0: Ziplak, ziplak, sakın düşme tepe taklak. Ziplak. Gir.
1: Ben de.
0: Gel, tamam, zaten yoruldum. Dikkatli ol, düşme sakın.
1: Düşmem.
0: Küçük olduğun için düşebilirsin.
1: Ben küçük değilim. Küçüksün. Hadi o zaman boyumuzu ölçelim.
0: Omzuma geliyorsun, bak demiştim, küçüksün işte.
1: Senin kaç?
0: Boyun mu?
1: Evet, zürafan kaç?
0: 7 ve 5.
1: Uzun musun yani?
0: Evet, kesin uzunum.
1: Of.
2: Kursumun ilk günü çok güzel geçti Emel. İyi ki seni dinlemişim de yazılmışım.
3: Ya çok sevindim. Bize konser vereceğin günleri sabırsızlıkla bekliyorum.
2: Çok beklemeyeceksin canım. Hoca dedi ki doğal yetenekmişim.
3: Oo, maşallah, çok sevindim.
2: Dur sana bugünkü parçamızı çalayım. Ne çaldım?
3: Tam anlamadım. Bir kere daha çalar mısın? Buldum. Daha dün annemizin.
2: Ne?
3: Hani var ya canım. Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Değil sanırım.
2: Hiç alakası da yok üstelik.
3: Bir daha çal bakayım.
2: Evet.
3: Kesinlikle daha dün annemizin.
1: Anne.
3: Yavrum.
0: Baba.
2: Kızım.
0: Baba, sen sanatçı mı oldun?
2: Az kaldı.
1: Hadi bize de çal baba.
2: Hemen çalıyorum yavrum. Kulaklarınızı 4 açın.
0: Aa, ben biliyorum.
2: Neymiş, söyle bakalım.
0: Daha dün annemizin kollarında yaşarken.
1: Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken.
0: Aferin baba, çok iyi bir sanatçı olacaksın.
2: Sağ ol canım kızım. Acayip motive oldum.
3: Hani babaya alkış yok mu?
1: Var. Süt yok mu?
2: Eren? benim korkma oğlum.
1: Mardağım düştü. Süt de boşa gitti.
2: Sorun değil, temizlerim şimdi. Bilerek yapmadın ya.
1: Ya ben onu içecektim ama.
2: Bugün sürekli acıkıyor musun, bana mı öyle geliyor?
1: Çok yemeliyim baba.
2: Allah Allah, bu yeme içme sevdası nereden geldi anlamadım.
1: Ben salıncağa gidiyorum.
2: Hayrolsun bakalım, ne çıkacak?
1: Ben bineceğim.
0: Tombul kedi uyumak üzere. Bağırırsan uyanır ve hep onu sallamak zorunda kalırım kardeşim.
1: Çabuk uyusun o zaman.
0: Tamam, az kaldı, uyumak üzere. Bir tane ninni söyleyeyim, uyuyacak.
1: Tamam.
0: Uyusun da büyüsün ninni. Yatağında uyusun tombul kedi.
1: Tamam, uyudu bile, kalksın.
0: Ben yatağına yatırmaya gidiyorum.
1: Of.
2: Şimdi?
3: Yahu, maçka yolları taşlı değil. Bildiğin daha dün annemizin çalıyor.
2: Tamam, bir kere daha çalayım, o zaman anlayacaksın.
3: Ah yok, yeter. İçim dışım daha dün annemizin oldu.
1: Hala.
3: Canım, merhaba.
1: Merhaba hala. Bize yiyecek bir şeyler getirdin mi?
3: Aa. Getirdim tabii, getirmez olur muyum?
4: Oğlum, hemen öyle sorulur mu misafire?
2: Acıktın mı sen bakayım?
1: Çok yemem lazım baba.
2: Nedenmiş o?
1: Boyumun uzaması için mecburum.
4: Ha, şimdi anlaşıldı.
2: Oğlum, boyumuz bir günde çok yiyerek ya da sürekli süt içerek uzamaz ki.
1: Ama süt içince uzar da hani.
4: Uzar ama sürekli süt içmen ya da yemek yemen gerekmez.
3: Sağlıklı ve dengeli beslenmen yeterli.
1: Oh be, tamam o zaman. Az kalsın patlayacaktım. Biliyor musun hala, babam sanatçı oldu.
3: Ah, bilmem mi? Geldim geleli çok iyi öğretti bana, sağ olsun.
1: Hem de daha dün annemizin çalabiliyor.
2: Eren. Son kez çalıyorum. Bakın, iyi dinleyin.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

0: emanete sahip çıkmalıyız.
1: Hesap hesap. Hesap hesap. Yapış.
2: Hey Filo, yardım.
3: Selam
2: Filo.
3: Bakan. Bak bak. Bak.
2: Aa.
1: Aa. Yapış.
3: Kurt nam.

어?

0: Ba? Hop, ben o. Ne oldu?
1: Krem. Güneş. Öf.
0: Ha? Aa! Gazlı!
2: Ha? Aa! Allah!
0: Aa!

0: Yoğurt.
1: Ay, üf, krem. Koy, koy. Ay, aha.
2: Nan, nan, ımma.
0: Hop.
1: Kila.
0: Hop.
1: Bo.
2: İnan,
0: hop.
1: Sür, sür, sür, sür.
2: Nam, nam, nam.
1: Filo. Krem.
2: Gago. Yardım.
1: Aha.
2: Ver.
0: Su.
1: Ver.
0: Su.
2: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.

Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Sosyete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Acıktınız mı? Tamam, ambara gidip yem alayım biraz. Bekleyin burada bakalım hamarat tavuklarım. Hay Allah, anahtarı kapının dışında unuttum. Kimse yok mu? Kimse yok mu?
1: Uçuyor, uçuyor kara hindiba.
2: Kırdaki bütün kara hindibaları topladım.
3: Elhamdülillah. Bahar geldi. Hava hala serin. Bu havada ne güzel uyunur. Ama rahat bir uyku için birkaç şey gerekiyor. Battaniyem.
4: Temtem hala uyukluyor. Biz en iyisi ikimiz gidelim pikniğe Mirmir.
5: Olur. Kıra gidelim kıra. Mis gibi kravası var. Ne de güzel olur.
3: Hayır, uyuyamıyorum. Hala bir şey eksik. Bahar ayında gelirdi hep. Bülbül, sen de geldiğine göre rahat bir uyku çekebilirim.
0: Sesimi duyan yok ama belki...
5: Bu ses de nereden geliyor?
4: Hay Allah, ortalarda kimseler de yok.
6: Yardım edin. Kimse yok mu?
4: Bu Mert'in sesi. Anahtarını düşürmüş.
5: Ama başka giriş yok ki.
4: Unuttun mu Mirmit? Ben bir köstebeyim. Toprağa deler geçerim.
0: Neler oluyor? Köz köz. Aa, inanamıyorum. Anahtar. Akıllı köstebek. Teşekkür ederim. Allah'ım, sonunda özgürüm çok şükür. Özgürlük gibisi yok.
7: Mert abi.
8: Bize bir oyunu öğreteceğini söylemiştin, hatırladın mı?
0: Aa, tamam hatırladım. Mert benim adım, sözümü tutarım.
4: İnanmıyorum. Temtem.
5: İyi misin Temtem? İyi misin? Aç bakayım gözünü. Havaya bak. Allah Allah. Bir sorun yok gibi. Ama sen neden uyumuyorsun?
3: Aha, uyku tutmadı.
4: Bu nasıl olur? Uyku seni tutmasa sen uykuyu tutardın. Bu işte bir iş var.
0: Oyunumuzun adı Bülbül Kafeste Çocuklar. Önce birimiz bülbül olacağız.
2: Ben, ben. Cik cik cik cik. Cik cik cik cik cik.
0: Tam Bülbül Ozan. Geç bakalım ortaya.
8: Bülbül kafesteyse ve Ozan bülbülse.
1: Ha, o zaman biz de kafes oluyoruz.
0: Aferin çocuklar. Oyunu neredeyse çözdünüz.
9: Bülbül kafeste.
1: artık özgür. Bülbül artık özgür.
0: Yeni bülbülümüzü seç bakalım.
1: Ha, canı yeni bülbül. Geç bakalım ortaya.
9: Bülbül kafeste, bülbül kafeste,
1: bülbül kafeste. Bülbül uçuyor. Bülbül özgür, bülbül özgür. Zeyse yeni bülbül.
9: Bülbül kafeste, bülbül kafeste,
8: bülbül kafeste. Bülbül kafeste değil. Yardım. Ha? İşte bakın.
0: Bu gerçekten bir bülbül.
10: Zavallı bülbül. Ne yapacağız şimdi?
0: Ben onu Baytar amcaya götüreyim. Siz Efe'lerin bahçesinde beni bekleyin.
1: Baytar neresi?
8: Hayvanların doktoruna Baytar denir dostum.
10: Hadi ne duruyoruz? Bülbül çok yorgun görünüyordu. Ona geldiğinde bakabileceğimiz bir yer ayarlayalım.
5: Temtem, sabahtan beri tepemizde geziniyorsun. Uyusana.
3: Uyku tutmuyor. Bir şeyler eksik sanki.
4: Bahar ayında battaniyen olmadan uyuyamazsın. İşte bak burada. Allah aşkına biraz uyu.

0: Böbreği mi Mert abi?
1: Aslında çok iyi. Sadece kanadı burkulmuş. Birkaç saati iyileşir dedi Baytar.
2: Ve bülbülümüz artık hiç yorulmayacak. İşte yeni evi.
3: Kafesin içini güzelce temizledik.
4: En lezzetli yemleri de koyduk.
0: Suyu da tamam.
1: Şu an bülbül yorgun. Biraz dinlense iyi olur.
5: Uyusun da büyüsün ninni. Hadi temtem. Hadi.
6: Şşt, göz göz. Temtem uyudu mu? Kadife sesimle ne güzel ninniler söyledim. Artık uyumuş olmalı.
7: Evet evet. Bir saattir dinliyoruz. Ama...

0: İşe yaramıyor. Temtem hala uyumadı. Bunun başka bir yolu olmalı.
1: Aa, işte ötüyor.
2: Artık kendini iyi hissediyor olmalı.
3: Hisseder tabii. Ona harika bir ev yaptık. Bence burada hep mutlu olacak.
2: Sanmıyorum Ozan. Onun evi ağaçların dalları. Bülbül özgür olmak istiyor.
4: Ama burada isteyebileceği her şey var.
2: Yine de bülbül kafeste mutlu olmaz. Çünkü gökyüzünü özler. Bülbülü altın kafese koymuşlar. Yine de vatanım da vatanım demiş.
1: Ne demiş?
2: Yani ona sağladığımız bu kolaylıklardan, bu harika kafesten daha çok sevdiği bir şey var.
5: Aa, özgürlük!
4: Madem özgür olmak istiyorsun minik bülbül, çık bakalım.
5: Bülbül kafeste.
3: Özgür olmak herkesi mutlu eder. Bülbülü de.

0: Bülbül mü? Tek sorun bu muydu? Bilseydim bülbül gibi öterdim. Cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık cık.
1: Şşş! Mirmir, sus lütfen. Yoksa sabaha kadar Temtem'i uyutmaya çalışırız.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bu yaz TRT Diyanet Çocuk'ta birbirinden güzel hikayeler, unutulmaz karakterler ve yepyeni maceralar sizleri bekliyor. İlk sürprizimiz Bilgili Naci.
2: Bugün size ne anlatıyor olabilirim?
1: Merak eden, araştıran ve öğrenmeyi çok seven Bilgili Naci, her bölümde çocukları

0: ve farklı mesleklerle tanıştırıyor. Bir doktorun, bir öğretmenin, hatta bir astronotun dünyasına eğlenceli yolculuklar yapıyor. Keşfetmenin heyecanını yaşayan Bilgili Naci, minik izleyicilere yeni bilgiler kazandırırken hayallerindeki meslekleri de yakından tanımalarına yardımcı oluyor.
1: Terzilik mesleğinden bahsediyorduk. Derzi kelimesi dikmek anlamına gelir.
0: Bilgili Naci ile meslekleri öğrenmek artık çok daha eğlenceli. İkinci sürprizimiz yıldızlar gibi. Asırlar öncesinden kalplere uzanan sıcacık bir hikaye. Peygamber Efendimiz'e kavuşma özlemiyle büyüyen Yera, her duyduğu hadiste, her yaşadığı tecrübede onu biraz daha yakından hissediyor.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşur Yera.
3: Başka?
2: Akıcı ve anlaşılır konuşur. Konuşurken hep nazik ve kibardır. Karşısındakini asla incitmez.
3: Ya, gördün mü?
0: Sevginin, dostluğun ve hakikatin izindeki bu yolculukta Yera, Şifa ve Lemi sizleri bekliyor. Eğlenceli, öğretici ve macera dolu yepyeni çizgi filmler yaz boyunca TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymış.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Ha, bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor? Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Dur bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir itfaiye eri, ayaklarını zamanında indirir çünkü. Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadarı yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zararlı. Neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Anne! Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Ha, hemen anlatayım.
1: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
1: Lise ve denge okul mezunu olmak.
0: Ha, bu bende var.
1: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
1: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Ha, evet, bende ehliyet var. Bakın, A RH pozitif, A bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Ha, bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. Aa, o da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Ha, bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. İtfaiye çağırın. Bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar.

0: da ne böyle? Değişik kokuyor. Acaba ne?
1: Al.
0: Neymiş?
1: Bilmiyorum.
0: Hayda, yarım saattir bakıyorsun.
2: Sen bildin mi?
0: Yo.
2: Bana niye kızıyorsun? Benim en azından bir fikrim var.
0: Öyle mi? Neymiş?
2: Nohut olabilir.
0: Yok pirinç. Ya nohut kahverengi olur mu?
2: Belki kahverengi bir nohuttur.
0: Kokar mı?
2: Belki kokulu bir kahverengi nohuttur.
0: İyi de neden yola dizsinler?
2: Belki yola dizilmiş bir kokulu kahverengi nohuttur.
0: Of!
3: Yahu neden tartışıyorsunuz? İşimiz bu değil mi? Öğrenelim işte.
2: Ah, bu kesinlikle ayağa batan, yola dizilmiş, kokulu kahverengi bir nohut. Evet benim sevgili duyarlı dostlarım. Gördüğünüz gibi burada ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmediğimiz cisimler var. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve kokulu... Yaman Allah'ım.
3: Tamam, başı alıyoruz. Koklamadan devam et.
2: Tamam. İşte bu küçük, yuvarlak, kahverengi ve değişik kokulu cismin ne olduğunu hep birlikte bulacağız. Beni takip edin. İşte bir ipucu yakaladık. Bu bir yemek tabağı. Demek ki bu cisim bir yemek. Yani... nohut.
0: Taktın nohuta.
2: Of kurye ya. Çekimdeyiz.
0: O yüzden girdim zaten. Doğru bilgi verelim duyarlı dostlarımıza.
2: Doğru olmadığını nereden biliyorsun?
0: Ya sen doğru olduğunu ne biliyorsun?
2: Baksana yemek tabağında.
0: İyi de bu bildiğin mama kabı. Yemek tabağı değil ki.
3: Kurye aklı tilki.
0: Peki ya ne bu?
2: Tamam, ben öğrenmenin yolunu biliyorum.
0: Nedir o?
2: Laboratuvar incelemesi.

0: Laboratuvar incelemesi mi?
1: Evet, ne olduğunu duyu organlarımızla, yani göz, el, kulak, dil ve burunla anlayamadığımız şeyler bu incelemeyle ortaya çıkar. Bazı bilimsel gereçlerle yapılan testler sonucunda ne olduğunu öğrenebiliriz.
0: Bir bakayım. Bunların hiçbiri bilimsel değil.
1: Zaten laboratuvar incelemesi burada yapılmaz kurye.
0: Ya.
1: Tabii ki laboratuvarda yapılır.
0: Anladım. Öyleyse...
1: Bildin. Haberci.

0: Bu laboratuvar nasıl gidiliyor ya? Nereden bulacağım yolu? Etrafta kuş da yok ki. Yolu sorayım. Uf! Ben de diyorum, kendi konuştuğumu neden ben bile anlamıyorum. Eyvah! Neyse. Nerede bu laboratuvar ya? Sanırım şurası. Hey be! Haberciden kaçar mı? Gidiyoruz!
1: Beklenen an geldi sevgili duyarlı dostlarım. Bu cismin ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Habercinin buraya gelmek üzere olduğu haberini aldık. Habercinin gelmek üzere olduğu haberini kimden aldık sizce? Yine haberciden. Of. Ha?
0: Sonuç çıktı.
1: Gördük. Neyse sevgili dostlar, küçük bir yayın kazası. Artık şu sonuca bakalım değil mi? Evet, teleskop, kurye, tahminleri alalım.
2: Nohut değil.
3: Nohut değil.
1: Ne komik. Ve...
0: Neymiş?
2: Evet, neymiş?
1: Vay be.
2: Söylesene tilki, neymiş? Vay be, gerçekten şaşırdım.
0: Söylesenize bana da, meraktan çıldırtmayın. Kamerayı tutuyor olmasam gelip ben de bakacağım.
1: Köpek maması.
0: Ha? Köpek maması mı?
1: Evet. Demek ki köpek mamaları böyle kokuyor.
2: Nasıl yani? Bu ayağa batan, yuvarlak, küçük kahverengi kokulu şey nohut değil miymiş?
1: Yok değilmiş.
2: Buraya getirirken de yanlışlıkla dökmüşler demek ki.
1: Evet, bu yüzden ormanda mamalar vardı ve bizi buraya kadar getirdi.
2: Peki, neden burada hiç köpek yok?
1: Bilmem.
0: Asıl soru o değil.
1: Nedir?
0: Neden bu mama kabını köpeklerin bulunmadığı bir yere koymuşlar?
1: Doğru.
2: Belli ki mamaları buraya getiren iyiliksever kişi bunu düşünememiş.
1: Ayrıca bu mamaları gelişigüzel bırakırsak mamaları başka hayvanlar yiyebilir.
0: Yesinler işte. Ne güzel.
1: İyi de her mama her hayvana uygun değildir.
2: Doğru. Peki ne yapmalıyız?
1: Bu mamaları köpeklerin olduğu bir yere götürmeliyiz. Evet benim sevgili, tatlı, akıllı ve duyarlı can dostlarım. Bir bilinmezi daha çözmüş olduk. Şimdi sıra bu mamaları köpek dostlarımıza ulaştırmaya geldi.
4: Aa, bir dakika ya. Nasıl götüreceğiz ki? Ve köpeklerin nerede çok olduğunu nereden bileceğiz?
2: Doğru.
0: Aslında benim bir fikrim var.

0: Çok yoruldum.
1: Yoruldun mu? Ne çabuk?
0: Yoruldum tabii, bir sürü limon topladım.
1: Oo, ne kadar çok toplamışsın.
2: Tam 2 tane.
0: Yürüme abla, bu sıcakta çalışmak ne kadar zor biliyor musun?
2: Biliyorum canım. Ama hemen vazgeçmiyorum.
0: Ama bak, kolumu bile kaldıramıyorum. Gördün mü?
2: Tuna, oyun bozanlık etme. Yardım edeceğine söz vermiştin.
0: Bu seferlik yapmasam.
2: Söz verdiğimizde onu tutmalıyız Tuna.
0: Tamam tamam, kalktım işte.
2: Hah, şöyle. İşte benim kardeşim.
0: Yetişemiyorum ki. Boyum yetmiyor.
2: Haklısın. Tamam, limonları ben toplarım.
0: Oh, ben de uzanayım o zaman.
2: Tuna, hadi ama sen de yapacak başka bir iş bulabilirsin bence.
0: Abla ya.
2: Ama anneme bahçedeki işleri halledeceğimize söz verdik. Hah, buldum. Sen de bahçeyi sulayabilirsin.
0: Su mu?
2: Hem serinlersin biraz.
0: Anlaştık.
1: Bakıyorum enerjim birden yerine geldi.
0: Yaşasın, bütün bahçeyi sulayacağım. Ama önce kendimi.
2: Dikkat et, her yerini ıslatma.
0: Tamam. La la la la la. Bak abla, fıskiye oldum. Bahçe fıskiyesi.
2: Yavaş, başın döner.
0: Bir şey olmaz. Bak, her yer sulanıyor.
2: Dikkat et Tuna.
0: Bir şeyim yok.
2: Emin misin?
0: İyiyim.
3: Kolay gelsin çocuklar.
0: Sağ ol anne.
3: Oğlum, bu halin ne? Çamur içinde kalmışsın.
0: Şey, bahçeyi suluyordum.
3: Ah Tunacığım.
0: Ama çok eğlenceliydi.
3: Eğlenmişsin belli. Hadi bakalım. Artık içeri mi girseniz? Çok sıcak oldu.
0: Anne, şöyle soğuk bir şeyler içsek.
3: Ne mesela?
0: Şey, bakkala gidip şu gazlı içeceklerden alsak buz gibi. Güzel olmaz mı?
3: Olabilir. Ama bence almayalım.
0: Ama neden?

0: Bu kadar yeter mi?
1: Anne, limonatanın videosunu çekelim mi?
2: Olur. Hadi bakalım. Biz limonları yıkıyoruz. Sen de kendini küçük bey. Doğru banyoya.
0: Anlaştık. Ben gelmeden başlamayın.

0: arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina. Yine harika bir tarifle karşınızdayım. Tabii ki mutfağımızın sultanı Tuğba Sultan da yanımda.
1: Merhaba çocuklar.
0: Ve kardeşim Tuna da bugün bize yardım edecek.
2: Merhaba.
0: Arkadaşlar bugün hava çok sıcak.
2: Evet, aşırı sıcak.
0: Biz de serinlemek için limonata yapmaya karar verdik. Hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli.
2: Hem de hazır içeceklerden çok daha sağlıklı. Öyle değil mi anne?
1: Çok haklısın Şef Tuna.
2: Şef Tuna, bunu sevdim.

0: Arkadaşlar, biz ellerimizi ve limonları iyice yıkadık. Limonata yapmak için hazırız. Siz de hazırsanız işte malzeme listesi. Limonata için gereken malzemeler. 5 tane limon, 1 su bardağı şeker ve 5 bardak su. İşte hepsi bu kadar.
1: Evet, bu 3 malzeme ile az sonra çok ferahlatıcı bir içecek yapacağız.
0: Önce limonları ortadan ikiye kesiyoruz. Bu iş tabii ki Tuğba Sultan'da.
2: Peki biz ne yapacağız?
0: Biz de kesilen limonların suyunu sıkacağız. Hı hı. İşte bu limon sıkacağıyla. Al bakalım. Bu senin, bu da benim.
1: Bunlar da limonlarınız. Bu yarım senin, bu yarım da ablanın.
0: Bakalım kim daha önce sıkacak?
2: Tabii ki ben. Çünkü çok güçlüyüm. Bak.
0: Vay, ne kadar da hızlı gelişmiş. Az önce bu kol yerinden kalkmıyordu.
2: Şey, o zaman yorgundum.
1: Hadi bakalım. Şimdi göster gücünü.
2: Oo, çok sertmiş. Sıkılmıyor.
0: Ben sıktım bile.
2: Ne? Senin limonun daha yumuşakmış.
0: Hiç de bile. Seninkinin diğer yarısıydı. Yani aynı limondu.
2: Peki nasıl o kadar kolay sıkabildin?
0: Limonu çevirerek sıkarsan daha kolay sıkılır. Bak, işte böyle.
2: Aa, haklısın, böyle çok kolay oluyor.
1: Ne demişler? Her işin bir kolayı vardır. Sen yeter ki görmeyi bil.
0: Ben bitirdim.
2: Ben de.
1: Harikasınız benim küçük şeflerim.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Sıktığınız limon sularını sürahiye boşaltıyoruz.
2: Önce ben. İşte oldu.
0: Sıra bende. Bu da tamam.
2: Şey, az olmadı mı? Bu kime yetecek ki?
1: Daha su ekleyeceğiz oğlum. Merak etme, koca sürahi dolusu limonatamız olacak.
2: Oh, iyi.
0: Arkadaşlar, şimdi sırada şeker var. Şekeri sürahiye ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ben dökeyim, sen de karıştır. Anlaştık mı şefim?
2: Anlaştık şefim.
1: Birlikte ne güzel çalışıyorsunuz siz.
2: Oluyor mu abla?
0: Evet, iyice karıştır ki şeker erisin.
2: Karıştır, karıştır, karıştır.
0: Bakın arkadaşlar, Tuna karıştırdıkça şeker eriyip kayboluyor.
1: Galiba oldu. Artık suyu koyabiliriz.

0: Bir, iki, üç, dört, bu da beş.
1: Yaşasın, limonata çoğaldı.
0: Son bir kez karıştıralım şefim.
1: Tamam.
0: Ve limonatamız hazır.
2: Arkadaşlar, yapması ne kadar kolay, öyle değil mi? Emin olun içmesi de o kadar keyifli.
1: Hadi hemen içelim.
2: Gördüğünüz gibi kardeşim sabırsızlanıyor. Bugünlük bizden bu kadar. İnşallah tarifi sevmişsinizdir. Hadi siz de yapın ve limonatanızın tadını çıkarın. Şimdilik hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
1: Gerçekten harika olmuş.
2: Oh, ev yapımı limonata.
1: Anne, şişme havuzumu şişirip limonatamı havuzda içebilir miyim?
0: Bugün yeterince ıslandın bence.
2: Bence de.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: sıcak çikolata. Civan, şu kutuya bak. Acaba içinde ne var?
1: Kapalı. İçinde ne olduğunu göremiyorum ki.
0: Açsak mı? Çok merak ettim.
1: Ben de çok merak ettim. Ama açmak doğru olur mu ki?
0: Haklısın. Bu kutu bize ait değil. Ama çok merak ediyorum.
2: Kutunun başında iki meraklı görüyorum.
1: Kutudakini çok merak ettik.
0: Ama hiç bakmadık profesör. Bize ait olmayan bir eşyayı karıştırmayız biz.
2: Maşallah çocuklar. Ancak şöyle diyebilirim ki kutudaki sizin için.
1: Aa, sahiden mi?
0: O zaman içine de bakabiliriz.
2: Elbette. Açın bakalım.
0: Bu ne?
1: Bu ne?
2: Civan, en sevdiğin içecek hangisi?
1: Portakal suyu.
2: Yaman, ya senin?
0: Sıcak çikolata.
2: Bu makine ayrı haznelerinde hem portakal suyu hem de sıcak çikolata yapabiliyor. Sizin için yaptım.
0: Yaşasın! Yaşasın!
2: Hadi deneyelim. Portakallar. Hep. Süt ve çikolata.
1: Buradalar.
2: Hazır.
0: Portakal suyu nerede?
1: Aa, bu portakallı sütlü çikolata olmuş.
2: Aa, hay Allah. Portakal suyu ve sıcak çikolata birbirine karışmamalıydı. Bir şeyleri yanlış yaptım galiba. Tabii ya. Hazneye tek bir boru takmışım ve iki içecek birbirine karışıyor.
0: Nasıl bir boru lazım bize?
2: İki ayrı gideri olan bir boru olmalı ki meyve suyu ve çikolata ayrı borulardan akarak bardağa dökülsün. Yok. Yok, kalmamış. Nalbura uğramam gerekecek. Yükleme tamamlandı. Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bu kez...
0: Aslında fena görünmüyor.
1: İyi misin Yaman?
2: İçecek soluk boruna kaçtı ve öksürük refleksiyle bu durum engellendi.
0: Daha iyiyim. Benim borumda mı yanlış yoksa?
2: İlahi Yaman, güldürdün beni. Senin yemek ve soluk borunun çok doğru yerde olduğuna eminim.
1: Soluk borusu ve yemek borusu. Vücudumuzda ne çok detay var. Her şey yerli yerinde, kusursuz bir makine gibi.
0: Tıkır tıkır işliyor.
2: Ve boru demişken bugün hazırladığım yeni simülasyonu test edeceğiz. Biliyorsunuz yarışmaya çok az bir süre var. Ve hazırlanacak onlarca organ simülasyonu var.
1: İçecek makinesi için boru alacaktık.
2: Onu da alacağız. Çünkü biz hiçbir işi yarım bırakmayız. Ama önce yemek borunu inceleyelim mi?
0: O zaman hemen kaşifi çağıralım.
3: Kaşif! Kaşif! Başlıyor yeni keşif.

0: Gerçekten uzun ince bir boru gibi.
1: Şu an yemek borusunun içindeyiz. Yemek borusu ağızla mideyi birbirine bağlayan ve alınan gıdaları mideye aktaran organımızdır.
0: Epey uzun duruyor.
1: Yaklaşık 25 santim boyundadır.
0: Fındığı ağzıma atıyorum. Hop, çiğniyorum, çiğniyorum. Hop, yemek borusuna.
2: Oradan da mideye.
1: Yemek borusundan yiyecekler 4-10 saniye arasında midemize ulaşır.
2: Biraz önce içtiğim sıvı soluk borusuna kaçmıştı. Öksürdüm. Bütün yediklerimiz, içtiklerimiz Allah'tan doğruca yemek borumuza gidiyor.
1: İşte yiyeceklerin nefes borumuza kaçmasını gırtlak önlüyor. Olur da nefes borumuza bir şey kaçarsa yabancı maddeyi öksürerek dışarı atarız. Vücudumuz Allah'ın yarattığı gerçek bir mucize.
0: İçecek makinesindeki boru plastikten. İçecekler içinde kayarak bardağa ulaşıyor. Yemek borusunda da aynı sanırım.
1: Yemek borusunun yapısı kaslardan oluşur. Mukoza adı verilen zarla kaplıdır. Hatta istemli olarak, yani biz farkına vararak yutma işlemini gerçekleştiririz. Daha sonra yemek borusunda yiyecekler istemsiz şekilde mideye ulaşır.

0: Şimdi tamam. İnşallah sorunsuz çalışacak.
1: Benim için hiç sorun yok. Ben portakal sulu sıcak çikolatayı da sevdim. Değişik bir tat ama iyi.
2: Sen zaten ne olsa seviyorsun Yaman. Yeter ki yemek içmek olsun. Hop.
1: E ne yapalım? Yemek borum sağ olsun. Makine de çok iyi çalışıyor. Bir bardak da sıcak çikolata içeyim.
2: Teşekkürler profesör.
1: Gerçekten çok lezzetliydi. Teşekkürler.
0: Afiyet olsun çocuklar.
1: Bence portakal sulu çikolatayı da denemelisin profesör.
2: Yo yo, bence içme profesör.
1: Pişman olmayacaksınız. Gerçekten enfes.
0: Peki madem, bir tadına bakayım. Önyargılı olmayayım. Epey lezzetli.
1: Demedim mi? Sakalım yok ki dinlensin. Afiyet olsun.
2: Yaman, sakalın yok da bıyığın var.
1: Ne? Bıyık mı? Çikolata.

0: Allah senden razı olsun be Bodu. Biraz yardım etsen fena olmazdı doğrusu. İyi valla. Keşke benim de kanatlarım olsaydı da hep böyle yan gelip yatsaydım. Heh, bir sen eksiktin. Hayırdır inşallah Bodu? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Şimdi oyunun sırası mı? Neydi bu şimdi? Demek kedicik ağaçta kalmış. Sen de bana onu göstermek için böyle davrandın. Tamam. Gel bakalım. 5 dakikaya kalmaz kurtarıveririz onu.
1: Yazın tabii ki çok güzel de bu mevsimin de tadı bir başka oluyor.
2: Böyle keyif yapınca her mevsimin tadı başka.
3: Arkadaşlar, bir gelsenize. Bir şey göstereceğim.
4: Çufi çalışmaları başlıyor galiba.
2: Ben zaten keyif dedim mi hemen bir şey başlar.
3: Hadi hadi söylenme Meto. Duyuluyor buradan.

0: Nasıl ama? Oyuncak fuarında Çofi'yi sergileyeceğim ya. Diyorum ki böyle ufak bir gösteri de yaparım.
1: Bu ufak olmamış pek ama...
2: Öyle dengesiz ki sanki benim parkur versiyonum olmuş.
3: Bunun üstünde Çofi gidebilecek mi?
0: İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi baretlerinizi takın.
3: O neden?
0: Ne olacağı belli olmuyor bizim işlerimizin. Önce güvenlik.

Haydi bismillah. Bodo, hazır mısın? Pardon Bodo. Bu aracı

0: Kullanmayalı epey olmuş. Dur bakalım. Şöyle yapınca ne oluyordu? Peki ya böyle yapınca? Ah! Şimdi buldum. Allah!
1: Ne yapıyor bunlar?
2: Bilmiyorum ama deneyimlerimden yola çıkarak diyorum ki bu iş iyi bitmeyecek.
1: Ya, ağacın üstünden bir şey aldılar ama tam ne olduğunu...
2: Bizim işlerin nasıl biteceği belli olmuyor.
1: Şuna bakın. Sanki az önce yaşanan kaosla hiçbir ilgisi yokmuş gibi.
0: Nasıl korktuysa hayvancağız can havliyle atladı üstümüze. Kimi kimsesi de yok. Artık biz bakarız buna.
3: Allah senden razı olsun Müştefa abi.
0: Şimdi sizin işi halledelim. Sonra onu bir veterinere götürür, bir de isim buluruz.
2: Bizim işle vakit kaybetmeseydin Müştefa abi. Biz parçalara kendimiz bulurduk. Ben yıktım diye düşünüyorsan hiç düşünme. Zaten üflesek yıkılacaktı bizimki de. Elimde kalan parçalardan ancak bu kadar oldu.
0: Siz merak etmeyin. Size yetecek kadar demir tel, cıvata. İşte ne istiyorsanız buluruz 5 dakikada.
1: Kaos!
3: Efendim abicim?
1: Kediye isim düşünüyordum da

0: Bugün şanssızdık çocuklar. Elden düşme parçaların hepsini bizden önce gelen bir çocuğa vermişler.
1: Mahallede bizden başka hurdalarla ilgilenenler de var demek.
2: Ama bu kadar fazla malzemeyi kim alır ki?
3: Hem de bizim gibi bir çocuk ha?
2: Ha?
0: Bu bizim Fatih. Camiden tanıyorum. Babasıyla gelirler.

0: Selamun aleyküm Fatih. Ne yapıyorsun böyle? Anlat bakalım.
1: Aleyküm selam Müşteba abi. Bir planör maketi yapmak istiyorum ama işin içinden çıkamıyorum.
2: Kusura bakma Fatih kardeş.
1: Önemi yok abi. Zaten pek bir ilerleme kaydedememiştim.
3: Bu çok da zor görünmüyor arkadaşlar. Hem böyle küçük bir planör yapmak için bu kadar fazla parçaya ihtiyacımız yok.
1: Ne bileyim. Civatacılardan bulabildiğim her şeyi istedim. Sağ olsunlar, kırmadılar beni.
3: Bak ne diyeceğim Fatih. Bizi hatırladın mı?
1: Evet abi. Bana kermeste oyuncak robot yapmıştınız. Allah razı olsun.
3: Gel birlikte yapalım senin planörü. Bizim hurdalıkta. Sonunda artan parça olursa da biz parkurumuz için kullanırız. Ne dersin? Anlaştık mı?
1: Hı hı.

0: Allah sizden razı olsun Furkan abi. Bu hayal ettiğimden bile çok daha güzel oldu. Peki acaba uçabilecek mi?
1: Bunu anlamanın sadece bir yolu var. Yeterince yükseldiğimizde halatı söküp planörü kendi başına uçmaya bırakacağız.
2: Gerisini bununla halledebiliriz.
0: Evet, hava akımını kullanarak yükselir ve alçalırız.
1: Haydi, kazamız mübarek olsun.

0: olmayacak.
1: Ağzını hayra aç abi.

0: of the ship. Sadece bana gıcık köpek. Gülüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.

0: سبحان الكريم دائما الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: رب العالمين تعالى شانه الله أكبر
1: Allah'u ekber. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz böyle? Tesbihler koptu. Görüyorum. Neden kopardınız bakayım ha? Toplayın çabuk.
2: Bunu mu arıyorsun Ali?
1: Evet hocam.
2: Anlatın bakalım. Nedir bu tesbih koparma olayı?
1: Aslında güzel güzel tesbih çekiyorduk hocam. Nasıl oldu ben de anlamadım.
3: Aynı tesbihi çekmeye çalıştığınız için olmasın?
1: Ortak tesbihe girdik de ondan.
3: Ne?
2: Şunu biraz daha açın bakayım.
1: Kurban bayramında aynı ineği 7 kişi paylaşmıyor mu?
4: Evet, paylaşıyor.
1: Biz de ineği paylaşamıyoruz. Bari aynı tesbihi paylaşalım dedik. Hem sevap alırız hem daha çabuk bitiririz diye düşündük.
2: Anlaşıldı. Aklınıza nereden geldi bilmem ama ortak tesbih çekmek diye bir şey yok.
1: Bize çok mantıklı gelmişti oysa.
2: Tesbihler bize emanet. Bu yüzden onlara zarar vermemeliyiz. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Bakayım nasıl olmuş.
1: Bitmek üzere hocam.
5: Elinize sağlık. Güzel olmuş.
6: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
2: Hoş geldin Cemile.
6: Hoş buldum hocam. Size misafir getirdim.
1: Oo, tosma. Neden suya koydun ki?
3: Su tospası da ondan.
6: Birkaç günlüğüne şehir dışına gitmemiz gerekiyormuş. Kaplumbağamı bırakacak bir yer bulamadım. Emaneten size bıraksam olur mu hocam?
2: Olur tabii, neden olmasın?
1: Neyle beslenecek peki?
3: Salatalık.
1: Ben her gün ona salatalık getiririm Cemile abla.
3: Aman Ali aman, bunlar etçil hayvanlardır. Salatalık yemez.
1: Köydekiler yiyor ama.
6: Çünkü onlar kara kaplumbağası. Genelde bitkiyle beslenirler. Unutmadan yemini de bırakayım.
2: Tamam, güle güle gidin. Kaplumbağam bize emanet.
6: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun arkadaşlar.
3: Adı ne?
6: Kızıl Yanar.
5: Sabaha iple çektim hocam.
3: Ben mışıl mışıl uyudum. Sorun bir neden.
5: Neden?
3: Çünkü sizin gibi sorumluluk sahibi olan, emanete gözü gibi bakan arkadaşlarıma güvendim.
2: Hey! Evet. Hazırsanız yemi veriyorum.
5: Emanette galip, merhamette mülayim olmak lazım değil mi hocam?
2: Emanete hassasiyetle bakmak dinimizin gereğidir çocuklar.
5: Bir çizelge yaptık hocam. Cemile gelene kadar herkes vaktinde kızıl yanağın yemini verecek.
2: Maşallah çocuklar. Ne güzel düşünmüşsünüz. Emanete riayet buna denir.
5: Sizden öğrendik hocam.
2: Ama nasıl? Bizim daha önce böyle bir tecrübemiz olmamıştı ki.
5: Bize en güzel şekilde bakıyorsunuz ya hocam. Daha ne olsun?
2: Oo Selim. Ağlatırsın ama beni böyle.
5: Yemek vakti Sayın Kızıl Yanak. Alın bakalım. Mamalar geldi. Tamamdır. Hadi sana afiyet olsun. Yine gelirim ben.
3: Aman Allah'ım! Kızıl Yanak! Kızıl Yanak! Neredesin? Her yere baktım. Yok.
5: Ne yok?
3: Kalkın oturamayız. Gitmiş.
5: Kim gitmiş?
3: Kızıl Yanak. Yok. Her yere baktım. Yok. Emanete sahip çıkamadım.
5: İşte burada kardeşim. Üzülme.
3: Buraya neden getirdiniz? Yoksa zavallı hayvancağı abur cubur mu yedirdiniz? Size inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsınız? O daha bebek.
7: Salih hele bir otur. Biz ona nasıl kıyarız? Bunu nasıl düşünürsün?
5: Güneş görmek su kaplumbağalarına iyi geliyormuş. Biz de biraz dışarı çıkardık. Hepsi bu.
3: Oh şükür. Kıymadınız hayvancağı.
5: Yok yok, endişe etme, gel. Biz de ufak tefek atıştırmalık bir şeyler aldık. Seni bekliyorduk.
7: Ufak tefek?
3: Evet, paramız ancak ufak bir tepek adarına yetti.
5: Hadi bismillah. Çok canım çekti.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
4: Aleyküm selam.
2: Siz ne yaptınız? Bunlar da ne?
7: Biraz abur cubur aldık hocam, buyurmaz mısınız?
2: Hepsini yiyecek misiniz?
4: Evet.
2: Bugün bitirmeye kararlısınız yani.
4: Evet.
5: Çikolatayı en çok midemde seviyorum hocam.
2: Bunlar çok fazla çocuklar. Alileri çağırarak onlara da ikram edebilirsiniz.
5: Haklısınız hocam.
2: Size afiyet olsun. Benim içeride az işim var. Birazdan dönerim.
7: Çok yedik. Çatlayacağım şimdi.
5: Nefsimize galip olamadık. Halimize bak. Midem bulanıyor.
7: O kadar çikolata yedim. İnşallah yarına benekli bir suratla kalkmam.
2: Çocuklar, kızıl yanağı göremedim. Siz mi aldınız?
5: Evet hocam. Burada. Güneş iyi geliyormuş.
2: Gerçekten bütün abur cuburu yediniz mi çocuklar?
4: Evet.
2: Ama çok fazlaydı. Şaka yapıyorsunuz. Halinize bak. Allah iyiliğinizi versin. Emanete riayet edeceğinizi sanıyordum.
5: Kızıl yanak burada hocam. Gözümüz gibi baktık. Ona bir şey olmadı ki.
2: Ben sizdeki emanetten bahsediyorum. Çocuklar, bedenimiz de bize emanettir. Ona da tıpkı kızıl yanağa baktığımız gibi özenle bakmalıyız. Yiyip içtiklerimizi buna göre seçmeli, emaneti korumalıyız.
7: Anladım hocam.
5: Bir daha da yapmayalım. Midem bulandı.
7: Üstüne bütün paramız da gitti.
2: Bu size iyi bir ders olsun o zaman. Böylece en kıymetli emanetlerden birinin canınız olduğunu hiçbir zaman unutmazsınız. Hadi bir elinizi yüzünüzü yıkayın, abdest alın. Ezan okunacak birazdan.

Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz.

0: tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

doğudan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da biliriz.

0: Veresiye defteri.
1: Yemekler nereye gitti?
2: Çok yoruldum dostlarım. Birazcık sessiz olun. Bugün benden hayır yok. Hepiniz hoşça kalın.
3: Mehmet, neler oluyor? Ne defteri?
4: Arkadaşlar, beni dinleyin. Size ninemin anlattığı bir iyilik hareketinden bahsedeceğim. Eskiden insanlar bakkallardan alışveriş yapar, sonra ödemek üzere deftere yazdırırmış. Zengin insanlar da bu defterlerde yazan borçları ödermiş. Hem de isimlerini bile söylemeden.
3: Yani borcu ödenen kişiler bu hayırseveri hiç görmüyorlar. Öyle mi?
4: Tam da öyle Ahsen.
1: Neden saklıyorlar ki? Benim bildiğim kötü işler saklanır.
5: Yediğin abur cuburların çöpünü koltuğun altına sakladığın gibi mi?
4: Ninem dedi ki peygamber ahlakıymış bu. Hazreti Muhammed
6: sallallahu aleyhi ve sellem
4: sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek demiş. Zenginler de muhtaç olanları incitmemek için böyle yaparmış. Hala böyle insanlar olmalı. Onları herkese duyurmalıyız.
1: Harika bir fikir Mehmet. Bu harika fikir için ninenin ellerinden öpmek istiyorum. Şimdi o börek çörek falan da yapmıştır hem.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz.
0: Biz iyilik habercileriyiz. Çok önemli bir araştırma üzerinde çalışıyoruz.
2: Amcacığım, biz veresiye defteriyle ilgili bir araştırma yapıyoruz da.
1: Anladım evladım.
2: Amcacığım, acaba siz hiç veresiye defteri sildiren bir hayırseverle karşılaştınız mı?
0: Amca, senin hiç defterin yok mu yoksa? Üzülme, biz defter buluruz sana.
3: Amcanın derdi defter değil galiba.
1: Defter olmaz olur mu? Hayırsever pek yok.
2: Kitaplardan derlediklerim bunlar.
4: Mehmet, son konu.

0: istersen. Kanala haberi yüklüyorum.
1: Çocuklar, veresiye defteri borç defteri demektir. Eskiden beri bu gelenek devam eder. Hayırseverler kendilerini gizli tuttukları için isimlerini söylemiyorum ama benim bakkala da arada uğrarlar, borçları öder, defteri yakar giderler. Allah razı olsun hepsinden. Ama eskisi kadar yok bu güzel insanlardan.
0: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, veresiye defterlerindeki borçları ödeyen gizemli bir kahramanla birlikteyiz bugün. O da bize bu güzelliği anlatacak.
2: Evlatlarım, Allah bana bu dünyada zenginlik vermiş. Ama bunu sadece kendime harcamam için vermedi. Ben de bakkala gider, veresiye defterlerindeki tüm borçları öderim. Gelin bu geleneğe yeniden can verelim.
3: Harika olmuş. Ben de bloğa bütün dosyaları ekledim. Yorumlar gelmeye başladı.
4: Bakın, bloğa isimsiz bir mesaj gelmiş.
5: Sevgili iyilik habercileri ekibi. Benim dedem de arkadaşlarıyla birlikte insanların borçlarını öder ama bunu kimse bilmiyor. Yarın tekrar dedem ve arkadaşları bakkalları gezip borçları ödeyecek. Kendisinden habersiz yazıyorum. Sizden ricam gelin, dedemi ve arkadaşlarımı da haber yapın.
0: Harika Asen. Adres bilgilerini al.
5: Tamamdır Mehmet. Hemen yazıyorum.
6: Bu işi bana bırakın dostum.
7: Dur mu? Daha o kısma gelmedik.

0: Madem, hadi gel de gözlüğümü düzelt.
1: Kanki, sen de çabuk gel. Birkaç alet lazım.
2: Yusuf, kameranı hazırla. Mo, Yusuf, İkbal ve ben amcaları takibe gideceğiz.
3: O zaman işe koyulalım dostlar.
4: İyi habercileri!
2: İşte aradığımız adres burası. Saklanın.
1: Böyle gizlice takip etmemiz doğru mu?
3: Dostum, bu hayırverler, hayra severler, hayır eserler. Aman işte bu iyi insanlar iyiliklerini saklıyorlar. Ama herkes onları tanımalı.
2: Şşş! Bakın!

0: Merhaba amcacığım. Yani aleyküm merhaba.
1: Evladım, senin yanında birileri daha vardı sanki.
0: Bu işi de bana bıraktılar amcacığım.
1: Hangi işi?
0: Bir takım yakalanma, basılma ve hapı yutma gibi işleri hep bana bırakırlar da.
1: Siz niye bizi takip ediyorsunuz?
0: Biz sizi haber yapacaktık. Neresiye defterini ödemeye gidiyormuşsunuzmuş.
2: Biz çok özür dileriz. Sizin hayırseverliğinizi haber yapmak istemiştik. Çünkü bu geleneği yaşatan çok az kişi var ve biz...
3: Tamam evladım, biz anladık durumu. Ama keşke önce gelip izin isteseydiniz.
4: İyi bir iş yapalım derken ayıp ettik.
2: Özür dileriz. Hadi arkadaşlar, dönelim.
1: Durun bakalım. Buraya kadar geldiniz madem, siz de bize katılın.
5: Çekim de yapabilir miyiz? Yani kamerayla.
3: Yüzümü çekmeden evet.
1: Bir dakika, çanta yok. Para çantası nerede?
0: Amca, paraları kaybettim deme.
2: Hemen etrafı arayalım amca.
4: Yok, hiçbir yerde yok.
3: Evladım, bu yolda düşmüş olmalı. Buraya geldiğimde elimdeydi, eminim.

0: Dikkat dikkat. Bütün ekip üyeleri belirlediğimiz adrese intikal etsin. Hayırsever amcaların parası kayboldu. Dedektör, dürbün, fener getirmeyi unutmayın. Tamam.
1: Mesaj alındı Mehmet. Hemen oraya geliyoruz. Tamam.
2: Bu işi bize bırakın lütfen. Çantayı bulacağız.
3: İyilik için.

0: mutsuz bir sandviç.
1: Bir dakika arkadaşlar. Yusuf, sen çekim yapmıyor muydun?
0: Her saniyeyi çektim.
2: Tabii ya. Görüntülere bakalım. İşte bu.
0: İyi de bu köpeği nasıl bulacağız ki?
2: Harikasın kanki.

0: Çok teşekkür ederiz evlatlar.
1: Badem sayesinde bulduk çantayı.
2: Hadi gidip şu işi bitirelim.
1: Amcaların videosu tam 3 milyon kişi tarafından izlendi arkadaşlar.
3: İyilikler yayıldıkça dillerden dillere, veresiye defteri de silinir gider. Helal olsun borç sildiren ellere, bizim görevimiz burada biter.

Hiç kimse bizi hafife almasın. Silinmemiş neresiye defteri kalmasın.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duyduğumda, peygamberimin yaptığını anladığımda.
1: Bu emir.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Remi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte. Ha? Ha?
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne. Abi, neler oluyor burada? Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
1: Söylerim ama karışmak yok.
3: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
1: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
3: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
1: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
3: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
1: Annem öğretti.
3: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu ortalarda kullandın.

0: zaman. Hangi otu kullanacağım?
1: Ha, sen de bilmiyorsun değil mi?
2: Birazcık bekler misin?
1: Ha.

0: Efendim kızım.
1: Koku almak için en güzel otlar nerede bulunur?
2: Hey, anneme sormasana, ben de bilirim. Anne, bu otlardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
0: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
2: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
0: Evet, tabii. Bu mümkün.
1: Peki bu otu nerede bulunur?
2: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
0: Anide, otlatmaya götürdüğün yerdeki iki kaya arası yolu hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum Reyhan otunu.
2: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
0: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
2: He? Tamam. Yarını beklemek zor olacak.
1: Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi.
2: Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha, bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena!

0: Yalayalım.
1: Boz, bunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
0: Yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela, yela. Yela, yela, yela. Yela, yela, yela.
1: Ah, tamam. Ne var yine, ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika.
2: Sanırım buldum.

0: Ne yapıyorsun Nemi? Ha?
1: Hey, yaşasın. İşte taze reyhan otu.
2: Üzülme Nemi. Bitkileri israf etmeden kendi yararımız için kullanabiliriz.
3: Şimdi eve gitmeliyim.

0: Buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: He?

0: Temel'den öğreniyorum her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanı!
2: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde. Hemen hızlanın.

0: Baba, baba iyi misin?
1: İyiyim kızım, iyiyim. Çok şükür.
0: Bir yerin acımıyor ya.
1: Yok kızım, yok. Verilmiş sadakamız varmış. Ters bir şey olmadı. Yumuşak indim yere.
0: Oh, çok şükür.
2: Agah dede, çok korktum sen düşünce.
1: Düşünce mi? Aşk olsun Elifciğim.
2: Neden Agah dede?
1: Canım, ben düşmedim ki. Zaten inecektim.
2: O ne demek Agah dede?
1: Aa, yoksa sen bu fıkrayı bilmiyor musun?
2: Fıkra mı? Yok.
1: Gel, anlatayım da öğren o halde.
2: Yaşasın.
1: Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Giderken eşeği huysuzlanmaya başlamış. Hoplayıp zıplıyor, hocanın üzerinde durmasını zorlaştırıyormuş. Derken köyün birine gelmişler. Köyde oyun oynayan çocukların yanından geçerken eşeğin huysuzluğu iyice artmış ve hocayı sırtından atmış. Onun eşekten düştüğünü gören çocuklar hemen başına toplaşmışlar. Bakmışlar Nasreddin Hoca iyi. Bu sefer başlamışlar gülmeye. Hoca eşekten düştü diye. Hoca da bakmış etrafta yetişkin kimse yok. Çocukların ağzına laf vermemek için. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Şimdi anladım Agah dede. Çok komikmiş.
1: Sevdin mi?
2: Evet. Bir kez daha anlatır mısın Agah dede?
1: Bir kez daha mı?
2: Evet.
1: Olur. Ama hemen yola çıkmazsak geç kalacağız. İstersen giderken anlatayım.
2: Tamam.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Yine anlatsana Agah dede.
1: Yine mi? Elifciğim, 5 kez anlattım yol boyu.
2: Yine anlat, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Eşekten düşmedim ki, zaten inecektim demiş.
2: Agah dede, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Zaten inecektim demiş.
2: Çok komik. Agah dede, yine anlatsana.
0: Elif'cim, Agah dedene bu fıkrayı biraz daha anlattırırsan dikkat balonunda dikkat hikayesi anlatmaya mecali kalmayacak.
2: O ne demek Sema abla?
0: Yani Agah deden anlatmaktan yoruldu demek. İstersen bu fıkrayı daha fazla anlatmasın ama dikkat öyküsü olarak bugün fıkra anlatsın. Olur mu?
2: Yaşasın, olur. Fıkralar çok güzel. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey bugün fıkra günü. Dans dans dans ediyorum. Çok çok çok mutluyum ben.

0: usulca kalktık Allah'ın izniyle. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz arkadaşlar?
1: Neye?
0: Dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
2: Bugün sizlere bir fıkra anlatacağım çocuklar. Bu fıkrayı dikkatlice dinleyin. Sorular fıkranın içinden gelecek. Evet, fıkramız şöyle. Nasreddin Hoca ve oğlu bir gün yanlarında eşekleri kara kaçanla köylerinden çıkmış gidiyorlarmış. Hocanın oğlu henüz küçükmüş. Oğluna kıyamayan hoca, o yorulmasın diye oğlunu eşeğe bindirmiş, kendi de peşlerinden yürüyormuş. Tam bu sırada yanlarından geçen bir köylü kendi kendine söylenerek...
3: Şuna bak, şu zamane gençleri nasıl da utanmaz. Yaşlı babası yürüyor, oğlu eşeğe binmiş.
2: Bunu duyan Nasreddin Hoca'nın oğlu üzülmüş. Oğlunun halini gören hoca, onu eşekten indirmiş ve kendi binmiş. Bir süre böylece ilerlemişler. Tam bu sırada yanlarından başka bir köylü geçmiş ve...
4: Şuna bak, koskoca adam eşeğin sırtında küçücük çocuk yürüyor. Senin kemiklerin sertleşmiş. İnip yürüsen de şu genç fidan binse ya.
2: Demiş. Bunu duyan hoca utanmış ve oğlunu da eşeğin üzerine bindirmiş. İkisi de eşeğin sırtında ilerlemiş. Bu sefer de başka bir köylü onları görüp...
5: Şu vicdansızlara bak. İkisi birden binmişler cılız çelimsiz eşeğe. O eşek ikinizi nasıl taşısın? Sizde hiç vicdan yok mu?
2: Demiş. Ve bunu duyan hoca çareyi oğluyla birlikte eşekten inmekte bulmuş. Bir süre eşek önde, onlar arkada yürüyüp gitmişler. Ama bir süre gittikten sonra başka bir köylüyle karşılaşmışlar. Ve o da demiş ki, şunlara bak. Eşek bomboş oynaya oynaya gidiyor, bunlar da peşinde yürüyor. Allah akıl fikir versin. Bunu duyan hoca durmuş ve dönüp oğluna demiş ki,
0: gördün ya oğul, ne yaparsak yapalım kimseyi memnun edemedik. Elin ağzı torba değil ki büzesin.
5: Evet, bu fıkramızdan da anlaşılacağı gibi çocuklar, başkalarını eleştirmeden önce iyice düşünmeliyiz.
2: Başkalarının işlerine bilip bilmeden karışmamalıyız.
5: Dedikodu ve arkadan konuşma dinimizce olduğu gibi gelenek ve göreneklerimizce de hoş karşılanmaz. Bu davranışlardan uzak durmamız gerekir.
2: Üstelik bir yola çıktıysak, bir işi yapmaya başladıysak, başkaları eleştiriyor, hatalı buluyor diye doğru bildiğimizden şaşmamamız gerek.
5: Evet, elbette fikrine güvendiğimiz insanların düşüncelerine, arkadaşlarımıza, ailemize sorup onların fikirlerini almak gerekir ama...
2: Onun haricinde dışarıdan konuşan kişilerin sözlerine kanıp da yolumuzdan şaşmamak gerek. Neyse, Nasreddin Hoca'nın her fıkrasında bolca anlam vardır. Bunlara dalarsak içinden çıkamayız. Geçelim mi sorulara?
1: Evet.
2: Tamam o halde. İlk sorumuz geliyor. Nasreddin Hoca'nın eşeğinin adını hatırlıyor musunuz?
1: Kara Kaçan.
2: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu. Peki, bu yolculukta hocanın yanında kim vardı?
1: Kara Kaçan ve oğlu.
2: Tebrikler. İkiniz de birer puan oldunuz. Şimdi yeni sorunuz geliyor. Hoca ve oğlu nereye gidiyordu?
1: Köyden şehre gidiyorlardı hocam. Aman Agah dede.
2: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu ve 2-1 öne geçtin. Yeni sorumuz geliyor. Eşeğe ilk kim binmişti?
1: Nasreddin Hoca'nın oğlu. Bir köylü eleştirince de inmişti.
2: Çok güzel. Tebrikler. 3-1 yaptın ve kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.

0: ederim arkadaşım.
1: Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim.
2: Ben ikinizi birden tebrik ederim. Alın bakalım. Bu rozetleri takmaya hak kazandınız.
0: Ve dikkat balonunun birer üyesi oldunuz.

0: Güzel bir gün, güzel bir gezi, güzel bir yarışma oldu. Ha? Ne dersiniz?
1: Çok şükür baba, her şey yolunda gitti. Elif, gelsene hadi.
2: Gelemem Sema abla.
0: Neden?
2: Şimdi Fiko'nun üstüne binsem neden bindin diyecekler. Binmesem neden binmedin diyecekler. Of of.
0: Düşünme bunları Elifciğim. Milletin ağzı torba değil ki müzesin.
2: Şaka yaptım zaten Agah dede, geliyoruz. Hadi bakalım Fiko, koş. Agah dede, düşmedim ki zaten, inecektim, fıkrasını anlatsana.
3: Eyvah, yine başlıyoruz.
0: Eyvah ki ne eyvah.
2: Hadi dede, ne olur.
0: Peki, tamam. Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında yolda gidiyormuş.

Ne yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Nie fiz. Oo, Kara, Keçe, geldiniz mi? Ben de tam sizi bekliyordum. Biliyorsunuz, dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı? Hayır mı? Aa, daha neler? Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz. Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görünce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra. En sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofra da mı? Bir yanlışlık olmasın Keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar.

0: Talip Mülayim. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: bulacağız?
1: Alırız bir şekilde. Asya, iyi misin kızım?
0: Şey, iyiyim Temel amca.
1: Neden bağırdın?
0: Hiç. Elimi tut Temel amca.
1: Bence sen oltayı tut. Bir daha düşerse bulamayabiliriz.
0: İyi misin Temel amca?
1: İyiyim, iyiyim. Allah'tan oltayı kurtardık.
0: Özür dilerim. Hep benim yüzümden oldu.
1: Önemli değil Asya. Sadece korktuk.
0: Hem de ne korkmak. Sırf çorabım delik diye insan bu kadar bağırır mı?
2: Ne yapayım? Ayağının üstünde böcek var sandım. Delik olduğunu anlamadım.
1: Neyse ki sadece küçük bir delikmiş.
0: Bir türlü anlamıyorum. Bu aralar sürekli deliniyor çoraplarım.
1: Delinir tabii. Tırnağını kesmemişsin.
0: Aa, doğru. Geçen gün bütün tırnaklarımı kesmiştim. Bunu kesmemişim.
2: Neden bunu kesmedin?
0: Bilmem. Unuttum herhalde.
1: Peki tırnaklarını sırayla mı yoksa karışık mı kestin?
0: Karışık sanırım.
1: Şimdi anlaşıldı.
2: Anlaşılan ne Temel amca?
1: Tırnak keserken belirli bir düzene göre kesmek gerekir Eymen. Yoksa şaşırırsın.
2: Doğru. Ayrıca tırnaklarını bu kadar uzatması da yanlış bence.
0: Hiç de bile. Her gün tırnak mı keseceğim?
1: Aslında Asya doğru söylüyor Eymen.
0: Yani her gün tırnak mı keseyim?
1: Sana her gün tırnak kesmeni söylemedi. Bu kadar uzatmaman gerektiğini söyledi.
0: Ama tırnaklarım uzun olursa... Asya'yı korkutabilirim.
1: Peki ya mikroplar?
0: Mikroplar mı? Nasıl yani? Onları da mı korkutayım?
1: Hayır. Tırnakların uzarsa tırnak diplerinde mikroplar birikir. Bu da sağlığımızı olumsuz etkiler.
0: Evet.
1: Öyleyse ne yapıyoruz?
2: Tırnaklarımızı uzayınca...
0: Kesiyoruz.
1: Aferin size.
2: Tırnak kesmenin çok önemli bir avantajı da var hem.
1: Öyle mi?
0: Neymiş o?

0: bugünün işini yarına bırakma.
1: Of ya! Agu'nun yaptığı yemek yenmez mi? Agu, afiyet olsun. Agu yemeklerinin lezzeti sevgisinden. İlahi Agu, oldu mu şimdi? Üzüldü Agu. Dağınıklığı toplamak hep Agu'ya kalıyor. Dağınıklığa asla tahammül edemez.
2: Agu!
1: Nereye gittiği hakkında bir tahmininiz var mı çocuklar? Elbette oyun oynamaya. Keşke oyun oynarken başarılı olduğun kadar sorumluluklarını yerine getirirken de başarılı olsan be tatlı Agu. Önce tabaklar, şimdi oyuncaklar. Ah Agu ah. Öyle ya çocuklar, Agu neden bütün oyunları oynamasın? Eyvah, düştü yine. Ama böyle şeyler Agu için eğlence demek. Yine bırakıp gitti. O dağınıklığı kim toplayacak?

0: Sevimli kuş Hago'nun dikkatini çekti. Kuş yakalamaya çalışmak yeni bir oyun olmalı. Dikkat et, düşünmedin. Aman düşünmedin. Allah'ım neler oluyor? Hayır düştün. Zamanında toplamadığın dağınıklık başına iş açıyor işte. Başını da döndürüyor. Gürültüyü duyup gelen Gugular şaşkın. Şefkatli Bagu, Hago'yla biraz konuşacak gibi. Ailenin geri kalanı da Bagu'yla aynı fikirde. Biz de aynı fikirdeyiz, öyle değil mi çocuklar? Hago yaramaz ama çok zeki. Hatasını anlıyor. Zamanında toplamadığı dağınıklığı toplamaya başlıyor. Neyse ki dağıtırken de toplarken de neşeli ve enerjik Hago. Ve karşınızda hatasını anlayıp düzelten tatlı Hago. İşte her yer derli toplu. Kocaman bir alkış Hago'ya. Herkes çok mutlu. Kuş yakalama oyunu yine başlıyor. Ev soğumuş olmalı. Bagu ateşe odun atıyor. Neşeli Hago bu sefer de arabasıyla oynuyor. Hayır, hayır. Hatırla Hago, hatırla.
1: Hago.
0: Neyse ki Hago fark etti. Hago bile dağınıklıktan rahatsız. Evet, işleri sonraya bırakmanın baş döndüren sonuçları olmuştu. Doğru, dağınıklığımızı hemen toplayalım. Bagu'dan da onay geldiyse bu iş tamamdır. Demek ki neymiş? Bugünün işini yarına bırakmamalıymışız.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devleti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir porte, haylaz notalar bir

0: de.
1: Ekip, planı açıklıyorum.
2: Aman sen bir şey açıklama Zeki. Olacağı varsa da olmaz. Ay.
1: Neden öyle diyorsun enişteciğim ya? Kutlama işi benden sorulur. Tabii.
3: Tabii.
1: Şimdi şöyle, herkes ormanda saklanacak. Ben Yusuf'u saklandığınız yere getireceğim. Sonra herkes bir anda çıkıp... Daha bire kutlansın Yusuf! Diyecek. Ay. Evet evet, çok iyi bir plan. Tabii.
4: Sonra da Yusuf korkup kaçsın. Öyle şey mi olur?
3: Çocuğun doğum gününü kutlayacağız, korkutmayacağız. Doğum günü kutlamak için gereken en önemli iki şey nedir?
0: Bebeğin doğum günü olması ve renkli renkli balonlar.
5: Aferin benim torunuma, benim tatlı torunum.
4: Kimin torunu anneannesi?
5: Benim.
3: Doğum günü kutlamak için pastaya ve süslemelere ihtiyacımız var. Ben, annem ve Zeynep pasta yapacağız. Ökkeş ve babam da kamp alanını süslesin. Zeki, en önemli görev senin. Biz hazırlıkları tamamlayana kadar Yusuf'a oyala.
1: Hiç merak etme, o iş bende ablacığım. Aslan yeğenim bugün nasılmış bakayım?
0: İyiyim dayı. Bana yine bir işin düştü galiba.
1: O nasıl söz Yusuf? Ha? Alınırım ama ha? Dayı yeğeninin hatrını soramaz mı? Neyse, asıl konumuza dönelim. Bugün diyorum seninle motoru mu tamir etsek ha? Hem gün içinde bitirirsek birlikte bir gezintiye de çıkarız ha? Tabii.
0: Olur tabii, olmaz mı? neden ormana gidiyoruz?
1: Geçen yine doğayla bütünleşmek için ormana gittim. Dönerken unutmuşum.
0: Ya da şehre inerken yine yolda kaldın.
1: Yani o da olabilir.
5: İçim hiç rahat değil. İki tekerlekli araçlara hiç güvenmiyorum.
2: İçin rahat olsun anne. İşin içinde Zeki varken motoru tamir etmek çok zor.
1: Tornavida. Matkap. Çek git. Bant. Kablo. Neyim ben ya? Motor ustası falan mı?
0: Dayı, galiba bir şeyleri yanlış yaptın.
3: Çocuklar, yanıma gelin. Karşımda sıraya dizilin bakayım.
0: Kıvaz!
3: Alın bakalım. Al. Sen de al. Sen de al. Yusuf, hepsini ağzına mı attın?
0: Sepetin dibinde daha var. Birkaç tane daha alamaz mıyım?
3: Onları daha sonra başka bir şey için kullanacağım Yusuf. Hadi, dayını yalnız bırakma. Motoru tost makinesine çevirir sonra.
0: Kalan kirazlarla mükemmel bir pasta yapacağız anne. Kıvaslı pasta.
3: Her yerini kirazla süsleriz. Belki üstüne kirazdan şekiller bile yaparız.
0: Çok güzel olacak, çok.

0: Bunu da buradan geçirirsem...
1: Yerinde olsam kabloları idareli kullanırım Zeki.

0: Yusuf olabilirsin.
1: Git git, görmesin seni.
2: Dayı, biriyle mi konuşuyordun?
1: Konuşuyordum tabii. Ne sandın? Kuşları çağırıyordum. Sen ha? Kuş dili biliyor musun bakayım?
2: Hayır, bilmiyorum.
1: Ya ben de bilmiyorum ama şöyle bir şey olsa gerek.
3: Yusuf.
1: Kuş çağıranım derken ablamı çağırdık.
3: Yusuf, kiraz sepetinde hiç kiraz kalmamış. Kirazların nerede olduğundan haberin vardır belki.
2: Midemde olabilirler anne. Kalan birkaç kirazı yediysem ne olmuş? Canım çekti. Nasıl olsa tekrar toplayabiliriz.
3: Tekrar toplarız kızım. Hadi biz gidelim de dayınla kardeşin motoru tamir etmeye devam etsin.
4: Tamam.
3: Üzülme kızım. Yol üstünde kiraz ağacı var. Kamp alanına dönmeden toplarız.
2: Dayı, o fren kablosu biraz kısa sanki ha?
1: Bu iş tamam. Kalan son parça olduğu için fren kablosu biraz kısa kaldı ama iş görür canım.
2: Ne? Bitti mi? Tamir edeceğim dedin ve tamir ettin. Bu bir ilk.
1: Sen dayını fazla hafife alıyorsun sanki Yusuf. Atla bakalım aslan yeğenim.
2: Yavaş yavaş dayı.

0: güzel oldu.
1: Bak şimdi. Ya. Keşke daha önceden tamir etseydik dayı.
2: Kısmet bugüneymiş be Yusufcuğum. Bence herkese bundan bir tane alalım.
1: Bence bundan olmasın dayı.
0: Her şey hazır. Yusuf çok sevinecek.
3: Zeki kesin motoru tamir edememiştir. O yüzden birazdan gelirler.
4: Acılar!
3: Motoru tamir mi etmiş? Ama yavaşlamıyorlar.
4: Acılar!
1: Acılar!
0: Gel buraya.
5: Çabuk.
2: İyi ki doğdun Yusuf.
0: İyi misiniz? Ne oldu öyle?
2: Bir şey olmadı canım. Alt tarafı fren kablosu koptu. Motorun gücüne dayanamadı tabii.
3: Ya başınıza bir şey gelseydi Zeki? Kabloları idareli kullanmazsan olacağı bu işte.
2: Yani tamam da enişte şimdi bak.
1: Her şey Yusuf'un sepetteki kirazları yemesiyle başladı. Hı? Ne?
6: Bu bir hata değil ki.
0: Aslında o da bir hata. Hı?

0: Develer hörgüçlerinde yağ, midelerinde de su biriktirir. Yine de sadece ihtiyaç duyduklarında kullanarak tasarruf ederler. Bu sayede zor durumda kalmazlar. Develer de sizin gibi yapsaydı yağ ve suyu hemen bitirirdi ve zor durumda kalırdı.
1: Kesinlikle. Mesela siz elinizdekileri idareli kullansaydınız şu an pasta yiyor olurdunuz.
2: Yaptığımız pasta herkese yetmez diye bir pasta daha yapmıştım.
3: Eline sağlık.
4: Şimdi anladım hatamızı.
2: Tam olarak ne anladın dayı?
4: Sen kirazları, ben kabloları. Elimizdekileri idareli kullanmalı. Deve bile tasarruflu kullandı. Midesindeki suyu, örgücündeki yağı. Olan pastaya oldu. Hem de bol kirazlı.

0: Allah Allah. Ne oluyor ya? Bu ne gürültü?
1: Akşama Türkiye milli takımının maçına gidiyoruz dayı.
0: Maşallah. Milli takıma mı girdiniz? Beni niye almadılar?
2: Maç yapmaya değil, izlemeye gidiyoruz dayı.
0: Niye o zaman antrenman yapıyorsunuz atölyemin ortasında?
3: Antrenman yapmıyoruz dayı. Formalarımızı kurutuyoruz.
0: Niye siz kurutuyorsunuz?
2: Çünkü elektrikler gitti ve çamaşır kurutma makinemiz çalışmıyor.
1: En sevdiğimiz formalarımızla maça gitmek istiyoruz.
3: O yüzden hemen bunları kurutmamız lazım.
0: Başka forma giyin.
2: En sevdiğimiz kıyafetlerle gitmek istediğimiz maça başka kıyafetlerle mi gidelim dayı?
0: Doğru. Tamam, buldum. Bu sorunun çözümü bende.
2: Ay, Allah yardımcımız olsun.
0: Hepimizin. Hadi gelin bakalım. Yüzyılın icadı bizi bekler. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım bugün ne icat edeceğiz?
2: Çamaşır kurutan bir alet mi?
0: Aferin küçük hanım. Tam üstüne bastın. Kaldır ayağını ezilmesin. Neyse. Espriden ne anlamıyorsunuz? Evet, bugün ıslak çamaşırları kuru hale getiren bir alet icat edeceğiz. Artık kimse ıslak formalarını giymek zorunda kalmayacak. Tabii.
3: Zaten ıslak giymiyoruz ki.
0: O zaman kimse forması kurumadığı için maça geç kalmayacak. Tabii.
2: Biz elektriklerin gelmesini beklesek daha iyi olur dayıcığım.
0: Hayır küçük hanım, hayır hayır. O işe yaramaz çamaşır kurutma makinesiyle benim icadımı kıyaslayamazsın.
1: Neden?
0: Kurutma makineleri elektrik olmadan çalışmaz.
2: Seninki nasıl çalışacak?
0: Elektriksiz. Tabii. Kurutma makineleri kıyafetlerin rengini soldurur.
3: Seninki?
0: Asla soldurma olmaz. Kurutma makineleri çevreye zararlıdır.
1: Seninki?
0: Tamamen doğal kurutma. Annen de sever doğal şeyleri. O da bayılacak tabii.
3: Adı ne demiştin dayı?
0: Adı motokurut. Motosikletin motosu, kurutmanın kurutunu birleştirdim. Dahice, zekice tabii.
3: Tabii.
1: Maşallah çok dahice.
0: Tamam. Metal çubuk. Yine çubuk. Çabuk. Bana ıslak kıyafetler getirin.
2: Bu yaptığımız giysi haklarına aykırı ama ne yapalım? Başka çaremiz yok.
0: Açın kapıları.
2: Dayıcığım, yağmur altında kıyafet kurutmaya çalışmak sence de kötü bir fikir değil mi?
0: Hayır küçük hanım, hiç de bile.
3: Nasıl yani?
0: Kıyafetleri o kadar hızlı kurutacağım ki yağmur damlaları düşer düşmez kuruyacak tabii. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ne oldu dayıcığım? Damlalar anında kurumayı reddettiler herhalde.
0: Neyse, yağmur altında çalışma özelliğini geliştirmemiz lazım. Ama iyi tarafından bakın.
2: Neymiş o iyi taraf?
0: Kıyafetleri iyice ıslattım. Artık icadımın ne kadar güçlü olduğunu görebileceksiniz. Tabii.
1: Hiç bu açıdan düşünmemiştik.
3: Nasıl kuvayacak bu kıyafetler?
0: Tabii ki. İçeride süreceğim. Çekilin kenara.
2: Bu hızla kıyafetler yarın sabah 9'a kadar kurur bence.
1: Bence o kadar sürmez ya. Daha çabuk kurur. Mesela yarın sabah 8:59.
0: Siz görürsünüz. Bakın nasıl anında kurutuyorum. Göremiyorum.

0: İyiyim, bana bir şey olmaz, merak etmeyin. Kıyafetler ne oldu? Kurudu mu?
1: Yani yırtılanları ve kirlenenleri saymazsak...
2: Hiç kuruyan yok.
3: Üzülme dayı, başka icatlar yapamaz. Ben senin yanındayım.
0: Ben ona üzülmüyorum ki.
2: Ya neye üzülüyorsun?
0: En sevdiğiniz kıyafetlerinizi mahvettim. Ama merak etmeyin, size yenilerini alırım. Tabii.
1: Almana gerek yok dayıcığım.
0: Neden?
2: Çünkü biz başımıza gelecekleri biraz tahmin etmiştik.
1: O yüzden de en sevdiğimiz kıyafetleri ayırdık.
0: Demek en sevdiğiniz dayınıza güvenmediniz ha?
3: Güvense miydik?
0: Yok yok, iyi yapmışsınız. Benim akıllı yeğenlerim. Kıyafetleriniz nasıl kuruyacak?
2: Kurumuşlar bile.
1: Dayıcığım, laboratuvarda öyle bir fırtına kopardın ki tüm kıyafetlerimiz kurumuş.
0: Yaşasın icadımın işe yarayacağını biliyordum. Tabii.
3: Teşekkür ederiz dayı.
0: Rica ederim yeğenim. Ama böyle kırış kırış kıyafetlerle gidemezsiniz. Gelin size kıyafet düzleştirici bir alet yapayım.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Evet. Nadir kuşuma yeni bir salıncak yapmak için tüm malzemeler burada galiba.
1: Salıncak!
0: O zaman hadi bismillah.

0: Yorulduk ama değdi. Neredeyse bitmek üzere. İçeriden matkabı alıp şu vidaları bir sıkalım Nadir. Sonra bir güzel sallanırsın ha. Ah sabırsız Nadir. Kalk bakalım. Sadece kendini düşürmekle kalmadın. Salıncak hayallerini de suya düşürdün. Neyse, olan oldu. Şimdi ne yapayım? Hah, bir masal fikri getirdi bu olay aklıma. Hadi düştüğümüz yerden kalkıp tekrar bismillah diyelim. Bir varmış, bir yokmuş. Belki şuracıktaki kırmızı evde, belki aşağı mahalledeki koca apartmandaki bir dairede. Ekin'le Toprak isimli ikiz kardeşler anne babasıyla birlikte mutlu mu mutlu bir hayat sürmekteymiş. Günlerden bir gün bu iki kardeşin mutluluğuna mutluluk katan bir şey olmuş. Dedeleri gelmiş evlerine. Kalacakmış hem de günlerce. Ekin'le Toprak dedelerinin elinden tutup onu doğruca parka götürmüş. Salıncaklar, kaydıraklar, oyunlar derken akşam olmuş. İlk gün böyle bitivermiş. Eve dönüş yolunda Ekin'in canı dondurma istemiş. Toprak durur mu? Ben de istiyorum, ben de. Üç top hem de demiş Toprak da.
1: Ben de, ben de.
0: Aman sen eksik kalma. Al bakalım, bu dondurma da sana. Gel şuraya haylaz kuşum. Resim yenir mi hiç? Nerede kalmıştık? Hah, dondurma isteyen Ekin'le Toprağa hay hay demiş dedeleri. Biricik torunlarını kıracak değilmiş. Hay Allah demiş dondurmacının önündeki sırayı görünce çocuklar bir ağızdan. Canları hemencecik sıkılıvermiş. O kadar sırayı kim bekleyecekmiş? Çocuklar tutturmuş başka dondurmacıya gidelim diye. Tuhaf gelmiş bu halleri dedelerine. Cami ziyaretleri, piknik keyfi, yakan top yarışmaları, gezmeler derken çocuklar bir sandalye beğenmiş dükkanların birinde. Tamam demiş dedeleri. Beraber sallanan bir sandalye yapalım o zaman. Tak tak, çat çat. Sallanan salıncak daha yapılacak da oyun oynanacak. O kadar zaman nasıl bekleyelim demiş Ekin. Allah Allah demiş dedeleri. Düşünceliymiş sesi. Bu böyle olmayacakmış. Çivileri çakarken bir fikir gelmiş aklına birden. Çocuklar oflayıp puflarken dedeleri puf diye ortadan kaybolmuş. Elinde iki kutuyla eve döndüğünde çoktan akşam olmuş. Bunlar size hediyem. Ama şimdi vermem demiş dedeleri. Evine dönerken verecekmiş. Bu hediyeler onlara çok şey öğretecekmiş. Gece ay ve yıldızlı bir yorgan gibi örtmüş dünyanın üzerini. Ancak çocukların gözüne uyku girmemiş. Kutuda ne var, kutuda ne var diye düşünmüş durmuşlar. Kesin bir tablet, bilgisayar demiş Ekin. Bence kitap demiş Toprak. Kitaplara bayılırmış ama kalın kitapları okumaya sabredemezmiş. Her güzel şeyin bir sonu varmış Nadir kuşum. Günler su gibi akmış. Dedelerinin gitme

0: Vakti gelmiş çatmış. Ekinle toprak dedelerinin boynuna sıkı sıkı sarılmış. Dedelerinin gidişi ekinle toprağı çok üzmüş. Neyse ki teselli olarak dedelerinin hediyeleri varmış. Kutularını hemencecik açmışlar. E o da ne?
1: Ne?
0: Soğan. İki kutuda iki soğan. Çocuklar gözlerine inanamamış. Dedeleri onlara şaka yapmış olmalıymış. Soğandan hediye olur muymuş? Biraz da hayal kırıklığına uğramışlar sanki. Bunların ne yapacaklarmış ki? Dedelerinin notunda bunların kendilerine çok şey öğretecek bir çiçek soğanı olduğu yazıyormuş. Çocuklar buna anlam veremeseler de soğanları ekip sulayıp beklemiş, her gün özenle ilgilenmişler. Bir sabah uyandıklarında ekinin başucunda zarif mi zarif sarı bir lale, toprağın başucunda mis kokulu mor bir sümbül onlara bakıyormuş. Bu bir rüya mıymış? Dünyanın en güzel ve en sessiz kelimeleriyle ekinle toprağa birçok şey anlatmış laleyle sümbül. Tırtıl beklemez ve sabretmezse bir kelebeğe dönüşemezmiş. Bazı şeylere ulaşmak ve güzel sonuçlar almak için sabretmek gerekirmiş. Bu masal da böylece bitmiş. Gökten 3 çiçek düşmüş. Biri sabırsızlara sabrı öğretmiş, biri bekleyenleri mutlu etmiş, biri de bu masalı dinleyen çiçek gibi güzel ve mis kokulu çocuklar içinmiş.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Kimikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Olamaz. Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: Ha? Al işte. Deveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah. Bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım. Ha?
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Ha? Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: Sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve diyor. İşe yaramayan bir şeyi kim seve seve alır ki?

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor.
1: Hı?
0: Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, schedule. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım, siz burada bekleyin. Yes, schedule. Yes, schedule.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin.
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi. Şükür meydanı burası.

0: Cevabı bulduk Arif baba.
1: Bulduk mu?
0: Bugünün kelimesi şükür, değil mi?
2: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
0: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
2: Şükür, Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
0: Anladım Arif baba.
2: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.
0: Huh?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Net Çocuk'ta. Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitaplığa koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar? Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
3: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
0: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.
4: Çayla! Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
4: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
1: Ha? Ne?
3: Ben dedim birazdan uyanır diye.
4: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
5: Ha dedim ya.
1: Ben duydum.
0: Ben de duydum.
4: Ya başka renk mi yoktu?
5: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
2: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
4: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
5: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
0: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
0: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
0: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
0: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam öyle.
0: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
5: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
5: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
3: Restorasyon.
5: Ha? O da ne?
3: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
5: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
5: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
5: Binalar mı?
3: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyar.

0: buna da restorasyon denir.
1: Ha, şimdi anladım.
2: Bize katılmak ister misin Harun?
1: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
0: Allah Allah!
2: Harun işte.
3: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
2: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
3: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim.
4: İşte bu sesi seviyorum.
2: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
3: Güzel söz. Bunu da sevdim.
2: Eyvallah hocam.
3: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
2: Gidelim hocam.
1: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
3: Neye?
1: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
2: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
1: Ya o da razı olmazsa?
2: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
1: Ya millet?
3: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece... şey... sadece...
2: rengi biraz şey olmuş.
1: Korku filmi sahnesi gibi.
3: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.
1: Bana da garip gelmişti aslında.
3: Yürüyün.
1: Nereye?
3: Zehra'yı şaşırtmaya tabii ki.
1: Nasıl?
3: Fatma'nın kitaplığında restorasyon çalışmaları ile ilgili kitaplar görmüştüm. Onları inceleyip havuzu yeniden restore edeceğiz.
1: Süper! Ama
2: ne oldu?
1: Boya çok pahalı.
2: Aşk olsun Harun ya. Bir tek senin mi harçlığın var?
3: Doğru. Ben de varım.
2: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
1: Şey...
3: Hayda, yine ne oldu ya?
1: İyi ki varsınız diyecektim.
2: Sen de iyi ki varsın Harun.
3: Hadi bakalım, iş başına.
1: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
2: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
2: Bunda hocam.
1: Emin misin?
2: Evet.
1: Bu ne Harun?
0: Taktım ora.
2: Kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: Avru'nun sayesinde.
1: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
2: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
3: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
4: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın, ödeşiriz.
3: Yapmaz mıyım?
4: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
1: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
4: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
0: Neymiş o?
4: Restoran.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır.

0: Saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
1: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
0: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
1: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
0: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
1: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
0: Ne?
1: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Pozunu uçmuştum.
0: Vah vah.
1: Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok çok çok çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
0: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
1: Çok çok uzun geldim yahu.
0: Zikri.
1: Tamam tamam, çok uzun.
0: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
1: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
0: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
1: Tamam, özür dilerim.
0: Özür yetmez kardeşim.
1: Ne yapmam lazım?
0: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
1: Nasıl?
0: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
1: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme, güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
0: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me me kuzu me karşı tepeden duyulur.

0: kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi, o aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay, bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için ısındı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. yaratığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.
1: Aa, hediye paketi.
2: Açmayacak mısın?
1: Teşekkür ederim.

0: It's a Hitman.
1: Çok yoruldum öğretmenim.
2: O ses de neydi öyle, yoksa deniz canavarı mı?
3: Aslında benim midem gurulduyor.
4: Deniz canavarı diye bir şey yoktur incilerim. Birazdan eğlence parkuruna gireceğiz. Ama önce getirdiğiniz atıştırmalıklardan yiyebilirsiniz. Ooo, meyveler, sebzeler, çeşit çeşit yemekler ve tatlılar. Annelerinizin yüzgeçlerine sağlık. Telefon çalıyor. Hemen görüşüp döneceğim. Siz başlayabilirsiniz incilerim.

0: kadar bana yeter.
1: Öğretmenim, tabak sizin için.
2: Ben bu kadar yiyemem ki.
0: Aa!
2: Ama sizin tabaklarınızdaki yiyecekler hala duruyor.
0: Nefes alamıyorum. Daha fazla yiyemeyeceğim.
1: Ben de yiyemeyeceğim.
2: Tabağımıza her zaman doyacağımız kadar yiyecek almalıyız. Böylece yiyeceklerimiz israf olmamış olur.
3: Üzgünüm öğretmenim. O kadar acıkmıştım ki doymam sandım.
4: Biz de.
2: Bir daha buna dikkat edelim. Olur mu incilerim?
4: Tamam öğretmenim.
0: Hadi önce zıplayarak yıldız toplayalım.

0: şu işe heyecan yaptım, şiştim yine.
1: İncilerim, Mercanya'ya dönme vakti.
2: Öğretmenim, şu peluş oyuncakları satın aldım. 3 tavşan.
1: Ama hepsi aynı.
2: Hepsinin rengi farklı öğretmenim. Sarı, kırmızı, turuncu.
3: Ben de 2 tane top aldım. Bütün deniz liralarım bitti ama olsun. Topları severim.
1: Sanırım birini yedek olarak aldım.
3: Oho öğretmenim, evde tam 5 topum daha var.
2: Öğretmenim, taçlarım nasıl?
1: Oo, sen de tam 3 tane taç almışsın.
2: Evet öğretmenim, her gün birini takarım.
1: Hepsi çok güzel. Ancak elimizde bir eşya varsa aynından satın almamalıyız.
0: O zaman harçlıklarımızı ne yapacağız?
1: Birikim yapabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacınız olduğunda birikiminizi kullanabilirsiniz incilerim. Mercanya'ya az kaldı incilerim.
2: Çok acıktım yine öğretmenim.
4: Ben de ama hiç yiyeceğimiz kalmadı ki.
3: Benim de yanımda yiyecek hiçbir şey kalmadı.
2: Yiyeceklerimizi ziyan etmeseydi keşke.
0: Benim yanımda bir şey var. Bir şişe su.
2: Zaten suyun içindeyiz.
3: Öğlen yemeğinde tabağımızda kalanları yanımıza alsaydı şimdi yerdik.
4: Çoğu çöpe gitti.
1: Ah incilerim. İşte israf edersek zor durumda kalabiliriz. Yiyeceklerinizi çöpe atmak yerine tabaklarınızda yarım kalanları yanınıza alsaydınız acıktığınızda onları yiyebilirdiniz. Biraz sabredin. Mercanya'ya geldik sayılır.
4: İnşallah annem kuru fasulye pilav yapmıştır. Bu sefer tabağıma az koyacağım. İstersen bir daha yerim nasıl olsa.
3: Şu deniz altına bakın.
5: Merhaba yavru balıklar. Merhaba öğretmen hanım.
0: Yengeç.
5: Haftaya denizin en dibine gece gezisi düzenliyoruz. Sadece 8 deniz lirası karşılığında siz de bu maceraya katılabilirsiniz.
1: Bu gezi harika olabilir. Gece gezisinde parlayan deniz canlılarını da görmüş oluruz.
2: Bu harika. Öğretmenim lütfen gidelim.
3: Ama 8 deniz lirası dedi.
4: Bütün harçlıklarımızı harcadı.
2: Keşke bu kadar deniz lirası harcamasaydım.
1: Haftaya kadar ihtiyaçlarınız dışında harcama yapmazsanız hep birlikte 8 deniz lirası biriktirebilirsiniz incilerim.

0: şey satın almadım.
1: Bir deniz lirası da bende var.
2: Bir tane de bende.
3: Birer tane de bizde.
4: Toplam 5 deniz lirası var.
5: 3 deniz lirası da burada var. İncilerim gibi ben de birikim yaptım.
4: Toplam 8 deniz lirası. Hadi o zaman başlasın denizaltı eğlencesi.
1: Ah! Ne kadar güzel bir manzara.
4: Evet yavru balıklar, denizler gündüzleri olduğu kadar geceleri de heyecan vericidir.
0: Bu manzara bana ilham verdi. Şiir okuyacağım.
5: Heyecanla bekliyoruz Kıpır.
0: Geziyoruz denizlerde, gündüz gece. Bu ne heyecan!

0: verici bir eğlence. Bu gezi için teşekkürler Sayın Yengece.
1: Yavru balık.
2: Evet incilerim, bugün uymamız gereken kuralları ve üzerimize düşen görevleri işledik. Hatırlayan var mı?
3: Ben yavru bir balığım. Her gün okula gelirim. Bu benim görevim. Okulumu severim.
4: Oyunlar oynarım ama ödevlerimi de yaparım.
5: Anneme sofra kurmaya yardım ederim.
3: Kendim duş alabilirim. Odamı toplarım.
6: Öf, yavru olmak ne kadar da zor. Hep kurallar ve bitmeyen görevlerimiz var. Keşke hemencecik büyüsem. Nereye gidiyorsun Kıpır?
0: Sorma güçlü. Ben senin gibi yetişkin değilim. Okula gidiyorum.
6: Bu akşam bana gelsene, eğleniriz biraz.
7: Üzgünüm güçlü, sen büyüdün tabii. Ama benim ödevlerim var, eve gitmeliyim.
2: Güçlü, güçlü.
6: Öğretmenim.
2: Dün gece geç mi uyudun? Çok dalgınsın.
6: Hayır öğretmenim, saat 9'da uyuyorum. Hem uyumak istemesem de annem izin vermez.
2: Biliyorsun, erken yatıp erken kalkmanız gerekiyor ki okulda enerjiniz bol olsun.
6: Öğretmenim, ben bir karar verdim.
2: Öyle mi? Bizimle de paylaşmak ister misin?
6: Ben artık büyük olacağım. Yavru balıklar sürekli kurallara uymak zorunda. Yapmaları gereken bir sürü görev var. Ödevler, okul.
2: Yetişkinler ne yapıyor peki?
6: Oo, çok mutlular bence. Ödevleri yok, daha geç uyuyabiliyorlar. İstediklerini yapabiliyorlar.
2: Tamam, anlaştık. Sen bir günlüğüne büyük bir balıksın artık.
6: Sahiden mi?
2: Elbette, gün boyunca büyük bir balıksın. Anlaştık mı? Zil çaldı incilerim. Bahçeye çıkıp oyun oynayabilirsiniz. Güçlü, unutma. Sen büyük bir balıksın. Teneffüs bitmeden kitapları düzenlemem gerekiyor. Bana yardım eder misin?
6: Ama arkadaşlarım oyun oynayacak öğretmenim.
2: Arkadaşların yavru. Derse girdiler, üzerlerine düşen görevlerini yerine getirdiler. Onların oyun vakti.
6: Anladım. Tamam, yardım ederim. Ne de olsa ben artık büyük bir balığım. İşte bitti öğretmenim. Artık birazcık oyun oynayabilir miyim?
2: Bana sormana gerek yok ki. Sen artık büyük bir balıksın güçlü.
6: Tamam. Çıkıp biraz kuyruk bol oynayayım.
2: Ama zil çaldı güçlü.
0: Öğretmenim, bahçeyi temizledik.
2: Yüzgeçlerinize sağlık. Şimdi biraz parkta oynayabilirsiniz incilerim.
8: Hey!
2: Güçlü, sen oyuna dalma olur mu? Onlar yavru balık. Yetişkinler yavruları korur. Sürekli denetler. Arkadaşların oynarken onlara sahip çıkmalısın.
6: Tamam öğretmenim.
0: Güçlü, sen de gelsene.
2: Yetişkinler yavruları korur. Arkadaşların oynarken onlara sahip çıkmalısın.
6: Hayır Kıpır, ben gelemem. Puf, dikkat et, düşersin.
2: Her şey yolunda mı güçlü?
6: Her şey yolunda öğretmenim. Ama yetişkin olmak çok da kolay değilmiş.
2: İstersen yeniden yavru balık olabilirsin.
6: Hayır hayır, ben yetişkin bir balığım.
7: Hayırlı günler öğretmenim.
2: Hepinize iyi tatiller incilerim. Lütfen ödevlerinizi yapmayı unutmayın.
9: Öğretmen hanım, ben geldim. Boyacı yengeç.
2: Doğru ya, okulun duvarları boyanacaktı yengeç.
6: Hayırlı günler öğretmenim. Ben arkadaşlarıma yetişeyim.
2: Güçlü, ama henüz işimiz bitmedi ki. Hep birlikte okulun duvarlarını boyayacağız.
6: Ama olamaz.
9: Şu işi bitireyim, eve dönüp yemek yapacağım.
6: Peki ne zaman dinleneceksin?
9: Tabii ki işim bittiği zaman.
6: İşin ne zaman biter ki yengeç?
2: Sonra bulaşıklar yıkanacak, ardından çamaşırlar, sonra işimiz bitiyor.
7: Güçlü, ödevlerimizi yaptık. Kıpır'ın evine film izlemeye gidiyoruz.
0: Hadi sen de gelsene.
6: Öğretmenim, ben tekrar yavru balık olmak istiyorum. Ödevlerimi de yaparım, odamı da toplarım ama bolca oyun da oynarım. Olur mu?
2: Çok sevindim incim. Bir gün inşallah hepiniz büyüyeceksiniz. Ama şimdi yavru olmanın tadını çıkarın.
6: Hem yetişkinlik sandığımdan da zormuş. Kurallar sizin için de geçerli.
9: Hem de nasıl küçük dostum. En iyisi hayatı kuralları ve eğlencesiyle birlikte yaşamak.

0: oynarım.
1: Herkesin bir sorumluluğu var. Hayatı düzenler, kurallar.
2: Ama çok güzeldi çocuk olmak. Neşeyle, heyecanla yaşamak.
3: Geliyor musun Cüçlü?
0: Merak etmeyin öğretmenim. Ödevlerimi de yaparım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Leyla Bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: "Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğini söylemiştin,"
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: "Hazırlanıp geliyorum,"
1: dedi. Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine.
2: "Mee, mee,"
1: diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi, deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları Uzak Diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
3: "Babaanneciğim, bu otlar ne için?"
1: diye merakla sordu Bera.
2: "Bunlar ot değil ki, buğday,"
1: diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de, buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler, insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera, babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
3: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
1: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yok.

geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz, dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya bin bir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ya hacı bak, biz neden çok para kazanamıyoruz?
1: Sen kendi adına konuş. Ben parayı tobarla kazanıyorum.
0: Çomarla mı? Çomar da kim ya? Ortağım mı? Tanıştı sana bizi de. Ne iş yapıyorsunuz? Ticaret? Ne satıyorsunuz? Allah'ım, bana da nasip et bir çomar. İş yapalım ama kazanalım tomar tomar. Elimden her iş gelir benim. Gerekirse yaparım hayvanlara da tımar. Amanın.
2: Sessiz olsana be. Çocuk uyuyor.
0: Sen ne bağırıyorsun o zaman? Benim sesime uyanmasa senin sesine uyanacaktı zaten.
2: Ayol sen bağırmazsan ben niye bağırayım be adam?
0: İki de domates at da menemen yapayım.
2: Yürü git.
0: Kaç hacı cavcav kaç. Kadın manav çıktı. Ne sebzesi bitiyor ne meyvesi.
1: Ah kara.

0: Görüyoruz. Ah. Yahu Tomar'ı Çomar anladın. Olanlar oldu.
1: Ne bileyim Hacivat. Sen de bilmiyor musun benim kulağımda sorun olduğunu? Biraz bağırsa da. Aman. Vazgeçtim. Bağırma sakın.
0: Neden?
1: Az önceki teyzenin çocuğu bir daha uyanırsa bittik.
0: Yahu şaka bir kenara. Ne güzel bir maniydi öyle. Sen mi yazdın?
1: Oo, o daha ne ki? Güzel miydi hakikaten?
0: Güzel de kelime mi? Harikaydı.
1: Evet, yazıyorum böyle arada sırada. İstersen sana da öğreteyim.
0: Senin bana öğretebileceğin bir şey olduğunu bilmek beni şaşırttı desem yanılmış olmam sanırım.
1: Çok uzun cümle kurdun Hacı Cavcav. Anlamadım.
0: Yani diyorum ki helal olsun sana. Başka ne marifetlerin var?
1: Buldum. Çok da güzel türkü söylerim.
0: Öyle mi?
1: Öyle.
0: Türküleri de kendin mi yazıyorsun?
1: Tabii ki. Başka kim yazacak? Başkasının yazdığı türküyü hayatta okumam.
0: Helal olsun sana ya. Bunları neden gizledin benden? Bir türkü oku da dinleyelim.
1: Yok yok. Şimdi olmaz.
0: Neden ya?
1: Hazır değilim.
0: Yahu bunun ne hazırlığı olacak?
1: Olur mu ya? Sesimi açıp ses egzersizini yapmam gerekiyor.
0: Öyleyse yarın öyle çarşıda bize bir cümbüş yap. Kendi türkünü oku da dinleyelim.
1: Biz derken? Beygirle sen mi?
0: Yok ya. Çarşıda kim varsa. Neden heyecanlandın? Yoksa korktun mu? Yoksa sen türkü yazamıyor musun?
1: Yok ya. Ne alakası var? En güzelini yazarım. Tamam. Yarın öğlen çarşıda.
0: Tamam. Yarın öğlen çarşıda. Haydi kal sağlıcakla.
1: Eyvah. Ben ne anlarım türküden? Aman da gezdim sokak sokak. Hadi bir türkü yaza. Olmadı. Aman da gezdim çarşı pazar. Karagöz ne güzel türkü yazar. İyi gibi sanki. Doğru dedin keçi. Bu da olmadı. Aman da gezdim dere tepe. Aman da gezdim bağ bahçe. Aman da gezdim köy kasaba. Dağ bayır. Derya deniz. Yeter ama ha. Deme. Başka bir şey bildiğin yok. Sen yaz o zaman türküyü. Bir beğenmedin gitti yahu. Ne ala. Saçma saçma konuşma. Be diye türkü mü olur?
2: Yine mi sen be adam?
1: Evet. Yine be. Ne olmuş?
2: Ay derdin ne senin?
1: Asıl senin derdin ne yahu? Ağız tadıyla keçimle kavgada mı edemeyeceğim?
2: Hangi keçi? Çıldırdın mı sen? Hayal görmeye başladım.
1: Koca keçiyi görmüyor musun? Keçi? Nereye gittin keçi? Neredesin keçi?
2: Al işte. Uyandırdın bebeği.
1: Attığını da vuruyor mübarek.
2: Hala burada mısın sen?
1: Buradayım. Ne olacak?
2: Bekle sen. Geliyorum.
1: Ay geliyor. Amanın. Aman da bu çiçeğin adı zambak. Hele yazdım şu Türkiye'de bak. Güzel oldu ha. Aman da bu çiçekte var diken. Ne kadar da karizmatik bir insanım türkü söylerken. Aman da bu çiçeğin adı bilmem ne. Türkü sevenler bir adım gelsin öne. Olmuyor. Hep çirkin çirkin sözler yazıyorum. Ah Karagöz ah. Sen kim? Türkü yazmak söylemek kim? Bir de artistlik yaptın Hacivat'a. Gideyim de keçiden yardım

0: giydiğim bari.
1: Gece yok. Gitti, küstü. Of of, ne yapsam? Ha? İptal edeyim cümbüşü. Olmaz. Söz verdim. Korktuğumu zannederler. Keçiyi bulup barışayım. Yardım isteyeyim. Bir dakika ya. Niye oturdum ki? Güzel fikir. Keçiyi bulayım hemen. Aman. Aman da nereye gittin keçi? Yanıyor kara gözün içi. Aman da keçiyi bulamıyorum. Saçma sapan türküler yazıyorum. Manav teyzenin evi burası. Sessiz olayım bari. Aman da uyuyor kadının bebeği. Sessiz olayım yoksa kafama patlatır kabağı.
2: Karagözüm, selamın aleyküm.
1: Aleyküm selam Hacivat.
2: Ne geziyorsun buralarda? Eve gidip hazırlansana.
1: Ne?
2: Cümbüş'e canım.
1: Cümbüş, tabii. Ama benim hazırlığa ihtiyacım yok.
2: Olur mu ya? Sen demedin mi ses egzersizi yapmam lazım diye?
1: Öyle mi dedim? Doğru demişim. İyisi mi gidip yapayım?
2: Hadi hadi bakalım.
1: Hacivat.
2: Efendim?
1: Aman da keçiyi gördün mü?
2: Nasıl?
1: Aman, dilim takıldı. Keçiyi gördün mü yani?
2: Aa, görmedim.
1: Hadi selametle.
2: Selametle.
1: Hala gelmedi bu hayvan. Bu saatte ne yer, ne içer? Of. Yok arkadaş. Fazla alıngan bu hayvan. Höt demeye gelmiyor. Gerçi kabahat bende. Höt dememeliyim. O da bir can. Benim keçim tüm hayvanlardan güzel. Hatta hepsi çirkin. Bir tek o güzel. Of. Oturmakla olmayacak. İyisi mi gidip bulayım? Keçi. Neredesin keçi? O da ne? Keçi. Sen söyle bak. Bu sesler ne ya? Canavar mı yoksa? Bu ses keçimin sesi. Ses şuradan geliyor. Keçi. Aman.
3: Be.
1: Ödümü kopardın keçi. Nerelerdeydin sen?
3: Be.
1: Haklısın. Özür dilerim.
3: Be.
1: Ne alakası? Kendin de yaparım şarkıyı.
3: Be.
1: Tamam. Yapamıyorum ben. Yardımın lazım.
3: Be.
1: Hey be.
3: Be.
1: Ha? Neymiş şartın?
3: Be.
1: Ya keçi. İyice yedin kafayı. Be diye. Şarkı ismi mi olur?
3: Be.
1: Of. Tamam. Kabul. Hadi başlayalım o zaman çalışmaya. Vakit kalmadı.
3: Be.
1: Hey be. Canım keçim.
4: Gece ne bağırıyorsun be adam? Bebek uyandı.
1: O ne ya? Ta buradan da mı duydu sesi?
4: Bak hala konuşuyor.
1: Yuh artık ama ya. Bebeğin kulakları da kendi kulakları gibi maşallah.

0: Evet sevgili mahalle eşrafı, sizlere ünlü güftekar ve bestekar Karagöz Efendi'yi takdim ediyorum. Buyursunlar.
1: Efendim, bugünün kahramanı aslında ben değil. Bu türküyü yazmamda büyük emeği geçen kişiyi takdim etmek istiyorum.
2: Allah Allah.
3: Nesi bu?
1: Keçi! Morali bozma keçi. Son 2, 3, 4. Söylediğim şarkıyı sakın gülme. Hadi keçi git.

0: Arkamdan gelme.
1: Be, be.
0: Bundan sonra beni hiç terk etme.
1: Be, be.
0: Bilmediğim uzak yerlere gitme.
1: Be, be.
0: Hadi hadi mele, sen de benimle.
1: Be, be.
0: Hadi hadi mele, mele, sen de benimle.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.

0: yapacağız?
1: Bence gemilerden ilham alalım.
2: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
1: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
3: Hmm, arkadaşlar pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
4: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
3: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
1: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
3: Ya rüzgar olmazsa?
1: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
3: Hmm, arkadaşlar bu fikir bence çok problemli.
4: Ben yelkenli ayarlarım.
2: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
3: Allah sonumuzu hayır etsin.
4: Furkan nasıl yapacağız arabayı?
1: Bisikletten mi yararlansak acaba?
4: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
1: Ama daha sözümü bitirmedim.
4: Hadi atlayın.
6: Bana yer kalmadı.
4: Furkan bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
1: Fikir bu değildi zaten.
4: Neydi o zaman?
1: Bize iki bisiklet lazım.
4: Baştan desene.
6: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
4: İkinci bisiklet de hazır.
1: Şu bisikletleri iki dakika rahat bırakır mısınız?
4: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
2: Hadi anlat. Dinliyoruz.
1: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
4: Sonra?
1: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
4: İşe yarayabilir.
1: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
2: Hemen başlayalım.
5: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür.
4: Ben de yelkeni getirdim.
3: Harikasın Hami.
5: Sofra bezi mi? Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
4: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
3: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
2: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
1: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
2: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
3: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
2: Ya dikkat edin. Ha?

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Bak bak bak.

0: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
1: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
2: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
3: Hallederiz.
4: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
2: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2
1: 1
0: Hadi.
2: Hadi. Lauf. Hadi. Daha çabuk.
0: Hadi daha hızlı.
2: Evet rampa.
0: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
3: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
1: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır. Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
6: Kesinlikle katılıyorum.
3: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
7: Fren yok mu?
1: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim. Kurtar bizi Furkan. Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
1: Demin ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
1: Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Bize yanaşın. Diğer takımla birleşin.
3: Hadi çabuk. Yavaş
0: beni.
3: Hadi dur.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
1: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.

0: Aa, ne olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul kedim hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıkmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere tok karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!

0: Efendim?
1: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
1: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yok, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
1: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
1: Aa! Neden ama? Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
1: Top bahçede mi? Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
1: Hayır.
0: Ay.
1: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
1: Ben tedavi ederim.
0: Yok, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
1: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim. Sen 2 dakika burada dur, biz hemen geliyoruz. Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum. Buyurun doktor bey. Evet, galiba buldum gibi. Burası mı?
0: Orası gibi.
1: Kolonya. Azıcık yakabilir.
0: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
1: Daha bitmedi canım. Saracağız. Isı durursan sana şeker vereceğim, tamam mı? Yara bandı lütfen. İşte geldi.
2: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
1: Sakin kalın Bey Adem.
2: Canım, iyi misin?
0: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
1: İyileşecek, merak etmeyin.
2: Oh, oh, Allah'a şükür.
1: Geçmiş olsun. Hadi top oynamaya.
0: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
1: Top nerede? Bilmem, ben de göremedim. Annem bahçede demişti ama. O zaman arayıp bulmalıyız. Nasıl? Gel benimle. Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş. Ters tutuyorsun akıllım. Evet, bahçede yok. Annem bahçede dediyse bahçededir.
3: Nerede o zaman?
1: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak. Burada yok. Burada da yok.
4: Baba.
1: Oo, çok havalı.
2: Sağ ol.
1: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
2: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
4: Harika.
2: Hadi abdest almaya.
0: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
1: Birim. Taşımana yardım edebilirim.
3: Esas ben yardımcı olayım.
2: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
4: Lütfen baba, lütfen.
2: Olmaz.
4: Olur baba.
1: Olamaz.
2: Bence de.
1: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
2: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
1: Sonra yakalarız baba.
0: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
2: Hiç de üşenmemişler.
0: Köstebek mi?
2: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
0: Çocuklar mı?
2: Kim olacak canım, onlardır.
0: Neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
3: Anne, anne.
0: Efendim canım?
3: Topumuzu gördün mü?
0: Bahçedeydi.
3: Yok.
2: Oradadır, iyice bakın.
3: Baba, dürbünle bile baktık ve de define avcısı olup her yeri kazdık. Yok.
2: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
0: Hı.
3: Top.
0: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
2: Ne?
3: Top.
2: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
0: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
2: Hemen efendim.
3: Peçeteleri ben getireyim.
2: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
1: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
3: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
0: Neyle kazdınız bahçeyi?
1: Plaj küreklerimizle kazdık ve kova ile kenara taşıdık.
3: Birçok yeri kazdık anne.
0: Bilmem mi?
1: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
0: Aferin yavrucuğum.
3: Ama topu bulamadık.
0: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
2: Bir ses mi var?
1: Böyle mi?
3: Yoksa böyle mi?
0: Çocuklar.
2: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin. Hı?
1: Oo, topumuz alan belli oldu.
0: Çiçeklerimi ezenler de belli oldu.
3: Çok tatlılar değil mi?
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan ver.

0: verdiğin kararları yazmanı istiyor.
1: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
0: Aman diyeyim hoca, raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
1: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
0: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
1: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam, görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Şu çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam, sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir, kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Kadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse, bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak, ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca, ah.

0: Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
1: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
1: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
1: Hocam geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
1: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, raporu, davaların raporuydu değil mi?
1: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz, yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
1: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan. Erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Hop, hadi o. Ters. Düz.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Hop. Ah. Aha, albüm.
1: Düz ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Hop. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.

Huh?

Cup?

0: Gel.
1: Al.
0: Ye.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar.

0: Dam parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana. Tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda. Ayrı terden bir tane. Çıktık kutsal bir yola. Fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula. O küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
1: lo lo lo lo lo
0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo
1: Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
0: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
2: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
0: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
2: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
0: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
2: Bir şey mi dedin evladım?
0: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
2: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Çocuklar, her şey yolunda mı?
1: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
0: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
1: Evet nene. Bak, hava kapalı.
0: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
1: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
0: Alabilirsiniz de çocuklar, durun. Hey Allah'ım, boşuna telaş ediyorlar.
3: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
4: Kafanıza neden tencere taktınız?
1: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
1: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
3: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Göktaşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
1: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
5: Göktaşı yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
1: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
6: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
2: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
1: Oh, daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
6: Tüm köylülerin mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
7: Hayır maalesef.
1: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
7: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
1: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
8: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
5: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
9: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
8: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
10: Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
10: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
1: Başladı. Taş yağıyor.
10: Hayır, çocuklar durun sadece.
2: Hani başka taş yağmıyor?
10: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
1: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
10: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
8: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
5: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım.

0: bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
1: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
1: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
3: Tamam, anladım.
0: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
4: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi? Bana söylesene.

0: Hadi Efe, söyle bakalım son duyduğun cümleyi.
1: Dün mutfakta dedem salatalıkla zıp zıp oynarken fareler şarkı söyledi.
2: Ama ben sana dedim ki dün salonda ip atlarken salatalıklar dans ediyordu.
3: Ben de sana bunu söylemedim.
0: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedim.
2: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
1: Kurbağalar da fare olmuş.
0: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
4: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
5: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
2: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
5: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim rafadan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemin.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hazırlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: Benim işim. İşte benim ekibim.
1: Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
2: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
1: Başka konu yok ki elimizde.
2: Bulmamız lazım.
1: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
3: Buldum.
1: Oh. Ha? Ay. İyi misin haberci?
3: İyiyim, iyi.
2: Ne buldun haberci?
3: Haber.
1: Haber mi?
3: Evet, hem de 10 numara.
1: Anlat bakalım haberci, bakalım gerçekten iyi mi?
2: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
1: Abartma teleskop.
3: Bir dakika, şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
2: Haberci!
3: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
4: 3 mü?
2: 3 mü?
3: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
1: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
3: Sizce... bu iyi bir konu mu?
1: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
3: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor?

0: Olamaz. Ha? O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama.
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam tamam haklısın.
2: Sen olmasan var ya.
3: Yeter haberci, çatlayacaksın.
2: Oy, aman.
0: İyi misin haberci?
2: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
1: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
2: Maalesef.
0: Bu işin içinde bir iş var.
4: Nasıl yani?
0: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
3: Yo.
2: Ben de bilmiyorum.
0: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
2: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
0: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
1: Yani?
0: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
3: Peki ya habercinin tüyleri?
0: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
2: Ha? Nasıl yani?
0: Canlılar neden öksürür?
2: Hasta olduklarında.
0: Başka?
3: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
0: Evet, doğru. Peki başka?
1: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
0: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
2: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
3: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
0: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
3: Peki ne dumanı?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
3: Balon mu?
1: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
3: Meslek sırrı teleskopçum.
2: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
0: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
2: Benden iyi uçuyor bu.

0: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
0: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
2: Demek filtresi yoktu bunun.
0: Ya da filtreleri çalışmıyor.
2: Ne yapacağız?
0: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
2: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
2: Merak etme.
0: Evet, benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Ama heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Hı? Uhay, sen burada mıydın?
1: Biz neredeyiz Moby Dick? Ama kulağıma söyle. Ha, buradaymışım.
0: Ha, demek buradaymışsın. Toplum içinde kulaktan kulağa olmaz ama Uhay.
1: Ama o bir inek.
0: O da doğru. O zaman sana bir soru sorsam.
1: Sor.
0: Her evde anlık yaşanan arama bulma çalışması nedir Uhay?
1: TV kumandası.
0: TV kumandasının en çok sevdiği oyun nedir peki?
1: Saklambaç. Genelde koltuk kenarına, minderin arasına saklanmayı sever.
0: Kumandayı gördün mü Uhay? Uhay işte. Bu koltukta şekerleme yapmaya bayılıyorum. Neyse, şekerleme zamanı değilmiş çocuklar. İşimize bakalım. Ve geldik buraya. Ne bu? Bakayım. Aşağı inen gizemli bir boru. Ama su borusu değil tabii. Öyle olsa vanası olurdu. Ek yerleri dirsek falan yani. Bunu tesisatçı bölümünde anlatırım. O zaman size ne anlatıyorum demek oluyor. Bu değil, terzi değilim. Amirim, saygılar. Bu da değilim. Bakayım, şurada bir yerdeydi. Aha! İtfaiye eriyim. Aha! Bu ayaklarımı indirmem gerekiyordu, doğru. İyi bir...

0: İtfaiye eriği ayaklarını zamanında indirir çünkü. Ha Uhay, sen ne yapıyorsun bakayım burada?
1: Gizlice şeker yiyorum.
0: Ha, dürüst olmana bayılıyorum. Tümünü bitirmek zorunda değilsin. Bu kadar yetiversin. Atalarımız ne demiş? Her şeyin azı kadar çok zarar var. Ha, neyse. Neredeydi bu kumanda? Saklambaç oynamanın sırası mı şimdi? Bu gibi durumlarda sessiz kalmakta fayda var çocuklar. Çünkü uyuyan dişliyi rahatsız etmemek gerek. Ateş, ne kadar ilginç bir şey değil mi? Dışı sizi, içi beni yakar. Başıboş bırakılan her ateş tehlikelidir. Sessiz olun, hiçbir zaman ateşinizi yalnız başına bırakmayın. Efendim anne. Koşuyorum anne. Nerede miyim anne? Sahilde. Spor mu? Evet evet, bir nevi. O amaçla. Hayır, sana demedim. Yıldırım çaktı da. Sahilde çaktı. Abi ben iyiyim. Şimdi asansöre bineceğim, telefon çekmeyebilir. Efendim? Ezine peyniri mi? Bir kalıp mı? Ha tamam. Hadi kapatıyorum şimdi. Sahilde asansörün ne işi mi var? Bunu açıklaması çok zor. Hadi kapatıyorum anne. Gelirken alırım. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı. Yıktım perdeyi, eyledim viran. Nasıl ama yıldırım gibi geldim hemen. Ne yazıyormuş tahtada bakayım? İtfaiye eri nasıl olunur? Hemen anlatayım.
2: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mısınız?
0: Gurur duyarım, evet.
2: Ne sebep denge okul mezunu olmak?
0: Bu bende var.
2: Erkeklerde en az 1.67, kadınlarda en az 1.60 boyda olmak.
0: Tabii. Fesi de hesaba katarsak, evet, evet.
2: En az B sınıfı ehliyetine sahip olmak.
0: Evet, bende ehliyet var. Bakın, ARH pozitif, bu kan grubu kartım. Bakın, bu B sınıfı, bu bir ehliyet. Hemen arkasından C. Bu da bir ehliyet. El avuca sığmıyor. Ağır vasıta bir ehliyet. Tombikliği de oradan geliyor. D, E, F. Bunlar da faydalı vitamin kartları. Neyse, saymakla bitmez. Geldik fiziksel yeterlilik bölümüne. 100 metre koşmak. Bakın, koşuyorum. O da nesi? Yoksa yeni bir dünya rekoru mu bu? Ana zire yaptım. Mekik. Evet, çekiyorum. Şınav. Bir şınav. İki şınav. Üç şınav. Ve barfix. Bunların hepsini yapabilirim. Bir de sınava girip başarılı olursam. Evet, oldu bu iş. Çocuklar, tahtayı silip bir itfaiye arabası çizebilir miyiz acaba? Hayır, bu bir dülger balığı. Şaka yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Teşekkür ederim. İşte bir itfaiye arabası. Bir siren. Şurası da su haznesi. Ve hortum. Şu da yüksek yerlere ulaşmak için merdiven. Laboratuvar bu kadardı çocuklar. Şimdi görev zamanı. Bu gürültü de ne ola ki? Bilinçsiz bir sürücü yine kornaya basıyor. Trafik fena halde sıkışık sanırım. Yangın var. Çatıda da masum bir yavru kedi. İtfaiye. Ya itfaiye çağırın. Ha bir dakika. Ben zaten itfaiyeciyim. Gittim. Geliyorum. Hadi ama. Hadi. İşte oldu. Neyse ki seni kurtardık küçük yavru. Şimdi yangına müdahale etmeliyim hemen. Suyu açın. Musluğu biraz kısar mısınız? Durduramıyorum. Bugün sizinle vedalaşamadık çocuklar. Çok zor.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Telleri olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
3: Hadi gol gol gol, hadi gol gol gol. Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
3: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
3: Zavallı tellerim, tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
3: Yaşasın!
1: Şşş! Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
3: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
2: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
2: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
3: Havadır.
1: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
3: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
2: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii, çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
2: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeli.

0: etmemeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
1: İşte tamam.
2: Ne yazdın? Söylesene Yaman.
1: Sürpriz, sürpriz.
0: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
1: Yaşasın.
0: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
2: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
0: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
2: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak, dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
2: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
0: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

Ay Hak her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleykümselam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
5: Hiç sorma.
4: Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak. Furkan! Ayşegül! Meto! Aman ya Rabbi, bu da ne böyle? Dayanın arkadaşlar, sizi kurtaracağım. Allah!
6: Ne yapıyorsun İsmail, Allah aşkına? Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
7: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
4: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
6: Dün arayıp söyledim ya İsmail.
8: Anladın değil mi İsmail? Yarın parkta buluşup orada parçalardan kertenkele maket yapacağız. Senin de gelirken Müşteme abinin bizim için ayırdığı bir parçayı getirmen lazım. Anladıysan bir şey söyle.
4: Müşteme abi. Anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
7: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
4: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım. Şimdi buradayım işte. Geç olsun güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
6: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo. İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
7: Allah'ım ya. Yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
9: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
6: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan
4: sebeplerden çıktı bu kaza.
7: Senden bahsediyor abicim.
4: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.

0: Onlar oyundan bıkmıştı zaten.
1: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
2: İnsanın karnı acıkıyor.
0: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
3: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
2: Satranç alanınızı mahvettik.
0: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
3: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
4: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
0: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
3: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
2: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
0: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
2: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
3: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
4: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
2: Hı. İşte bu.
4: Evet, çok iyi. Helal olsun Furkan.
3: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
4: Deme ya.
2: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
3: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: abicim bu?
1: Aa, bak şimdi.
0: Bunlar filler. Hadi şimdi siyaha

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin

0: Yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
1: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Anne, çok acıktım.
1: Neredeler? Ha? Ha?
0: Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oh, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
2: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
1: Aa,
2: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
1: Ne nerede?
2: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
1: Bilmem.
2: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
3: Neye inanmıyorsun bakayım?
2: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
1: Ben...
3: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
2: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir...

0: benim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
1: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
2: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
2: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
1: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
2: Ama kek kalmadı ki.
1: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
2: Peki ne?
1: Mozaik pasta.
2: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
1: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Hı-hı. Sıra malzeme Hı-hı. listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Hmm, anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Hı hı. Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Hı-hı. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım? Hı-hı.
1: Aynen Hı-hı. öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın, işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız

0: bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
0: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye, değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar, gördünüz. Ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar, mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın, harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar, biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
2: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
0: İşte bu. Harikasın Tuna.
1: Aferin benim oğluma.
0: Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Ellerimize sağlık.
2: Birlikte yediğimiz için bu kadar lezzetli değil mi anne?
1: Evet oğlum.
2: Babama da ayırdık değil mi?
0: Daha çok var.
2: Çok mu var? Yaşasın.

0: Kardeşim. Sadece bana gıcık bu köpek. Söylüyorsunuz arkadaşlar. Galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Geç kalmadık değil mi?
2: Yo, her zamanki gibi.
3: Masanın üzerindeki ne acaba?
4: Bilmem.
0: Yap buz.
3: Hem de 1000 parça.
2: Açalım mı?
0: Kimin olduğunu bilmiyorum.

0: Ski, aça mıyız?
1: Haklısın.
2: Hey, ne oluyor burada?
0: Sen ne zaman çıktın oraya? Yine selamsız, sabahsız.
2: Aa, buz yap.
3: Yap buz.

0: masanın üzerindeydi.
1: Camili boz yap mı?
2: Yap boz.
1: Ayrıca üzerindeki de herhangi bir cami değil. Peygamberimizin mescidi ve de kabri.
3: Kabri mi?
0: Evet Ali, yani mezarı.
3: Ama hiç mezar resmi yok ki.
4: Resimdeki yeşil kubbeyi görüyor musun Ali'cim? İşte bu yeşil kubbenin bulunduğu yapının içinde Peygamber Efendimizin kabri var.
3: Hı, tamam, şimdi anladım.
4: Yap boz sevdiğinizi biliyorum. Ama hemen yapamayacaksınız, üzgünüm.
5: Neden hocam?
4: Önce oyun oynayacağız da ondan.
5: Tüh, mecbur oynayacağız artık.
4: Oyunumuzun adı Ben Bilirim. Hazır mısınız?
0: Hocam biz hazırız da Ali ne olacak?
4: Ali iki gruptan birine dahil olabilir. Değil mi abileri, ablaları? Hangi gruba katılmak istersin Ali?
3: Tamam, Galip abilerle oynayayım ben.
0: Ali kızların yanına gitsene. Onlar bir eksikti zaten.
3: Bana ne, bana ne?
1: Önemli değilse Ali, bırak kalsın.
5: Onun yüzünden kaybedebiliriz.
1: Kaybetmeyeceğiz.
3: Uğurlu çoraplarımı giymiştim. Tam da gününde.
1: İçime doğduysa demek.
5: Senin çoraplarınla oyunun ne alakası var Galip?
1: Uğurlu dedim ya. Kaybetmemiz mümkün değil.
3: Kesin.
0: Hey! Bittiyse başlayalım.
4: Çocuklar şimdi size Peygamber Efendimiz'le ilgili bazı sorular soracağım.
3: Ama hocam hiç çalışmadık.
4: Cevaplar da hazır, merak etmeyin.
5: Nasıl yani?
1: Yaşasın! Uğurlu çoraplarım var dedim size.
4: Oyunumuz şöyle. Soruyu soracağım. Doğru cevap olduğunu düşündüğünüz balonu seçeceksiniz.
3: Çok kolay. Ben kesin bilirim.
4: Cevabı bilen balonu alır. Plastik tabakla kutuya kadar düşürmeden götürmeyi başaran puanı kapar.
1: Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Bugün bizim günümüz olacak. Ümit de galip. Dikkatle mülayim olmalıyız. Gerisi çorap. Aman yani gerisi kolay.
4: Cemile, sizle başlayalım.
6: Tamam.
4: Peygamber Efendimiz hangi yıl doğmuştur?
0: Cevap veriyoruz. Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur.
7: Cemile!
8: Cemile!
7: Cemile! Cemile!
4: Evet, şimdi sıra geldi size. Soruyorum. Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir?
3: Cevap veriyoruz.
1: Fatma!
5: Ne?
4: Maalesef Ali'cim, yanlış cevap.
3: Ama hocam orada Fatma yazıyor.
0: Biz cevap verebilir miyiz?
4: Tabii.
0: Peygamberimizin annesinin adı Amine'dir.
4: Evet. Kim geliyor? Sorunuz geliyor. Peygamber Efendimizin en küçük kızının adı nedir?
3: Fatma!
4: Aferin sana Ali. Bu sefer oldu.
3: Biraz yavaş.
5: Düşüreceksin Ali.
4: Durum 1-1. Yeni soru geliyor. Kur'an-ı Kerim hangi yıl inmeye başlamıştır?
6: 610.
4: Aferin size.
5: Nasıl bildiler ya? Ben de şimdi öğrendim. Helal olsun.
1: Muhtemelen uğurlu bir şeyi vardır. Yoksa hayatta bilemezdi.
3: Arkadaşlar, zaten iki tarih vardı. 632 yılında ne olmuştu?
6: Peygamberimizin vefatı.
3: 632 olmadığına göre 610. Bu kadar basit.
6: Oo,
5: doğru ya.
3: Yani lazım olan uğurlu bir şey değil Galip. Sadece dikkat.
5: Hey.
4: Tebrik ederim. Güzel gidiyorsunuz. Sıradaki sorumuz, Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?
5: Abdullah. Peygamberimizin babasının adı Abdullah hocam.
3: Nereden bildin yanlış cevap vereceğimi?
5: Çok zor olmadı Ali.
1: Tamam ya, endişe etmeyin dedim ya.
5: Neyse ki bilgim var. Çoraba gerek kalmıyor.

0: Evet, durum berabere. Son soru. Bakalım neler olacak. Kızlar dikkat. Soruyorum. Peygamber Efendimizin 622 yılında yanındaki Müslümanlarla Mekke'den Medine'ye göçüne ne ad verilir?
1: Ensar denir.
0: Maalesef.
2: Biz cevap verebilir miyiz hocam?
0: Söyle bakalım.
2: Hicret denir hocam.

0: Çocuklar, içeriden su getirebilir misiniz?
1: Geçmiş olsun kardeşim. Çamur işte. Bu sefer şanslı kişi olarak seni seçti.
2: Korkudan ödüm patladı.
0: Ne oluyor Galip? İyi misin?
1: Uğurlu çoraplarını çıkarıyor hocam.
0: Uğurlu çorap mı?
2: Öyle sanıyordum hocam.
0: Dinimizce uğurlu ya da uğursuz diye bir şey yoktur çocuklar.
1: Biz de söyledik hocam. İşe yaramadığı gibi ters tepti.
2: Yok yok, tövbe. Çorap falan istemem. Kim kazandı şimdi?
0: Hepimiz. Namaza daha vakit var. Hadi gidelim de yapbozu yapmaya başlayalım.
3: Hey, bu çoraplar kimin?
1: Çok şanslı.

0: çekti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz?
5: Peygamberimiz de...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
7: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
8: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello. Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
5: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
5: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.
5: Harika! Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
2: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
7: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
2: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
4: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki... Şey diyor, 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
3: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
6: Oley! Hey! İyileşin!
3: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
9: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
3: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
9: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
3: Yusuf, Ahsen, röportaj zamanı.

0: için açılan çukurun içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, bir insan bir fidan vakfı müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'cim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam!
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Yapma! Telsiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağ atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.

0: akşam haberlerine bakın.
1: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
0: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
2: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
3: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
4: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

kardeşim Şifa. Gülse de daima babam bir yıldız.

0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
1: Ha?
0: Ha? Ah! Kafam!
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
0: Ya ama ben de anneyi sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: misin anne?
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy, seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: Ehe.

yanımda yapmanı sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeter Lemi. Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: İşte buldum sizi.
1: İffa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı? Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Şifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım. Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: acıyor. Bilerek de yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmayı başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Ay.

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalınlığını Dalem'i götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit. Akşam olacak.
1: İffa! İffa!

0: Bak.
1: Hı?
0: Teşekkür ederim.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

yanlış ne doğru iyi takip et bunu. Adı üstünde canım dikkat balonu. Ne yanlış ne

0: Sema, biraz yavaş olalım kızım. Ben daha temizliğe başlamadan yoruldum.
1: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
0: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elif'cim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demiştim. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
1: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
0: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken... sapına gelince yapacak miçolardan değil.
2: O ne demek Agah dedi.
0: Bu bir atasözü Elifciğim.
2: Maydanoz yerken sapına gelince... Ne anlama geliyor bu atasözü?
0: Anlamını

0: Sen az önce söyledin Miço. Bir işin güzel, keyifli, eğlenceli taraflarını yaparken iyi... ama meşakkatli taraflarına gelince kaçan kişiler için söylenir.
1: Anladım, ne güzelmiş. Sapına gelince

Lay lay lay dikkat balonu. Bugün gün temizlik günü. Ter ter ter ter temiz olsun. Mis mis mis mis gibi koksun.

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı, an itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: Oh.
1: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
0: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
1: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
2: Durun durun, nereye?
0: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
2: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
1: Bugün temizlik günü Elif.
2: Ama dikkat balonu öyküsüz olmaz.
0: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
2: Agah dede ve sen yarışın. Bugün öyküyü ben anlatayım.
1: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
0: Olmaz tabii. Hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
2: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
0: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: arkadaşlar, dikkat balonuna hoş geldiniz. Çok şükür sorunsuzca havalandığımıza göre sıra geldi dikkat öyküsüne. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok dikkatlice dinleyin. İçinden sorular soracağım.
1: Soruları bilirsek ne olacak Elif Hanım?
0: Doğru cevap veren bir puan alır. En çok doğru cevap veren de kazanır.
1: Peki ya kaybeden?
0: Bu yarışın kaybedeni yoktur ki. Güzel manzaranın tadını çıkartıp güzel bilgiler öğrenirsiniz. Ne anlatsam? Ninemin anlattığı öyküyü anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer dolaşır oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep kaytarırmış.
2: Aa, ama bu doğru değil ki.
0: Evet, annesi Mumu'yu oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da anneciğim artık eve geldim kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
1: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
0: Evet Agah dedi. Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı. Hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da istemeye gitmiş ellerini yüzünü yıkamış.
1: Aferin Mumu'ya.
0: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
2: Aa, ama olmaz ki.
0: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
1: Eyvah, herkesi kandıracak.
0: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş.

0: banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.
1: Bak sen şu haylaz Mumu'ya.
0: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
2: Neymiş o?
0: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.
1: Eh, olacağı buydu.
0: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın. Ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
2: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
0: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yataklara düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor. Bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, "Anne, beni hamama götürün." demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
2: Götürmüşler mi hamama?
0: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla. 1 puan oldun. Agah dede dikkatli dinle. Doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu hiç sevmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
0: Evet Agah dede, doğru cevap. 1-1 berabere. Son sorunuz geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
1: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
0: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
1: Ne kazandım?
0: Normalde balon maketi veriyoruz. Bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
1: Ay, ne güzel.
3: Hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
0: Tabii Agah dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
3: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
1: Amin. Senin de babacığım.
3: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık. Tadilat, tamirat yaptık.
1: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
0: Ben de çok eğlendim. Ninemin hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.
3: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
0: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
3: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Ha, biliyor musunuz çocuklar? Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
1: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
3: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

yanlış ne doğru, iyi takip et bunu. Adı üstünde canım, dikkat balonu. Ne yanlış ne doğru.

0: İşte böyle oldum.
1: Ama bu çok üzücü.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Temel amca.
2: Neymiş o üzücü olan?
1: Asya bana komşumuzun oğlu Kerem'den bahsediyordu da.
0: Kerem her gün okula geç kalıyor. Çok sorumsuz Temel amca. Öğretmen de babasını çağırdı. Babası Kerem'e okulda kızdı. Herkes Kerem'e güldü. Rezil oldu.
2: Ya sen?
0: Tabii ki hayır. Yapar mıyım hiç?
2: Ama şu an bunu bana ve Eymen'e anlatman doğru mu?
0: Aa, neden ki?
2: Kerem arkadaşlarına yeterince mahcup olmuş zaten. Sen şimdi onu iki kişiye daha anlattın.
0: Şey, bunu hiç düşünmemiştim.
2: Hayır konuşmamız lazım Asya'cığım.
1: Hayır mı?
2: Öyle.
1: Yani herkese hayır mı diyelim?
2: Öyle değil. Hayır kelimesinin bir anlamı daha var.
0: Nedir?
2: Biraz işim var. Takayı boyayacağım. Ben boyaları ayarlayayım. Siz de takanın yanına gelin. Orada anlatayım, olur mu?
1: Tamam.

0: Nerede kaldı bu çocuklar?
1: Temel amca! Hah,
0: geliyorlar.
1: Temel amca!
0: Nerede kaldınız çocuklar?
1: Sen gidince biraz araştırma yaptık.
0: Öyle mi? Ne hakkında?
2: Hayır hakkında Temel amca.
0: Harikasınız çocuklar. Ne buldunuz bakalım?
1: Hayır demek iyi ve yararlı demekmiş.
2: Evet, bu yüzden insanlar birbirine hayırlı olsun derlermiş.
1: Yani inşallah faydasını görürsün anlamında.
0: Güzel. Başka?
2: Bir de hayır işlemek var.
0: Onu da anlatın bakalım biraz.
1: Yani iyilik yapmak, başkasına faydası dokunmak.
0: Harika.
2: Sabah Asya'ya hayır konuşmak lazım dedin ya Temel amca.
0: Evet.
2: Bununla ilgili bir de şunu öğrendik.
0: Neymiş?
1: Peygamber Efendimiz de hayır konuşmayı tavsiye etmiş.
2: Yani hayır konuşmak iyiyi ve güzeli söylemektir Temel amca.
0: Ama siz bana anlatacak bir şey bırakmadınız ki çocuklar. Şimdi hayır kelimesinin anlamlarından birini hayata geçirelim.
2: Nasıl?
0: Bana yardım edin de hayırlı bir iş yapmış olun.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu

Hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap.

0: keçiden uzak olmalı. Sağ ol keçi. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak.
1: Soğan mı? Kara, soğan?
0: Yemek tarifi mi vereceksin Kara? Soğan, sarımsak böyle nereye?
1: Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama. Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak, hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: juntos.
1: Al bakalım.
2: Bunu sen istedin.
1: Oh, sen ne?
2: Al bakalım.
3: Bir dahakine beni de çağırmazsanız külahları değişiriz. Hadi bir koşu gidip kurulanın da hasta olmayın.
2: Tamam dedeciğim.
4: Yusuf, bana yardım edecek misin?
1: Şşş, ben burada değilim.
0: Tamam.
4: Abin nerede Yavuz?
0: Çadırda değilmiş.
4: Ha, burada değil miymiş?
0: Bir daha, bir daha.
4: Niye benden kaçıyorsun oğlum?
1: Çünkü sürekli çalışıyorsunuz. Üstelik beni de çalıştırıyorsunuz. Bir günlüğüne şöyle hiçbir şey yapmadan yatmak, oynamak ya da dinlenmek istiyorum.
4: Hiçbir şey yapmadan oturursak ateşi kim yakacak, yemeği kim yapacak oğlum?
1: O zaman sadece biz otursak?
5: Yusuf'a katılıyorum. Sadece bir günlüğüne kimse hiçbir şey yapmasa olmaz mı?
6: Bu mükemmel bir fikir çocuklar. Geldiğimizden beri çok çalıştık. Bence bir süre çalışmaya gerek yok.
2: Gerçekten mi?
4: Gerçekten mi?
6: Evet, gerçekten. Bu herkese çok iyi gelecek. Hatta madem hiçbir işimiz yok, ormana gidip biraz keşif yapalım.
5: Ben burada kalacağım.
1: Ben de. Belki biraz yatarım. Belki de yatmam.
6: Siz gelirsiniz değil mi anneciğim, babacığım ve Zeki?
7: Bana niye Zekiciğim demedin? Ben senin Zekiciğin değil miyim? Alacağın olsun ablaya.
2: Eğlence zamanı!
1: Benim de.
5: Yemek mi yesek?
1: Evet, ben de acıktım.
5: Annem gitmeden yemekleri hazırlamıştır.
1: Neyse ki ormanda bolca yiyecek var.
5: Akşam için odun da toplamak gerekecek. Gitmişken o işi de halledelim.
1: Bugün tatil günü. O yüzden odun toplamakla hiç uğraşamam. Yiyeceğimi alır dönerim.
5: Çok güzel. Merhaba Karnaç. Küçük, şirin maymun. Burada hepimize yetecek kadar kiraz var, değil mi?

0: bari kardeş payı yapalım. Hop, yakaladım. Tuttum seni.
1: Sobeledim seni baba. Siz kesin bir sürü yiyecek toplamışsınızdır. Tabii biraz da korkutsam fena olmaz. Oy, oy, oy. Neden bağırıyorsun Zeynep? Eyvah! Sen kesin dün yanlışlıkla yırttığım resmini buldun.
0: Ne yaptım dedin?
1: Yok yok, bir şey demedim.
2: Allah'ın yarattığı her canlı mükemmel gerçekten. Hem kirazları tutuyor hem de daldan dala atlıyor.
1: Bence çok havalı.
2: Evet ama kaşla göz arasında bütün kirazları toplayıp kaçtı. Birkaç tanesini kurtarabildim.
3: Bir fikrim var. Kiraz kurtarma operasyonu.
4: Sen maymunsan ben de Yusuf'um. O kirazları alırım.
0: Hadi Yusuf, yapabilirsin.
1: O iyi mi? Çok komik. Kuşlar nasıl uçabiliyor acaba? Ben daha dengede kalamıyorum.
2: Allah'ın hikmeti işte. Hadi dönelim. Geç oluyor.
1: Bence bunlar bize yeter.
0: Bence de.
1: Of, akşam oldu, üşümeye başladım.
0: Sana odun toplayalım demiştim.
1: Tüm gün hiçbir şey yapmama fikrini kim çıkardı?
0: Sen.

0: Ne gündü ama, size nasıl rehberlik yaptım? Evet, biliyorum. İnanılmazdı. Tabii.
1: 40 yıl düşünsem bu sesi özleyeceğim aklıma gelmezdi.
2: Benim de.
3: Gününüz nasıl geçti bakalım?
1: Fena değildi.
3: Az önce dere kenarında çok güzel bir şey gördüm. Siz de görmek ister misiniz? Ya?
1: Su samurlarının daha önce böyle davrandığını görmemiştim. Ne yapıyorlar anne?
2: Onlar su samuru değil akıllım. Kunduz, kunduz. Anne kunduz suyun akışı azalsın diye bir baraj inşa ediyor. Baba kunduz ev yapıyor. Yavru kunduzlarsa anne ve babalarına yardım etmek için odun taşıyorlar.
3: Size doğrudan çalışmanın ve çabalamanın öneminden bahsetmek istemedim. Çünkü karşı çıkacaktınız. Ancak tüm günün sonunda çalışmanın önemini deneyimlediniz. Önemli olan da buydu. Üstüne bu kunduz ailesi size güzel bir örnek oldu.
1: Küçücük boylarıyla neler yapıyorlar böyle?
0: Bak ya. Öyle mi yapılır?
2: Ne yapıyorsun? Dur dayı.
0: Evinizin sağlam olmasını istiyorsanız böyle çarpık çırpık yapmayacaksınız. Tabii. Dalları dik koyacaksınız ki devrilmesin.
1: Bir kunduzlarla inatlaşmadığın kalmıştı dayı.
0: Seni duydum. Almışlar dalları, rastgele atıyorlar. Böyle herkes övgü alır. Şey, mühendislikte kazalar çok sık olur, değil mi? Anneciğim!
3: Bakın, Zeki işin kolayına kaçarak tüm dalları yan yana dizdi ve dere onları devirdi.
2: Kunduzlarsa derenin akışını dikkate alarak ev yaparken dalları iç içe geçirmeye özen gösterdi. Bu sayede sağlam bir ev yapabiliyorlar.
3: İşte çalışmak, çabalamak ve bir arada uğraş vermenin güzelliği de burada. Her canlı birbiriyle yardımlaşmalı ve birlik olmalı.
1: Ben bize özel zannediyordum ama bırakın insanları, hayvanlar bile çalışıyor. Hatta birçoğu aralarında görev dağılım yapıp birbirine yardım ediyor.
3: Çünkü onlar da bizim gibi hayatın böyle çok daha kolay olduğunu bilerek yaratıldılar. Görev dağılımı demişken, akşam yemeği hazırlarken bana yardımcı olun.
2: Seve seve.
1: Seve seve.
0: İmdat! Biri şunları peşimden alsın. Anne!
1: Kampa geldiğimizden beri Zeynep'le şikayet ediyoruz ama düşününce çok şey öğrendiğimizi fark ettim. Allah'ın hikmetlerini, ne kadar güzel bir aile olduğumuzu.
2: Yusuf'a katılıyorum. İyi ki gelmişiz.
1: Evet.
4: Hayırdır Zeki? Pek bir yorgun görünüyorsun.
0: Sorma baba. Bir iyiliğim dokunsun istedim kunduzlara. Biz birbirimize hep yardımcı oluruz ne de olsa. Ama baba, kunduzu sinirlendirdim galiba. Tüm kunduz ailesi beni kovaladı dere boyunca. Gerçekten de birlikten kuvvet doğarmış baba. Tabii.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
1: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni ortalığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: Ne yazıyorsun abla?
1: Aklımda bir tiyatro oyunu konusu var. Onu yazıyorum.
2: Ama biz doğaçlama oynuyoruz Merve.
1: Bunu kendimiz için yazıyorum Garip abi. Bitsin size oynayacağım.
2: Yaşasın.
0: Heyo.
1: Ne oluyorsun Sefa? Neyin mutluluğu bu?
0: Ablacığım, biriktirdiğim harçlıklarla annem internetten uzaktan kumandalı bir araba sipariş etmişti. Baksana kargo geldi. Belli ki arabamı getirdi.
3: Sefa Yılmaz burada mı oturuyor?
1: Siz gelene kadar burada oturuyordu kargocu abi. Siz geldiğinizden beri burada oturmayı bıraktı. Çünkü havaları uçuyor.
0: Ay.
1: Sefa, biraz da Garip abinin oynamasına müsaade eder misin?
0: Ben birazcık daha oynayayım vereceğim abla.
3: Hmm.

0: Çocuklar, hadi yemek hazır.
1: Geldim Hacer anne. Sefa, hadi, hadi, hadi.
2: Geldim.
0: Merve.
3: Efendim anneciğim.
0: Hadi yemek hazır.
4: Kızım, bir sıkıntın mı var? Dalgın gibisin bugün biraz.
3: Yok babacığım. Sadece çok konsantre olmam gereken bir işle uğraşıyorum.
4: Neymiş o iş? Yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
3: Yok babacığım. Sürpriz yapacağım size.
4: Sürpriz mi? Hadi bakalım.

0: Çocuklar, hadi yemek hazır.
1: Geldim Hacer anne. Sefa, hadi.
2: Geldim.
0: Merve.
3: Efendim anneciğim.
0: Hadi, yemek hazır.
4: Kızım, hala bitmedi mi sürpriz hazırlıkları?
3: Az kaldı babacığım.
4: Hadi bakalım.

0: Sonunda bitti. Gidip Garip abiyle Sefa'yı uyandırayım. Önce onları oynayayım, fikirlerini alayım. Sonra da anne ve babama oynarım.
1: Ne oldu Merve? Gece gece ne oldu?
0: Oyunum bitti Garip abi.
1: Ne güzel. Hadi yatalım öyleyse.
0: Durun. Annem ve babam uyanmadan size bir kere oynamam lazım.
2: Ablacığım şimdi yatalım, sabah oynarsın.
0: Sefa, anlamadın sanırım. Annem ve babama göstermeden sizin fikirlerinizi almam lazım.
2: Neden?
0: Çünkü onlara gösterme konusunda çok heyecanlıyım. Önce sizin fikirlerinizi almam lazım. Belki düzeltmem veya değiştirmem gereken yerler olabilir.
1: Tamam. Tamam Merve, haklısın. Haklısın Merve. Hadi oyna.
0: Kamyonu sahneye çevirmemiz gerek.
2: Tamam. Kırmızı düğmeye bas. Kumandanın üzerindeki dönüşsün sahneye.
0: Basamam.
1: Neden?
0: Kumanda yok da ondan.
2: Kumanda nerede?
0: Anne ve babamın yattığı odada. O yüzden girip alamıyoruz.
1: Nasıl yapacağız o zaman?
2: Ben biliyorum.
0: Nasıl?
2: Hatırlasana ablacığım. Bir keresinde kumandanın pili bitmişti de babam arka taraftaki manuel kolu çevirerek dönüştürmüştü sahneyi. Şimdi ben o kolu çevirerek yaparım.
1: Sefa, Merve, hata etmeyelim. Yanlış yapmayalım.
2: Merak etme Garip abi. Ben biliyorum nasıl olacağını. Burada bu kadar çok kol olduğunu hatırlamıyordum.
0: Hangi kolu çevirmemiz gerek?
1: Arkadaşlar vazgeçelim. Gelin bir hata etmeyelim hadi.
2: Bir şey olmaz Garip abi. Hatırladım, bak şu koldu.
0: Hani bir şey olmadı?
2: Olmaz tabii. Çünkü yanlış hatırladım. Bu koldu.

0: Eyvah, ne oldu öyle?
1: Ay, yanlış bir şey yaptık sanırım.
2: Usta kızacak. Abidin usta çok kızacak.
0: Mahvolduk. Annem de babam da çok kızacak bize.
1: Eyvah, ben mahvoldum. Yandım ben.
2: Tamam arkadaşlar, tamam, sakin olalım, tamam. Ne yapmalı?
0: Annem ve babam birazdan sabah namazına kalkar. Kamyoneti buharda görürlerse çok kızarlar.
2: Tamam, şimdi siz doğruca eve gidin. Ben bir yolunu bulup düzelteceğim her şeyi.
0: Ama...
2: Hadi Merve, zaman yok. Hadi gidin. Hadi.

0: Uyandılar. Onlara görünmeden içeri girmenin bir yolunu bulmalıyım.
1: Garip.
0: Usta, şey...
1: Hadi geç içeri, abdestini al da namazımızı kılalım.
0: Peki usta.
1: Ha bu arada, Sefa ve Merve'yi koruyup kollaman çok güzel. Ama böyle yaparsan onların sorumluluk duygusu gelişmez.
0: Usta, şey...
1: Sen onların abisin. Bugün yaptığın şey çok güzeldi ama bir daha bizden gizli böyle şeyler yapmayın. Olur mu evlat? Ayrıca bir hata yaptılarsa sorumluluğunu almayı da öğrensinler. Sen böyle arkalarını kollarsan hatalarından ders alamazlar.
0: Tamam usta, haklısın usta. Doğru diyorsun.
1: Teşekkür ederim. Ha, bu arada bir daha böyle bir şey olursa bu kolu çekmen yeterli. O kamyoneti tekrar eski haline getirir.
0: Allah! Boşuna uğraştım, boşuna.
2: Dün gece yaptıkların için çok çok teşekkür ederiz Garip abi.
0: Ne demek Merve? Estağfurullah Merve, ne demek?
2: Şey, eğer kabul edersen bunu bize yaptığın iyilikler karşılığında sana hediye etmek istiyoruz.
0: O nasıl söz Sefa? Ben bir karşılık beklediğim için yardım etmedim size. Şu hayatta yaptığımız hiçbir iyilik için karşılık beklemeden Allah rızası için yapmamız gerek. Ben ikinizi de çok seviyorum. Sizlere başta Allah rızası için, sonra da bu kadar çok sevdiğim için yardım ettim. O yüzden bana bir şey vermenize gerek yok.
2: Çok teşekkür ederiz ama o halde gel birlikte oynayalım.
0: Allah, sahi mi? Oynayalım ya.
2: Sahi tabii. Al sen sür.

0: Allah razı olsun şu garipten. Ne güzel abilik yapıyor çocuklara. Gözetiyor, koruyor, kolluyor.
1: Sen Allah rızası için garibe iyilik ettin. Hiçbir karşılık beklemeden evimizin kapılarını ona açtın. Onu da evlatlarından ayrı tutmadın. O da çocuklarımızı kardeşten farklı tutmuyor. Ne demişler? İyilik eden iyilik bulur. Yeter ki iyiliklerini karşılık beklemeden Allah rızası için yap.

0: Allah aşkına bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlanın katı, Zeki'nin kisi, ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabi.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkiyi denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın.

0: yokum. Hı. Ütümü yaparım, elbisemi de katlarım.
1: Hı. Hı. O kadar ön yargılı olma. Gel bizde. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Abi. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
0: Dayı.
1: Ne var? Ne oldu?
0: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim? Heh,
1: kendi katlama icadın mı?
0: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun buzu.
1: Çok komik bir isimmiş bu.
0: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
1: Heh, komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
0: Yapabilir miyim? Ne olur.
1: Olmaz.
0: Niye?
1: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
0: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
2: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
1: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
0: Bu kartonları alıyorum.
1: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
2: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
1: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
2: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
1: Tabii ya. Ne sandın? Su.
2: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
1: Hayır. Benim için değil. İcat için.
0: Su ne alaka?
1: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Hı? Anladın mı?
0: Yani evet. Olabilir.
1: Heh, pirinç.
2: Acıktın mı diyeceğim ama.
1: İcat için. Allah Allah.
0: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama.
1: Sor sor çekinme. İçinde kalmasın.
0: Pirinç ne alaka?
1: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buhar emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
0: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
1: Tamam. Hadi önce sen göster de kenara çekin.
0: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
3: Maşallah Yavuz. Harika bir icat bu.
2: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
0: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
1: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Ta ta ta tabii. İşte gerçek bilim bu.
2: Harikasın dayıcım.
3: Aa, gerçekten işe yarıyor.
0: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
1: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Aha. Oo, harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
2: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
0: Olur tabii.
1: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler.

0: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor. Hı?
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Hı? Aa! Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Uhu, ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.

0: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
1: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim deven evimi seni çok sevmiş Muratçığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
1: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Aa, bu süt soğuk.
0: Sahiden İsmail kardeş, bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
1: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Hı? Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Hı. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
0: Aa, ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
1: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
0: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
1: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
1: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
1: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratçığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
0: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
1: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
0: Öyle diyecektim Bay Çok Bilmiş.
1: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu demek.
0: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
1: Evet.
0: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
1: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail'e birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
0: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
1: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçı. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
0: Ne istemiş?
1: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
0: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
0: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
1: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
0: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
1: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
0: Bence de.
1: Uyandı iki gözümün çiçeği.
0: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
0: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
1: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat, gözün aydın.
0: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
1: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
0: Öyle mi? Yakalasın da görelim.

0: Hey, bu haksızlık. Birinizin kanadı, diğerinizin dört bacağı var.
1: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
0: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
0: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
1: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
1: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
0: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
1: Dedim sana.
0: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
1: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
0: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında. Nasıl oldu?
1: Harika.
2: Çöl güzeli mescidi. Harika bir isim.
0: Artık bu güzel mescit ziyaretçileri için hazır.
1: Harika. Murat uyan çabuk. Çok güzel bir haberim var sana.
0: Ne oldu baba? Medine'ye geldik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

Merak etme Tilki. Kurye aklı tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 45, 46, 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım solum sobe.
1: Beni bulamadın abi, sobeleyemezsin.
0: Sobelemeyeceğim, merak etme. Bu yalnızca bir tekerleme.
1: Ben arkanda bir yerlerdeyim ama öyle tekerleyemezsin.
0: Bismillah, başladık. Bakalım bu oyunun sonunu getirebilecek miyiz?
1: Hadi abi, bitmedi mi Sayman? Burası çok sıcak. Üf.
0: 49, 50. Saklanmaya ne be? Tamam, bitti Sayman. Kaleden uzaklaşıyorum. Seni aramaya başlıyorum.
1: Nereye bakıyorsun abi? Akşam sefası o.
0: Tamam, ben de zaten akşam sefasına bakıyorum.
1: Orada mıyım peki?
0: Hayır, orada yoksun. İyisi mi ben Ardiye'ye bakayım?
1: Aferin, doğru yoldasın. Kesin oraya saklanmıştır cimcime. Sobe, sobe, sobe, sobe!
0: Ne? Sobe mi? Nereden çıktın sen cembe?
1: Akşam sefasının oradaydım, görmedin beni. Çok dikkatlisin abi.
0: Sen de çok iyi saklanmışsın ama.
1: Sobelemecede çok iyiyim, bilirsin.
0: Öylesin gerçekten.
1: Yine ebesin, ebe, ebe, ebe, say bakalım.
2: Duman, git buradan.
1: Bakma bana, sobeleneceğim senin yüzünden. Tamam, gel seni bir seveyim de öyle git. Ah, Duman, alemsin. Kuşlar, kuşlar, gidin buradan. Size korkuluk yapayım da görün.
0: Elli, saklanmayan ebe. Korkulukmuş ya. Ben de Cemre sandım. Bu defa kesin orman tarafına saklanmıştır. Şimdi yakaladım seni cimcime.
1: Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe.
0: Nasıl ya? Sen nereden çıktın?

0: oldum abi, beni fark etmedin.
1: Korkuluk mu? Sen miydin o? Tüh ya.
0: Hadi bakalım baştan say, baştan say.
1: Cemre, oyun ne zaman biter? Dedemle biraz işim var da.
0: Beni sobelemeyi başarırsan biter.
1: Nasıl sobeleyeceğim ki? Bu işte çok iyisin.
0: Galiba oyunumuz asla bitmeyecek abi. Oyunumuz tam 5, 10, 12 gün sürecek.
1: Nerede bu cimcime? Yine çok iyi saklanmış. Bir türlü bulamıyorum. Buldum.
0: Hayır, olamaz.
1: Sobe, sobe, sobe.
0: Ben oynamıyorum ya, mızıkçı.
1: O ne demek? Sobeledim işte, sensin mızıkçı.
0: Ben tam saklanamamıştım. Hemen sobeledin beni.
1: Tamam, tamam. Eksik saymış olabilirim. Sana son bir hak veriyorum. Bu defa iyi saklan ama.
0: Söz veriyorum, çok iyi saklanacağım. Beni asla bulamayacaksın.
1: Cemre! Kardeşim, neredesin? Ardiye'ye, verandaya, çiçekliğe, eve, her yere baktım. Neredesin canımın içi? Benim yüzümde! Cemre!
2: Çelebi neymiş o ağlayan?
1: Ne yapacağım?
2: Hayırdır
1: ben?
2: İnşallah. Kardeşinden ağlama nöbetini mi devralmış? Çelebi!
1: Dede! Cemre yok dede!
2: O ne demek evladım? Buralarda bir yerdedir.
1: Saklanmaç oynuyorduk.
2: Tamam işte evladım, saklanmıştır.
1: Ama her yere baktım, inan ki hiçbir yerde yok.
2: Hay Allah, dur bir sakin ol evladım, bulunur elbet.
1: Benim yüzümden dede. O sobelenene kadar oynayacaktık. O da hiç bulamayayım diye kayboldu işte. Benim yüzümden.
2: Dur bakalım. Belki sen mutfakta. Evet, evde görünmüyor cimcime. Ormana gitmiş olmasın.
1: Ama ormandan çok korkar. Mavi karavanın yanına yaklaşmıyor canavar diye.
2: Dur bakalım, şimdi anlarsın. Allah Allah, nereye gider şuncacık çocuk?
1: Daha da genişletip baksan dede.
2: Yok evladım, mümkün değil. Daha uzağa gitmiş olamaz.
1: Cemre, kardeşim.
2: Belki de karavana saklanmıştı.
1: Bu mümkün mü?
2: Cimcimeden her şey beklenir.
1: Çok şükür canım kardeşim.
2: Çok şükür Allah'ım.
1: Karavan? Cemre artık karavana biliyor dedi. Ne yapacağız?
2: Sofraya bir tabak daha ekleyeceğiz. Kontrol paneline bir koltuk daha. Bir de gözlük. Tabii cimcimenin ayrıntılı bilgilerine girmek lazım modifikasyon için.
1: Oo, karavanın modifikasyonu aylar sürer dede.
2: Gel de şu cimcimeyi yatağına taşıyalım. İki büklüm oldu çocukcağız.
1: Dede, galiba rüyasında saklambaç oynamaya devam ediyor.
2: İlahi çocuk. Mavi karavanla Cemre'li maceralara hazır mısın Çelebi?
1: Hiç hazır değilim dede.
0: Günaydın.
1: Günaydın Cemre.
0: Rüyamda ne gördüm bir bilseniz.
2: Ne gördün?
0: Biz abimle bahçede saklambaç oynuyormuşuz. Ama ben yakalanınca oyun bitecekmiş. Ben de oyun bitmesin diye abimin hiç bulamayacağı bir yere gidiyorum.
1: Nereye?
0: Zehirli otlarla dolu ormana. Ve ormanda kime rastlıyorum biri.
1: Kime?
0: Mavi canavara. Ama mavi canavar meğerse çok tatlımış.
1: Çok mu tatlımış?
0: Korktun değil mi abi? Ama korkmana hiç gerek yok. O mavi canavar değilmiş, uzay gemisiymiş.
2: Uzay gemisiymiş. Rüya işte.
1: Ucuz atlattık dede.
2: Aynen öyle evlat.
3: Yolculuk nereye?
2: Cimcime de epey ağırmış evlat. Beklem yerlerim ağrıyor. Beni alacak kaplıcapaklar.
3: O zaman rota alıştırıldı.
2: Bursa kaplıcaları. Ay ay ay ay ay.
3: Kolların ağrıyor değil mi? Cemre'nin günlük hasar raporu. Eklem ağrıları.
2: Dur evlat, kemiklerim ağrıyor, yıldırma.
3: Yüksek tansiyon, korku dolu dakikalar, bir ağabeyin gözyaşları.

0: Eski kaplıca, diğer adıyla Armutlu kaplıcası. Osmanlı'nın 3. padişahı Sultan Murat tarafından Bizans hamam kalıntıları üzerine 1394 yılında inşa ettirilmiştir.
1: Murat Hüdavendigâr.
0: Aferin.
1: Dede, burası 600 yaşında.
0: Evet evlat, bu yüzden adı Eski Kaplıca.
1: Peki Sultan Murat neden aynı yere yaptırmış bu kaplıcayı dede?
0: Bu durum çok yaygın bir mimari tercihtir evladım. Binanın yapımında eski malzemeler kullanıldığı için ekonomik olur. Ama aslen şifalı suyun kaynağı olduğu için aynı yer tercih edilmiştir.
1: Hamamdan farkı bu demek ki.
0: Elbette. Şifalı sular, bugünkü tabiriyle termal sular, toprağın derinliklerinden geldiği için mineral bakımından benzersiz bir zenginliğe sahiptir.
1: Mantıklı. Oo, çok sıcak. Bu sular hangi hastalıklara şifa oluyor dede?
0: Romatizma ve eklem ağrıları. Cilt hastalıkları.
1: Cemre taşınmasından kaynaklanan tutulmalar.
0: İlahi çocuk.
1: Aa, siz babamla da gelmiştiniz değil mi? Böbrek taşı yüzünden çok sancısı vardı.
0: Evet evlat. Kaplıca suları böbrek taşlarını düşürmeye de yardımcı olur.
1: Çiniler ne kadar güzel dede. Ne kadar da özenmişler.
0: Hakkın var. Ecdat kaplıcalara çok önem verirdi. Şifalı sular dinimizde de çok makbul tutulmuştur.
1: Evet hatırlıyorum. Kur'an'da da bir peygamber bu sularla şifalanmıştı.
0: Hay yaşa! Eyüp peygamber. Sad suresinde Hazreti Eyüp hastalıklar için şifa dilediğinde Allah'ın ona ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su diye buyurduğu belirtilir. Hazreti Eyüp denileni yaparak gerden çıkan suyla yıkanmış ve hastalığından kurtulup gençleşmiştir.
1: Ne güzel. Dede biz de nasiplenmeyelim mi şu şifalı sudan?
0: Nasiplenelim evlat. Epey tutulmuş vücudum. Yaşlılık tabii. Bu halimize de şükür.
1: Öyle deme dede. Ben gencim ama biliyorsun benim de yüküm çok ağır.
0: Senin yükün sevimli bir cimcime. Allah ailemize bağışlasın.
1: Amin. Ne korku yaşadım dede ya. Hep yanımda olsun canımın içi. Ne yükü varsa çekmeye razıyım.
0: Yaşa.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못해 못해 날 수 있네 정시오해라 할때
2: 헤매는 선이오로.
1: 얼른 온 모습 알까 다시 날 미세비 알아봐야 하

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur. Vücutta

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Öfkeyle kalkan zararla oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmadı. Ve Hago yardıma geliyor. Şefkatli Hago. Hago'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Hago'ya. Hago, ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Hago. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Hago'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Hago'nun ilgisi her zaman tatlı Gugularda. Şefkatli Hago'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava.

0: Hago'nun aklı uçakta. Hago üzgün.
1: Fakat Çogo'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Hago, neşelen. Hago'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Hago. Hayır ama Hago yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogo'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Hago hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugular. Uçur bakalım uçağını Hago. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hı? Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda

0: da birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. Hmm. İlkbahar, yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. Bir, iki, üç demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış, çorbalar kaynamış. Köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış, yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca Kara'nın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zubi'nin ocağını Şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes Şanşen'den ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zubi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli Şanşen'miş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.

0: Babası. Başaracağım.
1: Baba.
2: Ha? Dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi,
2: elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?

0: Demesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalılamamalı mı? Yoksa badanalılamamamalı mı? Ay bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp kıp kırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
2: Aferin benim kızıma.
0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken... Kırk küp, kırkının da kulpu kırık küp deyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi,
2: tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme, ıbıdık zıbıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
3: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
3: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa annem. Aa pamuk şekeri.
4: Pamuk şekeri ya.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Keşke yeni bir şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordun. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.

0: çocuklar. Hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif baba.
0: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif baba. Keşfettik cidden.
2: Daha çok o bizi keşfetti.
0: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
0: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşürmeden duvara vur.

0: vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
1: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
2: Ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki?

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem. Üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır. Hı?

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyledi. Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Aha, kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?
1: Terazi!
0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
2: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
2: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?
1: Affeder mi dersin?
0: Biz doğru olanı yapalım da.
3: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım.
1: Heh.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel

Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli. Gidelim hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle demli bir
1: çay. Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet, içinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet, genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem, belki de hazine ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Ay! Aman abla ya, dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet, yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak, karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olma.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum. Öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
2: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
2: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
2: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleykümselam hocam. Oo efendiler, bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Şey, Selim hocayı görünce...
2: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
2: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz, iyi.
3: Bak hele ya. Bütün garezleri banaymış.
4: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
5: Yardım mı?
4: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
3: Şey, olur tabii.
0: Hemen gidelim hocam.
2: Aynen, yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
4: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
3: Görürsünüz siz.
2: Ne var ya?
3: Şunlara bak, güya yorgunlardı.
0: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
3: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
2: Söz.
4: Ne oluyor öyle fısır fısır?
3: Bir şey yok hocam.
4: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
3: Estağfurullah.
4: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
6: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
0: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
4: Cümlemizden emin.
2: Ayıp
0: ettik. Şşş.
2: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
3: Sandık!
4: Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor?

0: yazıyor, bakmam lazım.
1: Git bak o zaman.
0: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
1: Merak ettik.
2: Evet.
0: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
3: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
1: Ne şifresi abla? Kilidi çoktan açılmış bunun.
0: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
3: İyi fikir.
4: Ne oluyor çocuklar?
0: Korktuk.
5: Onu anladık. Ama korkacak ne var? Onu anlamadık.
6: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
1: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
5: Ne şifresi?
0: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
5: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
6: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
0: Biz...
6: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
3: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
5: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
1: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
0: Haklısın Hakkı Baba.
6: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
1: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
0: Altından ceviz sanmışsındır.
8: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
9: Demli bir çay içelim.
8: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki,

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikrin, sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizleriz diyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım abartıyor muyum?
2: Canım abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Bilmece Vadisi.
1: İlk defa bineceğim, ilk defa.
2: Büyük annem anlatırdı. Onlar dedemle her yaz mutlaka binmeye giderlermiş.
3: İncilerim, hayırlı sabahlar. Hazır mısınız?
0: Hayırlı sabahlar öğretmenim. Hazırız.
2: Bugün yapacağımız etkinlik aklıma şu soruyu getirdi. Sorayım mı öğretmenim?
3: Sor bakalım Kıpır.
2: Hangi on tatlıdır?
4: Şeker mi? Şeker tatlıdır.
2: Hayır güçlü. Sabahtan beri tuhaf sorular soruyorsun Kıpır. Ama ben bu kez buldum. Sütlaç tatlıdır.
1: Teşekkürler.
2: Hayır hayır, soruyu iyi dinleyin. Hangi on tatlıdır?
3: Kıpır bize bilmece soruyor. Hangi on tatlıdır acaba?
5: Balon, balon.
0: Evet, balon.
2: Doğru bildiniz. Cevap balon.
5: Yavru balıklar, en tatlı uçan balon gezisi için hazır mısınız?
0: Hey!

0: uçan balona binmek çok eğlenceliymiş.
1: Keşke her gün böyle yolculuk yapsam.
2: Okulumuza bakın, minicik kaldı.
3: Küçülen okul değil, mesafe arttıkça nesneleri daha küçük görürüz güçlü.
4: Bir soru daha sorabilir miyim?
5: Yine mi?
4: Çok heyecanlandınız değil mi? Tamam, soruyorum. En temiz böcek hangisidir?
1: Bu böcüş temizliğine çok önem veriyor olmalı.
6: En temiz yengeç. O benim. Ama böcekler hakkında hiçbir bilgim yok.
1: Kıpır, hep kafamızı karıştırıyorsun.
4: Tamam, cevabı söylüyorum. Hamam böceği.
6: Bir soru da benden. Küçük su birikintisine ne denir?
3: Büyük su birikintisine okyanus denebilir. Ama küçük nedir?
0: Buldum, buldum. Küçük su birikintisine damla denir.
4: Hayır, hayır. Bilmecelerin cevapları genelde komik olur.
6: İşte bu konuda haklısın küçük dostum. Cevabı veriyorum. Küçük su birikintisine sucuk denir.
3: Madem bilmeceleri çok sevdiniz, yengeç, bilmece vadisine inelim mi?
5: Bilmece vadisi yaşasın!
6: Hay hay öğretmen hanım, rotamız bilmece vadisi. Bilmece bildirmece, nedir söyle bilmece. Bilirsen eğlence, bilmezsen de gülümse, gülümse.
4: Küçük kare kutu, içi insan dolu. Söyle cevabı buldun mu?
5: Televizyon.
1: Ben giderim, o gider. Arkamdan tintin eder. Söyle cevabı buldun mu?
5: Boston.
2: Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim bir tane. Nedir bu bilmece? Hadi sen de söyle.

0: Bilmece Adası'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Polis Kaju.
2: Kaju, dostum burada elemana ihtiyaç var mı? Çok eğlenceli bir işe benziyor.
3: Yengeç, ama sen burada çalışırsan balonu kim kullanacak?
2: Aa, evet Kaju, daha sonra haberleşelim.
0: Anlaştık dostum. Bugün adamızdaki tüm bilmeceler taşıtlarla ilgili küçük balıklar.
4: Taşıt ne demek ki?
5: Bir yere seyahat etmek istediğimizde bizi taşımaya yarayan araçlar diyebiliriz incim.
2: Hadi Kaju, bilmece vakti. Heyecanlandım şimdi.
0: İlk bilmecemiz. Denizde yüzen bir deniz atını kim tek yüzgeciyle durdurur? Bilin bakalım.
1: Trafik polisi.
0: Doğru. Yeni bilmecemiz geliyor. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Bilmecenin cevabı etraftaki taşıtlardan hangisidir?
5: Hadi incilerim, bulun bilmeceyi ve söyleyin. Altında dört teker, üstünde yük çeker.
4: Bence bu değil.
6: Bir, iki, üç, dört tekeri var. Buldum arkadaşlar. Altında dört teker, üzerinde yük çeker.
5: Aferin güçlü, bildin.
0: Şimdi soruyorum. Kanadı var kuş değil, yolları var yokuş değil. Bulun bakalım nedir?
7: Ay, bu sefer ben bulacağım. Yo, bu değil. Kanadı yok ki.
4: Uçak. Cevap uçak. Kanadı vardır. Havada uçar, yolu da havadır. Dümdüz akar.
0: Evet, doğru cevap.
5: Aferin incim. Uçak hava yollarında kullanılan bir taşıttır.
2: Kaju, bir soru da ben sorabilir miyim?
0: Elbette.
2: Dumanı tüter, isterse gider. Balık değildir, denizde yüzer. Kim bilecek acaba?
3: Denizde yüzebiliyor. Biz de yüzüyoruz.
4: Bilmeceyi hatırla. Balık değil. Arkadaşlar, cevap gemi. O bir balık değil ama denizde yüzebiliyor.
2: Doğru.
5: Aferin incim. Gemiler su üzerinde yüzer. Onlar deniz yolu taşıtıdır.
7: Ben hiç bilemedim ki.
3: Ben de.
0: O zaman son bir bilmece geliyor. Sıra sıra odalar birbirini kovalar.
4: Odalar birbirini nasıl kovalar ki?
1: Sıra sıra odalar.
3: Çuf çuf çuf çuf.
7: Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Tren.
5: Doğru. Tren demiryolu taşıtıdır. Harikasınız incilerim.
1: Bir laf günü.
4: Çok sıcak.
3: Yaz geldi Kıpır. Deniz de ısındı.
6: Bir yerde duymuştum. Yaz gelince su oburu ortaya çıkıyormuş ve suyu çekiyormuş.
3: Ne? Su oburu mu? Amanın. Ay.
4: Öyle şey olmaz güçlü. Her duyduğumuza inanamayız.
2: Dondurmacı. Sıcaktan eriyen dostlar. Senin dondurmalarım var.
6: Duydunuz mu?
7: Dondurma.
4: Hadi ne duruyoruz?
3: Of aman. Çok sıcak. Çok.
4: Yengeç, şimdi de dondurmacı mı oldun?
2: Hayırlı günler yavru balıklar. Yaz gelince balıkların serinlemeye ihtiyacı var. Yengeç her işi yapar.
4: Ay, hangi dondurmadan seçsem acaba?
2: Taze meyvelerden seçin taze. Dondurma yaparım. Hangi meyveden isterseniz?
1: Çilekli.
3: Bana da bir çilek suyu lütfen.
2: Al bakalım Puf, taze meyve suyu.
4: Bu çilekler nasıl dondurmaya dönüşecek acaba?
2: Önce sıvı olacaklar, sonra katı. Önce çilekleri öğütücüye atıyoruz. Biraz süt, biraz şeker. Çalıştır.
7: Kalpler.
2: Kalp kalıplarımız da işte burada. Meyvelerimiz artık kalıpların şeklini alabilir. Onlar artık sıvı.
4: Oldu mu, oldu mu?
2: Olmadı. Meyvelerimiz şu an kalıplarda ve sıvı. Şimdi kalıpları buzluğa koyuyoruz.
6: Peki sonra?
2: Tik tak, tik tak, tik tak. Hazır işte bak.
4: Kıskaçlarına sağlık yengeç.
8: Afiyet olsun. Yine çok duygulandım. Yavru balıklar mutlu, ben mutlu.

0: ister ki bir yengeç?
1: Meyve suyum, meyve suyum yok.
0: Aa, bu bardak boş.
1: Kıpır, sen mi içtin yoksa meyve suyumu?
2: Hayır Puf, dondurma yiyorum.
1: O zaman kim içti?
3: Dedim size, meyve suyu sıvıdır.
2: Ne olmuş ki?
3: Su oburu içmiş olmasın.
4: Ne oldu incilerim?
1: Öğretmenim, burada biri var. Belki de bir meyve suyu oburu. Bardağımda meyve suyu vardı, içmiş.
4: Puf, meyve suyu oburu diye bir şey yok ki.
3: Ama duydum ki yaz gelince su oburu denizlerdeki suyu içiyormuş.
4: Hayır güçlü. Yaz gelince hava sıcak olduğu için su buharlaşır ve azalır.
2: Ama nasıl olur öğretmenim? Gözlerimizle gördük. Bardakta meyve suyu vardı.
0: Şimdi anladım. Meyve suyunu kimse içmemiştir. Meyve suyu uçmuştur çünkü hava çok sıcak.
5: Nasıl yani? Meyve suyu uçar mı?
4: İncilerim, deniz suyu veya meyve suyu gibi sıvı maddeler yaz günlerinde hava çok sıcak olduğunda buharlaşır ve gaz olur.
1: Aa, demek ki meyve suyu oburu değilmiş.
4: Elbette değil. Hadi bakalım dağılın ve bana katı, sıvı ve gaz maddeler bulun incilerim.
6: Deniz kabukları katı katı katı.
2: Kapların şeklini alırlar. Sular ve yağlar. Akar durmaz sıvılar.

0: Evet incilerim. Deniz suları, yağlar gibi maddeler sıvıdır. Taşlar, deniz kabukları katıdır. Ve balonu dolduran hava gazdır.
1: Arkadaşlar, bakın ben bardağın şeklini alamıyorum. Ah, katıyım ben, katı.

0: gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?

0: kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Ya Bera?
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
2: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
1: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
3: "Abla, yüzüme bak!"
1: dedi Bera. Komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
3: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
1: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
2: Bak, kakam kaydı, bak!
1: Dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
3: Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,
1: dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsuscuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
3: Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,
1: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunu açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyonk havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyonk orada,
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.

0: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
1: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
0: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
1: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
0: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben. Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi! Şşt, şşt, şşt, şşt, gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar. Gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. E sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yo, kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
2: Peki ama unutma, güç her şeydir.
0: Güç her şey.

0: iyidir.
1: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
1: Hay Allah'ım.

0: kız keçi. Bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek. Bundan sonra böyle. Ne demek senin işine gelir? Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben. Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
1: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm? Yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
1: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
1: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
1: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var. Bilsen.
1: Öyle mi?
0: Pek tabii.
1: Çok mu kitap okursun?
0: Yok.
1: Peki, çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Yok.
1: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Yok.
1: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
1: Ha?
0: Dur ya, dur. Ay, belim. Oo.
1: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçı ile hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
1: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. Az akıllı insanlar da bilebilir.
0: Ne yani? Ben az akıllı bile mi değilim?
1: Estağfurullah.
0: Geç bakalım dalganı Hacivat Efendi.

0: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
1: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
1: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
0: Tabii canım. Kara göze ne olacak?
2: İnşallah.
1: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman kara göz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
0: Yo yo. Karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
1: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
1: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben kara göz.
1: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam da.
2: Neydi o bugünkü halin?
1: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
1: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Yok, bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah, vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
1: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim, su içerim, uyurum, uyanırım, keçiye yem...

0: Yok. Onu da yapamadım.
1: Ha, ben buldum.
0: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
0: Evet. Ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
0: Ne meziyeti ya? Al

0: mutluyum çok.
1: Bak ne yapalım?
0: Ne yapalım?
1: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
0: Tamam be, getireyim. Amanın.
2: Aman, ne kadar güzel bir kilim.
3: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
0: Aman, iltifat ediyorsunuz.
1: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
0: Amanın, olur.
1: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
0: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
1: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
4: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
0: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Aman.

0: Kültür Haç Yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim. Sevimli sabahlar. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
2: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
3: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
3: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
3: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz. Buldum. Ne buldun?
2: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
4: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
4: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
3: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
2: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
3: Cemil değil.
1: Hadi at.
3: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
2: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
4: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
4: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
2: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
3: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
2: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
1: Hayır canım, tabii ki hayır.
0: Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
2: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
4: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
4: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam, sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
4: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
2: Eyvah, uyuyakalmışız. Kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar.
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler, gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok gürültü yaptık. Bizi fark etti demek ki.
5: O yüzden de bizim kümese gitti.
1: Bu gece iki kümeste de nöbet tutmalıyız.
7: Ve çok sessizce.

0: katliyorum, geliyor.
1: Yakaladım seni.
0: Ha? Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
4: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
4: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
5: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
5: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
4: Acıktığı için mi?
5: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
3: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
5: Tok olursa niye yesin?
4: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
4: Gelin benimle. Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
3: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
1: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
4: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
4: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.

0: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak. İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
2: Ha, yoksa yandık.
3: Aa, hepsi duruyor.
2: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan. Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
0: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
1: Hayır, biz daha çok bırakırız.
0: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
4: Öyle bir şey yok Aziz.
5: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
0: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
6: Aziz!
0: Tamam, şaka yaptım.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur. Vücut

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
3: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
3: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oo. Benimki bitti.
3: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
3: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
3: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
3: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkarınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
3: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
3: Oo, başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
3: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
3: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
3: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
3: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
3: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
3: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
0: Ama anne.
3: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez, aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin, ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
3: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
3: Mercimek çorbası.
0: Başka?
3: Köfte.
2: Başka?
3: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
3: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
3: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
3: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Aa, müşteri halamız için çiçek toplamayı unuttum.
0: Olamaz.
2: Koş.
3: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.
2: Aa, unuttuk.
0: Neyi?

0: topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
1: Buldum. Hemen gidip getireyim.
0: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
1: Geliyorum.
0: Kamyonu neden getirdin ki?
1: Çiçek toplayacağız işte, 5 numaralı oda için.
0: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
1: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri alamız çok sevinir.
0: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
1: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
0: Yarısı da çok. Yine üzülür.
1: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
0: Ben hemen geliyorum.
1: Aa, kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
0: Ay, kafam acıdı.
1: Benim de.
0: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
1: Kelebek kovalıyordum.
0: Annem koşmayın demişti.
1: Haklıymış. Bak, düştük.
0: Hadi kalk.
1: Tamam. Özür dilerim abla.
0: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
1: Geçti bile.
0: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri, sonra da vazoya koyarız.
1: Zavazo mu?
0: Vazo.
1: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
0: Anne bak.
2: Çok güzel. Eren nerede?
1: Buradayım anne.
2: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
0: Ya, görmedim.
1: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
2: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Eren, Ceren nerede?
1: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
2: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
0: Geldim.
1: Uçtun sandık.
0: Uçamam akıllım. Kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın vazosu anneciğim.
2: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
3: Biz de seni.
1: Biz halama kale yapmadık.
2: Kale mi?
0: Ne kalesi Eren?
1: Hala kalesi. Hadi koş.
2: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
1: Acelemiz var anne.
2: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
0: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
2: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
0: Ne yapabiliriz peki?
2: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
2: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
1: Oldu mu?
2: Harika oldu.
0: Bana bakın.
2: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
3: Anlaştık. Hoş geldin.
1: Kimse yok.
0: Zili duyduğuma eminim.
2: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
3: Sürpriz.
0: Hala.
2: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
2: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
0: Kolonya?
5: Evet, lütfen. mis gibi.
4: Bana yok mu?
1: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
1: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
1: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle yaptım?
1: Her duyduğuna inanma hatun. Haydi selametle.

0: bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Ha? Hocam, değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, kara koçanın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam, çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: suçum. Hocaya Hamsi'nin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp

0: düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
1: Bence orman da ayılar kapmıştır.
2: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
0: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca? Sevmez oğlum, sevmez. Bence sever ama durumdan duruma değişir. Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
1: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
3: Yeter! Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: hocanın değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba!
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen!
4: Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
3: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
5: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol.
1: Gago! Aç! Misket!
2: Çok çok! Çok! Ya git!
1: Fila! Aç!
0: Hı?

Ah!

0: Hey, Ben!
1: Sen...

Hmm.

0: Honey, honey.
1: Hmm.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şefdina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: Hizmete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan karşı tarafa geçen kazanır.
5: Bu çok kolay. Bir adım daha.
3: Anladığım kadarıyla bu oyunda denge çok önemli. Bana bakın. İşte başardım.
6: Mert abi, neden böyle giyindin?
7: Havaya bakın. Birazdan fırtına çıkacak gibi duruyor.
3: Ama daha yeni oyun oynamaya başlamıştık.
4: Azıcık daha oynayıp evlere dağılalım o zaman.
3: Acaba başka hangi oyunu oynayabiliriz?
7: Çizgiler. Seksek oyunu oynayabilirsiniz çocuklar.
8: Seksek mi?
7: Evet. Çubuğu alayım. Bir kutucuk, bir kutucuk ve bir kutucuk daha. Sonra yan yana iki kutucuk. Ve bir kutucuk ve son olarak iki kutucuk. Tamam.
2: Burası da neresi?
0: Şifalı, nefes açan, burun tıkanıklığına iyi gelen doğal bir hazine. Tuz mağarası. Hadi beni takip edin.
7: Şimdi bize bir de taş lazım. Sırasıyla taşı atıyoruz. Önce bir. Önemli olan taşı tam kutunun içine denk getirmek. Hop, işte attım.
8: Sonra.
7: Taşı attığımız kutucuğa basmadan hop, tek ayak, tek ayak, burası çift ayak, sonra yine tek ayak, sonra tekrar çift ayak. Burada geriye dönüyoruz. Sonra tek ayak, çift ayak, tek ayak, tek ayak. Taşın bulunduğu kutucuğa geldiğimiz için tek ayağımızın üzerindeyken taşı alıyoruz ve kareye basmadan dışarı çıkıyoruz.
4: Şimdi sıra bende.
5: Olmadı. Bende sıra. Tam isabet. Hop, hop.
4: Çizgiye bastın Ozan.
3: Yendin. Tamam, sıra bende. Yanlış yapıyorsun Ozan.

0: Hadi eve koşun, eve.
1: Fındık burnumun tüm delikleri açıldı. Artık koku alabiliyorum.
2: Allah'ım ya Rabbim, hala fındık burnum diyor.
3: Oh, burada uyumak da ne güzelmiş. Arada buraya gelip uyuyalım.
1: Yahu millet buraya ziyarete geliyor. Sen uyumaya mı geleceksin?
3: Fırtına çıkmış olmalı.
1: Hadi çabucak çıkalım mağaradan. Köye dönelim.
2: Eyvah! Fırtına çok şiddetli. Taşlar mağaranın ağzını kapattı.
1: Şimdi ne yapacağız dostum? Burada kaldık.
2: Tünel kazıp çıkacağız.
1: Olur mu öyle şey? Tünel kazarak sadece sen çıkabilirsin. Temtem o küçücük tünelden nasıl geçsin?
3: Bana göre hava hoş. Burası uyumak için ideal.
2: Şu Temtem'deki rahatlıktan birazcık istiyorum. Haklısın Mirmir. Ama buradan nasıl çıkacağız?
1: Sadece sen çıkabildiğine göre bizim için yardım getirebilirsin.
2: İşte bu harika bir fikir. Köz köz görev başında. Hop. Ah kafam. Kazmadan daldım. Kaz.
4: Fırtına çok sert esti. Nehirdeki köprüde zarar görmüş.
5: Etrafı bayağı temizledik.
2: Çocuklar burada. Onlar bize yardım edebilir.
0: Oh, köstebek.
4: Köstebek bir yeri işaret ediyor gibi.
5: Hayvanların başına bir şey gelmiş olmasın.
4: Hadi köstebeği takip edelim. Belli ki bir sorun var.
5: Ya nasıl geçeceğiz?
0: Bu taşlar çok minicik. Sadece tek ayağım sığar.
5: Buldum. Seksek. Şimdi seksek oynamanın sırası mı Ece? Hayır. Taşlar seksek oyunu gibi dizilmiş. Beni izleyin. Seksek. Hop. Ha? İşte karşı taraftayım. Hadi
6: uzan, yapabilirsin. Ne hızlı hayvan bu.
5: Hadi uzan, devam.
0: Burası neresi ki?
4: Burası tuz mağarası.
0: Sorun bu tarafta. Koşun.
5: Mağaranın girişini kayalar kapatmış.
1: Bir ses duydum. Geldiler. Az sessiz ol Temtem.
3: Ay, ışıkları kapatın. Hala uykum var.
1: Kurtulduk Temtem, kurtulduk.

0: Ne çizdi öyle?
1: Ah bu çocuklar. Oyun peşindeler yine.
2: Hadi köyün kahramanları. Sekerek köyümüze dönelim.
3: Bu nasıl bir oyun ki?
1: Temtem, çocuklar seksek oyunu dedi ya. Hey Temtem.
0: Ve bu oyunu hollayarak oynayamazsın. Bana bak, bak.
1: Hay Allah. Temtem, hadi kalk dostum. Seksek oynayacağız.
0: Çoktan uykuya daldı. En iyisi biz ikimiz oynayalım göz göz.
1: Haklısın Mirmir. İşte göz göz burada. Seke seke zıpla zıpla zıpla.

0: Kibim. Evet sevgili duyarlı dostlar, umarım iyisinizdir. Ama ben hiç iyi değilim. Neden mi? Çünkü bu gördüğünüz derede birkaç gün öncesine kadar o kadar çok balık vardı ki... Keselim teleskop.
1: Hadi ama tilki, balıklara ağlayarak yardım edemezsin.
0: Aslına bakarsan ağlamasam da edemem teleskop.
1: Olur mu öyle şey? Balıkların neden azaldığını biz bulamayacağız da kim bulacak?
0: Aslında doğru söylüyorsun teleskop. Enerjimizi boşa harcıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Ağlamak yerine mücadele etmeliyiz.
1: İşte bu.
0: Hemen umutsuzluğa kapılma.
1: Kapılma derken?
0: Yaptığın çok yanlış teleskop. Yürü gidiyoruz.
1: Hayda, olay nasıl bana döndü ya?
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt.
2: Ne diyorlar?
0: Şşşt, sus bir.
1: Merakta bırakmasana ya. Ne diyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl ya? Sabahtan beri dinliyorsun.
0: Evet. Ama hala sabah. Yani çok zaman geçmiş olamaz.
1: Of tilki. Of.
0: Ne yapayım teleskop? Konuşmuyorlar. Ancak gulu gulu gulu gulu gulu gulu. Ve ben de balıkça bilmiyorum.
1: Suyun altında oldukları içindir o. Ayrıca balıkça diye bir dil yok tilkiciğim.
0: Suyun üstüne de çıkaramam herhalde. Sadece suyun altında yaşar balıklar. Ayrıca balıkça diye bir dil olmasa nasıl anlaşacaklar?
1: Hmm, o da doğru. Ne yapacağız peki?
0: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Ne yapacağız peki dediğinizi duyar gibiyim. Yaklaşın söyleyeyim. Ben de bilmiyorum.
1: Kestik.
0: Bir fikrim var.
1: Nedir?
0: Haberciye haber verelim, haberci de bize haberler getirsin.
1: Güzel tekerleme.
0: Acaba haberci bize ne haberler getirecek sevgili duyarlı dostlar?
1: Ah kurye ah! Dürbün istedim. Verdiğin şeye bak. Aslında fena da değilmiş ha. Vay! Otomatik yakınlaştırma var. Sıradan bir gözlük değilmiş. Bakalım burada neler varmış. Bu da ne? Bu bir not. Tıpkı korsan filmlerindeki gibi. Ay! Çok heyecanlı. Bunu tilkiye söylemeliyim.
0: Evet haberci, sudan başka ne getirdin bize?
1: Bir şişe.
3: Şişe mi?
1: Evet, içinde not olan, ağzı mantarla kapatılmış yeşil bir şişe.
4: Korsan filmlerindeki gibi mi?
1: Aynen öyle kurye. Nerede peki? Suyun içinde. Buradan sadece birkaç metre ileride.
0: İşte beklenen haber geldi sevgili duyarlı dostlar. Yürü kurye.
1: Birkaç yüz metrede olabilir.
0: Ne yapacağız kurye?
4: Bana bırak. Tamamen bırak demedim ki tilki. Gel.

0: Çok iyi ya.
1: Gerçekten heyecanlı.
2: Dostlarım, acaba şişeden ne çıkacak? Bu not kimden? Yoksa korsanlardan mı? Sakın bunu evde denemeyin.
0: Hadi tilki.
2: Tamam, tamam.
0: Ne yazıyor? Yahu ne yazıyor? Söylesene tilki.
2: Bilmiyorum.
1: Bir de ben bakayım. Ah.
2: Allah Allah. Ters miymiş? Sevgili duyarlı dostlarım, av mevsimi olmadığı halde bölgede izinsiz avlanan balıkçılar yüzünden balık sayısı çok azaldı. Nesilleri tükenirse bu herkes için felaket olur. Lütfen bir şeyler yapın. İmza duyarlı diyarlardan duyarlı bir çocuk. Ha? Demek izinsiz avlanıyorlar.
1: Benim bildiğim 4 mevsim var. Av mevsimi ne demek ki?
2: Av mevsimi balıkların çok olduğu ve yasal olarak izin verilen dönemlere denir.
0: Bir şeyler yapmalı öyleyse.
1: Yetkililere haber verebiliriz.
0: Şu mektubu yazan duyarlı çocuk yapamaz mı bu işi?
1: Haberci!
2: O güzel yürekli çocuk elinden geleni yaptı zaten. Bundan sonrası bizde.
0: Yani ben de demek istedim. Hemen gidip gerekli yerlere haber veriyorum.
2: Sevgili duyarlı dostlarım, yetkililer gerekeni yaptılar. İzinsiz avlananları engellediler. Şimdi derelerimiz tekrar balıkla doldu.

0: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
1: Buradaymış.
0: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
0: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
0: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba! Ha, dur Lemi.
1: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim.
3: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Annen baban var mıdır? Bundaki su bitti. Hiçbir yere ayrılmayın, hemen doldurup dönüyorum. Hoş, nereye ayrılacaksınız? Benimki de laf. ay! Çok su vermişim. Buralar Gölcük'e dönmüş. Gölcük derken İzmit'teki değil çocuklar. Orası pişmaniyesiyle ünlü. Pişmaniye demişken pişman oldum sanırım fazla su verdiğime. Her şeyin azı karar, çoğu zarar çocuklar. Bu paspas neredeydi? Ay! Şıpır şıpırık. Şıp şıkır şıp şıkır. Şıp şıp şıpırık. Marakas, kas, arakas, marakas, aramakas, hoppidi hoppidi. Yapmıştım bir ara. Ne günlerdi ama. Hoş geldiniz çocuklar. Ortalık biraz dağınık, kusura bakmayın. Çiçek bakımı önemlidir. Su verdim onlara. Kana kana içtiler. Bilin bakalım bugün size ne anlatacağım. Hayır, bu değil. Bahçıvan değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ama bu olta iyi bir ipucu oldu aslında. Size balıklarla da ilgisi olan bir meslekten bahsedeceğim. Evet, ben de çok sevdiğim için daha fazla bekleyemeyeceğim. Bakın, içim kıpır kıpır. Karşınızda dalgıç. Yani balık adam. Ama öyle yenen cinsinden değil. Bir hamsi, palamut ya da mersin balığı değilim yani. Zaten seçeneğim olsa lezzetli bir çipura olurdum. Neyse, şaka bir yana balık adam denizde yaşayan bir tür deniz canlısı değil. Yani aklınıza pullu halim gelmesin. Bir an düşündüm de şıkır şıkır bir şey olurdum ben. Ama pul payet sevmem. Neyse. Geçmişte yaşayan medeniyetlerde, mesela Roma'da denizcilik ve avcılık faaliyetleri için suyun dibine dalardı insanlar. Kısa süre suyun altında kalabilirlerdi ama. İslam dünyasında da özellikle Orta Çağ'da denizcilik çok önemliydi. Arabistan'dan gelen dalgıçlar su altına dalmak için ilkel su geçirmez elbiseler ve hava tüpleri kullanırlardı. Tabi zamanla işler değişmeye başladı. Bir şemsiye alsam iyi olurmuş aslında. Ucuz atlattık çocuklar. Eğitimli bir dalgıç olduğum için hemen üstesinden gelebildim. Dalgıç olabilmek öyle kolay bir iş değildir çocuklar. Eğitim almanız gerekiyor. Aşama geçtikçe yıldız verirler. Bu yıldızların adı prövedir. Dalgıçları üçe ayırabiliriz çocuklar. Profesyonel, amatör ve askeri. Mesela askeri dalgıç olabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı sınavlardan geçmeniz gerekir. Böyle çubukta sallanarak konuşmak da ne zormuş. Elim kolum karıncalandı. O zaman eğitim zamanı. Gelsin laboratuvar mekanı.

0: İşte burada balık adam ekipmanlarını görüyorsunuz. Onlar olmadan suyun altında uzun süre kalmak imkansızdır. Bir numarada su altı dalış elbiselerini görüyoruz çocuklar. Bu elbiseler dalgıçların suyun altında soğuktan korunmasını ve vücut sıcaklıklarını korumasını sağlar. Aksi halde dişleri takırdardı. Takma diş kullanan dalgıcın vay haline. Ayrıca giysi, su, balık, yosun gibi şeyleri geçirmez ve dalgıcın hareketlerini rahatça yapabilmesini sağlar. Sırada şnorkel var. Su altındaki görüşü sağlamak için balık adamlar su geçirmeyen maskeler kullanır. Gözleri de yanmaz hem. Aynı zamanda şnorkel sayesinde yüzeydeki hava akışını almak için su yüzeyine kısa süreli çıkış yapabilirler. Şnorkele bir martı konmadığı sürece sorun yok. Ve 3 numarada dalış tüpleri. Su altındaki oksijen seviyelerini dengelemelerini ve balık adamların hayatta kalmalarını sağlar. Son olarak paletler. Daha hızlı bir şekilde suyun içinde ilerlemek için ayakkabı gibi bunu giyerler. Bunu giyince de gözler diğer ördekleri arıyor. Baksanıza, ördek ayağının tıpkısının aynısı. Perdeli. Biraz da denizüstü ekipmanlarından bahsedelim. Bir kürek, bir kova, tırmık, renkli bir makarna, deniz yatağı, hasır, şemsiye, plaj topu, suya yatırılacak bir Adana karpuzu, belki bir frisbee ve olmazsa olmaz şambrel. Bakın bunu tek geçerim işte.
1: Balık adamlar bir...

Şimdi bir araştırma yapmak için bu kıyafetleri ve

0: öyleyse seni rahat bırakayım da yaptığın işe odaklan. Görüşürüz. Denk gelirsen bana da iyi tarafından 1 kilo deniz börülcesi toplayıver hazır denizin dibindeyken.
1: Deniz börülcesi denizde yetişmez ki.
0: Öyleyse neden adına deniz börülcesi demişler? Deniz dedesinin adı mıymış?
1: Hayır, dedesiyle de ilgisi yok.
0: Belki de amcasının adıdır.
1: Hayır, deniz börülcesi deniz kıyısında yetişir. Suyun gelgit yaptığı ve sonra suyun çekildiği yerlerde yetişen bu bitki tuzlu ve ekşidir. Ispanak yerlerdendir bir de.
0: Vay canına, bu bilgi karşısında vurgun yemişe döndüm.
1: Tatlı mıydı, tuzlu muydu?
0: Öyle değil Uhay. Her iki suda da yenir. Ani basınç değişiminde vücutta biriken gaz kabarcıklarının genleşmesiyle oluşur vurgun. Neyse. 4 kere 8?
1: 32.
0: Aferin Uhay. Hadi git sen.

dünyadaki en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip alanlar buralardır çocuklar. Birçok balık türü, deniz anası, yumuşakçalar, denizlerin Ağustos böceği de

olsanız gerek. Nereden mi vardın bu kanıya? Yumuşak çalar ne çalar? Darbuka. Eğlenceyi bölmüyorum değil mi beyler? Ne kadar da havadar bir ortam. Bunun sebebi buralarda bolca fitoplankton olması. Dünya üzerindeki oksijenin yaklaşık %50'si bunlar tarafından üretilir. Söylenişi biraz zor. Fitoplankton. Bu da ne demek oluyor yani? Okyanuslar ve denizler ekosistemler için kritik bir oksijen kaynağıdır. Ha işte batık bir gemi. Şuraya bakın. Etrafa amforalar saçılmış. İlginç bir de sandık var. İçinde kim bilir nasıl bir sürpriz bizi bekliyor. Büyük bir keşif yapmış olabiliriz çocuklar. Önceden kimse gelip araştırmamış gibi görünüyor. Belki de tarihe geçeriz. Bu amforanın içi boş. Ben asıl şu sandığın içini merak ediyorum. Dekoratifmiş. Benim evin salonuna iyi gider. Batık geminin malları dedikleri bu olsa gerek. Bakalım içinde ne varmış. Aa, bu daha önceden kurcalanmış galiba. Çok eski çağlardan kalma bir şeye benziyor. Bu sandığı Leonardo da Vinci hayal etmiş. Marangoz Benedetto da hayata geçirmiş olmasın sakın. Ha? Kilidi de kırık.

Akdeniz'in nesi? Yoksa tahmin ettiğim yer mi burası? Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun birleştiği Cebeli Tarık Boğazı'nda olmalıyım. Arada kudretten bir engel var. Tatlı su, tuzlu suya karışmıyor. İlahi bir emirle bölünmüş bir su perdesi. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 1400 yıl öncesinde Rahman suresinde söylenmişti. İki denizin birbirine kavuşmak üzere sanı vermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmıyorlar. Fransız bilim adamı Jacques Cousteau bunu 1300 yıl sonra keşfedebildi ancak. Dişli de bu yüzden geçemiyor demek ki. Allah'a şükürler olsun. Bugün

0: Süper doku.
1: Bu simülasyon da çok iyi geldi. Uyku bastırdı birden. Dışarıda yağmurun sesi. Göz kapaklarımı yerinde tutamıyorum. Bir battaniye alayım. Üşütmeyelim. Çocuklar nerede kaldı acaba? Neyse, az gözlerimi dinlendireyim.
0: Ay, of! Ne kadar yağmur yağdı.
2: Yağmur dindi ama ıslandık. Üşüdük de.
0: Civan, sana kaç kere söyledim aslında. Dışarı çıkarken hava durumuna bak. Şemsiyemiz olsaydı ıslanmazdık.
2: Bana diyene bak. Dostum, madem sen baksaydın ya hava durumuna.
0: Çok haklısın, ne diyeyim.
2: İyice üşütmeden içeri girelim. Profesör bizi bekliyordur. Profesör!
0: Profesör!
2: Profesör! Hı? Profesör kapıyı açmıyor.
0: Hiç böyle yapmazdı. Acaba ne oldu ki?
2: Bilmem, merak ettim.
0: Allah Allah! Uzanamıyorum!
2: Dur dur! Harika bir fikrim var.
0: Profesör!
2: Profesör!
0: Profesör! Hey, profesör!
1: Ha? Yaman? Gitti. Rüya mı görüyorum acaba?
2: Profesör!
1: Ha? Civan! Neler oluyor? Çocuklar, ne yapıyorsunuz?
0: Sonunda profesör!
3: Başım döndü. Durun artık çocuklar.
4: Duramıyoruz.
1: Çocuklar, iyi misiniz?
0: Oy, iyiyim, iyi.
2: Ben de iyiyim profesör, endişelenmeyin.
3: Oh, çok şükür. Dikkat edin çocuklar. Allah korusun, bir yerinize bir şey olabilir.
4: Haklısınız profesör.
3: Siz de epey ıslanmışsınız. Hadi bakalım, içeri geçelim. Sizi beklerken uyuyakalmışım. Yağmurun sesi ninni gibi geldi sanki.
0: Oh, battaniye çok iyi geldi. Isındım.
2: Aslında ben pek de üşümemiştim.
0: Tabii, hiç üşümedin. Baksana nasıl da belli oluyor.
2: Bu yumuşacık yastıklar ve sıcacık battaniye ısıttı beni de.
1: Vücudumuzda da bizi battaniye gibi saran, yastık gibi koruyan, hatta vitaminleri depolayan bir dokumuz var aslında.
0: Isıtıyor, koruyor, enerji dolu. Süper bir kahraman tarif ettiniz sanki.
1: Süper, mucizevi bir doku.
5: Yeni simülasyonumuz hazır.
1: İşte, yükleme tamamlandı. Yeni simülasyonumuz hazır bile. Biliyorsunuz, bilim yarışmasına da az vaktimiz kaldı.
2: Biz kazanacağız.
1: İnşallah çocuklar, inşallah. Yeni keşfe hazır mısınız?
0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Hipodermis, diğer adıyla deri altı dokusuna.
2: Yoksa biraz önce bahsettiğiniz ısıtan, koruyan ve enerji depolayan süper dokuya mı gidiyoruz?
1: Tam üstüne bastın Civan, ayağını kaldır.
3: Şaşkın. Yani doğru bildin demek istedim.
2: Ha, anladım.
0: Hadi kaşifi çağıralım.
4: Kaşif! Kaşif!
2: Başlıyor yeni keşif.

0: İşte tüm vücudumuzu kaplayan derimiz. Derimiz 3 katmandan oluşur.
1: Tüm vücudumuzu kaplıyor demek ki. Peki bizi ısıtan, koruyan
2: ve enerji depolayan hangi katman?
0: Aradığın

0: Kaslarımız, derinin en alt dokusu hipodermis. Yapısı sayesinde vücudumuzu yastık gibi dış dünyadan korur. Isımızı dengeler ve bizi soğuktan korur.
1: Tıpkı bir battaniye gibi. Isımızı dengeliyor, bizi ısıtıyor. Ne büyük bir mucize.
0: Monitör, deri alt tabakasının yapısını göster. İşte hipodermiste yoğun olarak bulunan yağ dokularımız. Enerji fabrikası gibi vücudumuzdaki fazla kalorileri depolar. Vücudumuz ihtiyaç duyduğunda buradan enerji alır.
1: Çok güzel. Yediklerimiz boşa gitmiyor demek ki. Fazlası depolanıyor, sonra kullanılıyor.
0: Dengeli beslenmek sağlığımız için altın kuraldır çocuklar.
2: Profesör, bu süper deri altı dokumuzu nasıl daha güçlü hale getirebiliriz?
0: Zeytinyağı, balık yağı gibi yağları yiyeceklerle tüketebiliriz. Yağ dokumuzu tembelleştirmemeliyiz. Onu sağlıklı tutmak için egzersizler yapmalıyız. Ayrıca bol su tüketmeliyiz. Aşırı güneş ışığından derimizi korumalıyız. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi?
2: Çok sıcaklarda gölgede oyun oyna.
1: Şapka kullan. Çok sıcakta güneşten saklan.
0: Evet, aferin çocuklar.
2: Benim hipodermisim çok güçlü bence. Tüm darbelere karşı dayanıklı.
0: Hipodermis seni korur ama sen de onu darbelere karşı korumalısın Civan.
1: Vücuduna iyi bak ki o da sana iyi baksın.

0: Afiyet olsun çocuklar. Badem ve ceviz gibi kuru yemişler de hipodermis dokusunu besler.
1: Tazeymiş de. Çok güzel ve çok lezzetli.
2: Evet, bence de. Çok lezzetli. Badem ve cevizi çok seviyorum. Vücudumuza çok faydalı hem. Vücudumuz gerçekten büyük bir mucize.
1: Hadi Yaman, geç kalmadan çıkalım. Tekrar ıslanmak istemiyorum. Yine yağacakmış gibi bir his var içimde.
3: Yine yağmur yağacak.
1: Üstüm başım daha yeni kurudu.
2: Ama ıslanmak da çok güzeldi bence.
3: Şemsiye!
0: Şemsiyeler, sizi ben götüreceğim. Hem biraz yürüyüş yapmış olurum.
3: Yaşasın!
1: Yaman, Allah aşkına su birikintisine zıplama bu sefer.
2: Ama çok eğlenceli. Profesör, denemelisin bence.
4: Hapşu. Elhamdülillah.
1: Yarhamukallah. Islanırsan böyle hapşırırsın.
0: Kenardan kenardan sularda zıplamadan doğru eve gidiyoruz.

0: Çok güzel oluyor. Yaşasın. En sevdiğim meyve suyundan almışlar. Enerji toplama zamanı. Tadı çok güzel. Şimdi resmime devam edebilirim. Gel bakalım kırmızı boya. Bir sürü top çizeceğim.
1: Selam, ben geldim.
0: Hoş geldin abla.
1: Ne yapıyorsun?
0: Resim yapıyorum. Bak, güzel olmuş mu?
1: Çok güzel olmuş. Aa, ama bunlar benim boyalarım.
0: Benimkileri bulamadım. Ben de seninkileri aldım.
1: Ama izin almadın.
2: Acıktınız mı çocuklar?
0: Hem de çok. Bak anne, resim yaptım.
1: Benim boyalarımla.
0: Benimkileri bulamadığım için. Hem ne var ki kullansam?
1: Kullanmanda sorun yok ama sen izinsiz aldın.
2: Ablan haklı Tunacığım. Birinin eşyasını alırken ondan izin almalıyız.
0: Özür dilerim. Düşünemedim.
1: Tamam, bu seferlik böyle olsun. Ama bir dahaki sefere izin al, olur mu?
0: Anlaştık.
2: Evet, anlaştığımıza göre artık bir şeyler yiyebiliriz. Oğlum, bu masanın hali ne böyle?
0: Biraz dağıtmışım galiba.
1: Biraz mı?
2: Tuna, şuraya bak. Her yer parmak izi olmuş.
0: Resmi parmak boyasıyla yaptım ya, ondan. Hepsini ben mi temizleyeceğim?
1: Sen yaptığına göre.
0: Ama anne.
2: Hadi bakalım Tunacığım. Bezleri alıp işe koyulalım.
0: Tamam, temizleyeceğim. Ama yemekten sonra yapsam, çok acıktım.
2: Ama canım, mutfak bu haldeyken burada nasıl yemek yapalım? Boyalı bir yemek yemek istemezsin, öyle değil mi?
0: Boyalı mı? İstemem.
2: Ama enerji vermesi için. Al bakalım. Bu seni yemeğe kadar idare eder.
0: Muz, yaşasın. Çok leziz.
2: Nasıl? İyi geldi mi?
0: Hem de çok. Enerjim geri geldi.
2: O zaman hadi bakalım iş başına.
0: Anlaştık. Her yeri silip süpüreceğim.
2: Hadi Lina, biz de o sırada bahçedeki işlerimizi bitirelim.
1: Tamam anne.
0: Bunu yapabilirim. Beğendin mi anne?
2: Hem de nasıl? Ellerine sağlık oğlum.
0: Hepsini ben yaptım. Bu parmaklarla.
1: Evet, bu parmaklarla kirlettin. Sonra da onlarla temizledin.
0: Haklısın.
2: Parmak böreğini hak ettin.
0: Börek mi yiyeceğiz? Yaşasın.
2: Hadi sen git biraz dinlen. Biz de hızlıca yapalım.
0: Anlaştık. Gelin parmaklarım, sizi dinlendireyim. Çok yoruldunuz.
1: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Ben Lina ve...
2: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
1: Bugün yine sizin için harika bir tarifimiz var. Kolay kolay yapıp çıtır çıtır afiyetle yiyeceğiniz bir börek. Arkadaşlar, kardeşim ve ben bu parmak böreğini çok seviyoruz. Bakalım siz de sevecek misiniz? Hazırsanız başlıyoruz. Önce ne yapıyoruz sultanım?
2: Tabii ki önce elleri yıkıyoruz.

0: Arkadaşlar, ellerimizi yıkadık ve artık parmak böreğini yapmaya hazırız. Siz de hazırsanız işte malzemeler. Bir yufka, bir kase peynir ve biraz su. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar az malzemeyle nasıl bu kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Değil mi Tuğba Sultan?
1: Evet şefim. Tadına doyulmayan bir börek oluyor. Hadi hemen başlayalım.
0: Arkadaşlar, böreği yapmak için önce tezgahımızı iyice siliyoruz. Çünkü yufkayı açıp tezgahta keseceğiz. Yani tezgahın çok temiz olması gerekiyor. Değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim. Hem temizlik imandan gelir.
0: Arkadaşlar, parmak böreği için yufkayı tezgahta açıyoruz. Sonra pasta keser gibi dilimlere ayırıyoruz. Bu işi de Tuğba Sultan yapıyor.
1: Şefim, önce yufkayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. İşte böyle. Sonra da dörde.
0: Bakın, ardış şeklinde keserek dört parçaya böldük.
1: Şimdi de bu parçaları ikiye bölüyoruz.
0: Dört parçamız vardı, onları da ikiye bölüyoruz. Ve toplamda sekiz parça yufkamız oluyor.
1: Evet şefim, eşit sekiz parça yufka. Bu da sekiz parmak börek demek.
0: Yufkalar kesildiğine göre artık içlerini koyup sarabiliriz. Bakın arkadaşlar, yufkanın kenarına biraz peynir koyuyorum. Sonra da iki kenarını katlıyorum. İçindeki peynir pişerken dışarı çıkmasın diye. İşte böyle. Sonra da rulo yapıyorum. Yani böyle sarıyorum. Ama tam ucuna kadar değil. Ucunu biraz suyla ıslatmamız gerekiyor. Peki neden ıslatıyoruz anne?
1: Yufka birbirine yapışsın ve pişerken açılmasın diye şefim.
0: Aa, şimdi anladım. Duydunuz arkadaşlar. Parmak böreğinizin ucunu ıslatmayı unutmayın. İşte ıslandı.
1: Artık tamamen sarabiliriz.
0: İşte ilk parmak böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi yapmak çok kolay. Arkadaşlar, bütün parmakları, yani yufkaları sardık. Şimdi ne yapıyoruz sultanım?
1: Şimdi de onları kızartıyoruz.
0: Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın.
1: Yağ ısınınca börekleri tavaya koyuyoruz. Çok kısa sürede kızarıyorlar.

0: Bakın, rengi böyle altın sarısı olduğunda kızarmış demektir.
1: Oo, mis

0: arkadaşlar, parmak böreğimiz yemeğe hazır. İnşallah tarifi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Harika oldu. Gerçekten harika görünüyor. Parmak gibi. Ama bunlar dev parmağı gibi. Değil mi anne?
1: Evet oğlum. Çok acıkmasındır diye dev parmakları yaptık. Evet, alın bakalım.
0: İyi yapmışsınız.
1: Hadi afiyet olsun.
0: Oh, nefis olmuş. Anne, yemekten sonra top oynamaya gidebilir miyim?

0: Olur.
1: Abla, senin topunu alabilir miyim?
2: Tamam canım, tabii ki alabilirsin.
1: Bakın, izin istedim.
0: Aferin benim akıllı oğluma.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Miş mış mış miş.
2: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
3: Buradaymış.
1: Ne güzelmiş.
2: Bugün Eren nerelerdeymiş?
4: Astronot olmuş, uzaydaymış.
2: Ceren neden çok sevinmiş?
5: Annesiyle börek yapmış.
2: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

0: Hikayete Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: 이제 미스물로.
1: yine olmadı. Oyuncak fuarındaki gösteride böyle olursa başarısız olurum. Bu rampa olayına bir çözüm bulmam gerek. Ortalık ne kadar sessiz. Herkes nerede acaba?
2: Bodo! Bodo! Allah Allah! Nereye kayboldu bu kuş? Sanki az önce sesini duydum. Ne kadar alıştıysam ortada yokken bile hep Bodo'nun sesini duyuyorum. Neyse, ben tek başıma çalışmaya başlayayım da o da bir yerlerden çıkar nasılsa. Allah! Hayırdır inşallah? Bodo, göremiyorum. Demek buradaydın. Hayrola, nasıl girdin karavanın içine? Karavan tamirine çok iyi başladık. Bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor.
3: Müştebi abi!
4: Selamünaleyküm Müştebi abi!
2: Aleyküm selam çocuklar. Sürpriz derken böyle bir şey beklemiyordum.
1: Hayırlı günler İsmail. Hayrola diyeceğim ama...
3: Hiç sorma.
5: Abiciğim iyisin inşallah.
6: Biz dedik İsmail, insanlar siklerde bunlarla dolaşana kadar kim bilir ne kadar antrenman yapıyorlar. Ama tutturdun, ille de deneyeceğim diye.
3: Tamam tamam, haklıymışsınız.
1: Bunları nereden buldunuz böyle?
5: Geçen hafta parkta kurulan sirk dağılırken bunları geride bırakmışlar. Biz de bir yerlerde kullanılır, israf olmasın diye parkta kalan eşyaları toplamaya gitmiştik.
6: İsmail bunları görünce dayanamadı.
3: Böyle bir şey bulmuşken denemem lazımdı Furkan. Sen anlarsın.
1: Anlarım, anlarım. Hadi gelin de Müştebi abiye bir bakalım. Galiba en çok o etkilendi bu olaydan.

0: müjde be abi. Az önce ufak bir karşılaşma yaşamışsınız İsmail'le.
1: Aleykümselam çocuklar. İşte İsmail'le karşılaşmalar ne kadar ufak olabilirse öyleydi.
2: Sana yardıma geldik Müçtebi abi. Az önce yaşananları unutabiliriz böylece.
1: Allah razı olsun çocuklar. Aslına bakarsanız yardıma ihtiyacım var.
3: Ne yapıyorsun abi?
1: Bu eski minibüs ne zamandır bizde? Şöyle bir elden geçirip karavan gibi kullanalım istiyorum. Becerebilirsek bayramlarda gezmeye gideriz annemi de alıp.
2: Bunda bir şey yok ki. Bizim için kolay bir...
1: Biraz işi var tabii.
0: Önemi yok Müşteba abi. Hadi hemen işe koyulalım da önce şu eski parçaları bir elden geçirelim.

0: Bir baksana. Bir dakika Metu. Şunu bir halledeyim de sonra bakarım. Ama bir baksan. Sabreden derviş. Muradına ermiş.
1: İngiliz anahtarı. Tornavida. Onluk çivi.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. İlk aşamayı sağ salim atlattık.
1: Şimdi ne yapacağız?
0: Şimdi bizdeki hurdaları kullanarak bu minibüsü içinde yaşanır hale getireceğiz. Tavsiyesi olan var mı?
1: Öncelikle şöyle rahat bir yatak olmalı.
2: Ufak bir mutfak da olmalı bence.
3: Dolaplar da gerekir tabii.
1: Bir de oturma alanı lazımmış.
4: Kaç tane de sehpa?
2: Şifonyer lazım.
1: Televizyon içinde bir bölme olmalı.
3: Evet, televizyon lazım bence.
2: Kaç tane de sehpa?
3: Yine ne diyeceğiz?

0: Belki bu minibüs işine biraz acele mi giriştik? Belki olduğu gibi bırakmalı. Ne dersiniz?
1: Buldum. Evet, senden çok önce keşfedilmiş bir şey buldun ama olsun.
2: Yok yok, diyorum ki bu minibüsü aynı bu alet gibi düşünmemiz lazım. O zaman istediğimiz her şeyi içine sığdırabiliriz.
0: Nasıl yani?
2: Mesela bir yatak kullanılmadığı zaman ters dönerek masa olur. Masa olarak da istenmediğinde duvara gömülür ve ortadan kalkar.

0: nevi Lego gibi. Yap bul tarzı.
1: Hay aklınla bin yaşa.

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Siz olmasanız ben hala kapıları, koltukları sökmekle uğraşıyor olurdum.
1: Artık bizi de gezdirirsin değil mi Müçtebe abi?
0: Ayıpsın İsmail. O nasıl söz? Her yere birlikte gideceğiz.
1: Bakalım Makbule teyze bunu görünce ne diyecek?
0: Ne dersiniz? Caminin önüne gidip birlikte görelim mi?
2: Evet.
0: Furkan nereye kayboldu böyle?
3: Bugün yaptıklarımız çufuyla ilgili aklına bir şey getirmiş de koşa koşa onunla ilgilenmeye gitti.

işte. Hadi hayırlısı.

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Senin bu çamur korkun yüzünden geç kaldık Salih.
2: Korku değil de tedbir diyelim kardeşim.
0: Korku da Galip.

0: tedbirde mülayim diyorsun yani. Hmm, tamam. Bu daha iyi. Ama yolu uzattık işte.
1: Geç olsun güç olmasın. Mübarek cuma günü mis gibi abdest almışım. Tertemiz giyinmişim. Çamurun her şeyi mahvetmesine izin veremeyiz.
0: Oo, bakıyorum da cumanın bütün sünnetlerini yerine getirmişsin.
1: Peygamberimizin yaptıklarını öğrenip de yapmaz mıyım hiç? Nereye bakıyorsun öyle? Neymiş o Galip?
2: Eline sağlık Selim. Yoruldun.
0: Lafı bile olmaz hocam.
2: Sağ olun gençler. Zahmet oldu.
1: Ne zahmeti hocam? Cumaları size yardım etmeye bayılıyorum.
2: Ben kalan hasırları getireyim.
3: Oo, Galip abi, biz de tam gidiyorduk.
1: Ne? İnanmıyorum. Namazımı kaçırdık yoksa?
3: Sakin ol Salih. Daha ezana vakit var.
1: Ya. Bu Ali ne diyor?
3: Hasırları taşıdık. Bahçeyi de süpürdük. İş bitti, siz geldiniz. Oh ne ala.
0: Bir sürü sevap kapmışsın Ali sayemizde, fena mı?
3: Nerede kaldınız? Merak ettim.
1: Çamur yüzünden. Ne alakası var? Yüzük yüzünden.
0: Kabul et işte, çamur yüzünden.
1: Hayır, yüzük yüzünden.
0: Çamur.
1: Yüzük.
3: Tamam. Şimdi anladım. Tam geliyordunuz. O sırada birinizin yüzüğü düştü. Ve bir anda beliren çamur yüzüğü kaptığı gibi kaçtı.
1: Hayır.
3: Nasıl ya? Bilemedin mi?
1: Bilemedin.
0: Bak şimdi tam geliyor.
3: Dur, anlatma. Tam geliyordunuz. O sırada Galip'in yüzüğü parmağından fırladı. Ve yuvarlanarak bir çamur birikintisine düştü. Önce uzunca bir süre yüzüğü kovaladınız. Sonra da çamurun içinde aramak zorunda kaldınız. Kıyafetleriniz kirlendi ve eve döndünüz.
1: Hayır.
3: Emin misiniz?
1: Evet. Camiye gelmek üzere yola çıkmıştık.
3: Tamam tamam. Bu sefer kesin anladım. Salih, sen cuma için evden çıkmıştın. Ancak çamura yakalandın. Çılgınlar gibi koşarken de parmağındaki yüzüğü düşürdün. Yüzük yuvarlandı, yuvarlandı. Gariplerin oraya kadar gitti. Yüzüğü bulalım diye geç kaldınız.
1: Hayır.
3: Allah Allah. Emin misiniz?
1: Evet.
3: Tamam buldum. Siz tam...
0: Selimciğim çok iyi dedektif olmuşsun ama bırak da anlatalım. Ezan okunacak birazdan. Bayram Hoca burada mı?
1: Buradaydı. Ne oldu ki? İşte geç kalmamızın sebebi.
0: Hayır Salih. Çamur yüzünden yolu uzattığımızı sen de biliyorsun.
3: Tamam buldum.
1: Selim.
3: Tamam tamam.
1: Tarihi yüzük. Hemen de anladı. Uzman mübarek.
3: Haklı olabilir. Üzerinde Arapça bir şeyler yazıyor. Ayet mi acaba? Bakın üzerinde ay yıldız da var. Kesin tarihi bir şey.
4: Belki de sihirlidir.
0: Sihirli yüzük diye bir şey yoktur Ali.
3: Bir kere takayım ya, ne olur.
1: Hayır, önce ne olduğunu anlamalıyız.
2: Çocuklar, hayırdır? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli?
4: Esrarengiz bir yüzük bulduk hocam.
1: Ali!
2: Oo, çok heyecan verici. Bakalım neymiş?
0: Üzerinde ne yazdığını okuyabiliyor musunuz hocam?
2: Cihadiye 1332 yazıyor çocuklar.
1: Ne demek hocam? Anladınız mı?
2: Çanakkale'de çok büyük bir zafer kazandık çocuklar, biliyorsunuz. Ama bu hiç kolay olmadı. Vatanı kurtarmak için herkes üzerine düşeni seve seve yaptı. Yaralılarımız çadır hastanelerde tedavi ediliyordu. Çadır hastanelerin çok dolu olduğu dönemler yaşanmıştı. Bu yüzden yaralı askerler İstanbul'a sevk edilir. Ancak İstanbul'da da birçok sıkıntı vardır. Yeterli sayıda hasta bakıcı ve tıbbi malzeme yoktur. Sultan 5. Mehmet Reşat emriyle bir ferman yayınlanır. Tellallar vasıtasıyla yaralılara yardım için hanımlara ve ilk yardım malzemelerine ihtiyaç olduğu duyurulur. Tellalların çağrısı işe yarar ve İstanbullu hanımlar hemen harekete geçer.
0: İşte bu.
1: Allah! Aklımı aldın Galip.
0: Kusura bakma kardeşim, birden oldu. Ben de anlamadım.
1: Sonra hocam?
2: Sonrası bu hanımlar ellerinden

0: gelen tüm imkanları seferber eder. Hem hasta bakıcılık yaparlar, hem de kıymetli ziynet eşyalarını satarak tıbbi malzeme alırlar.
1: Canlarım ya!
0: Onların bu asil davranışları tüm yurtta duyurulur ve memnuniyetle karşılanır. Hatta sultanın kulağına kadar gider.
1: Hocam?
0: Ezi, hanımlar hiçbir para ve ödül teklifini kabul etmezler. Çünkü askerleri evlatları gibi kabul etmişlerdir. Ve insan evladına baktığı için ücret ya da ödül beklemez.
1: Peki hocam bu yüzük?
0: İşte bu yüzük, hanımların bu gayretine Mehmetçiğin teşekkürü olarak ortaya çıkar.
1: Nasıl yani hocam?
0: Hanımların hiçbir maddi ödül kabul etmediğini bilen bir subayımızın aklına kullanılmaz durumdaki İngiliz tüfeklerini görünce bir fikir gelir. Tüfeklerin namlularını halka şeklinde keser ve yüzük şekli verir. Üzerine de ay yıldız çizip cihadiye yazar. Ve savaşın hicri başlangıç tarihini de 1332 olarak ekler. Yüzüklerden yapılarak işte bu askerlerimize kendi çocukları gibi bakan hanımlara hediye edilir. Onlar da maddi değeri olmayan ancak paha biçilemez derecede kıymetli olan bu yüzükleri hemen kabul eder.
1: Çok güzel ya. Teşekkürler hocam. Sayenizde atalarımızla gurur duyacağımız yeni bir bilgi daha öğrenmiş olduk. Hocam anlattınız mı yoksa?
0: Evet. Sen nereye kayboldun Mustafa?
1: Tahsin amcanın bir arkadaşı gelmiş hocam. Nasıl olduysa yüzüğünü kaybetmiş. Benden rica etti birlikte bakalım diye. Aradık aradık bulamadık. Sonra yüzüğün üzerinde Osmanlı Türkçesiyle yazılmış yazı vardı deyince ben tabii hemen tahmin ettim. Götürelim de baksınlar hocam. Muhtemelen o amcanın yüzüğü bu.
0: Yüzük onun da. Bu şekerler kimin peki?
1: Amca bu habere o kadar sevindi ki bakkaldan bir sürü şeker alıp verdi. Arkadaşlarına dağıt dedi.
0: Oh, şifa olsun. Çok geç kalmadan yüzüğü götürün de sahibi daha fazla üzülmesin.
1: Ama ben hikayeyi kaçırdım hocam.
2: Hadi hemen gidelim. Yolda ben sana anlatırım.

Muhafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Hey, ne oluyor?
1: Verin bakayım şunu. Sanki okuyacaklar. Şu hale bak, daha okumamıştır. Çocuklar dinleyin. Gezgin hayırsever Ahmet Kerem kargo motosikletiyle köy köy geziyor. Köy çocuklarına kitap, gıda ve giysi dağıtıyor.
2: Bu kadar mı?
1: Evet, bir de fotoğrafı var.
0: Üzücü haberler sayfa sayfa. İyilik haberleri bir cümlecik.
3: Siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle. O halde bu iyilik kahramanını bulmak için çalışmalar başlasın.
4: İyilik için.
1: Elimizdeki bilgiler: isim Ahmet Kerem, lakabı Gezgin Hayırsever, teçhizat kargo motosiklet.
3: Notlarımı aldım sayın dedektif.
0: Bu olabilir mi?
3: Değil.
0: Bu da değil demeyin.
1: Seni mi kıracağım dostum? Ta kendisi.
0: Şimdi bekleme zamanı.

0: Hemen mesaj atıyorum. Tamamdır.
1: Yine mi bekleyeceğiz?
0: Geldi bile. Siz de kimsiniz yazmış. Ben gazetede filan çıkmadım. Motosikletim de yok diyor.
1: Haberi çıkmış, haberi yok.
2: Daha doğrusu biz yanlış kişiye ulaştık.
1: O da olur.
3: Tabii ya. Şenlik gazetesinde muhabirlik yapan Hikmet amcamı aramalıyız. Hikmet amca selam. İyiyim Hikmet amca. Yeni haberler peşindeyiz. Biz bir haber gördük de Ahmet Kerem adında bir hayırsevere ulaşmamız gerekiyor. Evet, bugün. Evet, evet. Köyleri gezip yardım dağıtıyormuş. Gerçekten mi? Çok teşekkürler Hikmet amca. Senden haber bekliyoruz.
2: Hedefe bir adım daha yaklaştık.
1: Ve yine bekliyoruz.
3: Boş boş beklemeyelim. Hadi dua edelim.
1: Bu işi bana bırakın dostum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, biz iyilik habercileriyiz. Gerçi sen bunu bizden iyi biliyorsun. Biz hep iyiliği yaymak istiyoruz. Bazen hayırseverlere ulaşmak çok zor oluyor. Hayır, kimseye bir şey demiyorum tabii. Ama onlar da biraz daha kendilerini tanıtsalar keşke. Hani niye bu kadar gizliyorlar kendilerini bilemiyorum. Gerçi ben de yaptığım her iyiliği yaymıyorum tabii. Geçenlerde annem yorgundu. Odamı ben topladım mesela. Sonra gittim babama anlattım. Olacak iş mi? Niye anlatıyorsun değil mi? Anlatmasam daha mı iyi olurdu gibime de gelmiyor değil. Allah'ım.
0: Ahmet Kerem'i bulalım.
1: Allah'ım, Ahmet Kerem'i bulalım inşallah. Yani senin yardımınla. Amin.
4: Amin.

0: Efendim? Evet Hikmet amca. Öyle mi? Tamam, çok teşekkürler. Yarın Hikmet amca bizi Ahmet Kerem'le buluşturacak. Ve bilin ne yapacağız?
1: Ne?
0: Bir köy gezisine katılacağız.
2: Hey! Yaşasın!
3: Allah'ım! Bana az önce gülenler şimdi ne diyecekler acaba?

0: Hoş geldiniz çocuklar. Hazırsanız yola çıkalım.
1: Hazırız Ahmet abi. Yalnız sığar mıyız?
2: Mo gelmezse sığarız bence.
3: Yediğin sandviçlerle sen sığıyorsun da ben mi fazla geldim?
0: Hepimiz sığarız çocuklar, merak etmeyin.
4: Ay, başım dönüyor.
2: Bir daha sandviç yersem iki olsun. Hatta üç olsun da yediğime değsin.
1: Çocuklar, alt tarafa biraz sallandık.
5: Evet, biraz sallandık, o kadar.
4: Mo niye inmedi?
3: Neredeyiz? Ben kimim? Siz kimsiniz?
5: Tamam, sorun yok. Birazdan sistem kurtarma devreye girer.
1: Çekim başlasın. Fotoğrafta kim var?
6: Ben her kareyi fotoğraflayacağım. Not tutma görevi de bizde.
5: Benim köy gezim başladı bile.
0: O zaman istikamet köy camii. Yardımınız için çok teşekkür ederiz.
7: Ne demek? Her türlü hizmete hazırım.

Sevgili güzelce köy çocukları, gezgin hayırsever Ahmet Kerem ve iyilik habercileri camimizin avlusunda sizleri beklemektedir.

Her şeyi camiye taşıyalım. Çok geç. Yağmur başlıyor.

0: Moğol kanunları der ki, ne zaman iyilik habercileri bir iş peşinde olsa muhakkak yağmur yağar. İşler ters gidecekse gidecektir. Yerler ıslanabilir. Yeter ki sen kuru kal. Islanmak istemiyorsan ıslanma.
1: Mo, hadi sırılsıklam olacaksın. Koş.
0: Koşmak istediğinde bağcıkların çözülebilir. Evden ne zaman erken çıksan anahtarlarını unutursun. Anahtarın yoksa evin de yoktur. Şemsiye bulamazsan... Mo kanunları der ki, ıslandıysan artık şemsiyeye ihtiyacın yoktur.
2: Hoş geldiniz çocuklar.
3: Ne güzel şeyler bunlar Ahmet abi.
2: Bu güzel çocuklara az bile Mehmet. Ama elden bu geliyor.
3: Öyle deme Ahmet abi. Baksana nasıl da mutlular.
4: Ahmet abi yine ne zaman geleceksin?
2: İlk fırsatta Cihancığım.
3: Ahmet abi sen buraya daha önce de mi geldin?
2: Evet Mehmet. Bu civardaki köylerde ihtiyaç sahibi çok. O yüzden arada gelmeye çalışıyorum.

0: Hangi bağlantıda hata yapıyorum acaba?
1: Ekran kartının uyumlu olduğundan emin misin?
0: Öyle olmalı. Bu monitörle bütün videolarımızı HD izleyebileceğiz.
2: Çalışırsa.
3: Ben pek anlamam ama sanırım bu açıkta duran ucunda bir yere bağlanması gerekiyor.

0: kaçıyorum.
1: Sevgili izleyiciler, köyleri gezip çocukları sevindiren gezgin hayırsever Ahmet Kerem abiyle güzelce köyündeyiz. Köyün bütün çocuklarına yiyecek, giysi ve oyuncak dağıtan Ahmet abimiz bakalım neler söyleyecek.
2: Çocukların yüzündeki gülücükler benim en büyük zenginliğim. Peygamberimiz çocuklara sürekli hediyeler verir, onlarla şakalaşırmış. Medine'dekiler de yetiştirdikleri meyvelerden peygamberimize getirir, o da meyveleri ilk çocuklara verirmiş. Çocuklara kucak açan bir peygamberin ümmeti olarak ben de ömrümü onları sevindirmeye adadım.
1: Hem eğlendik, hem gezdik, hem çocuk sevindik.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.
1: Yardımcı bana.
0: Ondan bir şey duydum.

0: He?
1: Leyla.
0: Git buradan Emi. Burası benim bekleme alanım. Ah. Yaşasın. Babam geldi işte.
2: Selamun aleyküm Yara.
0: Aleyküm selam baba. Bugün neler oldu?
2: Dur Yara, biraz soluklanayım.
0: Hadi baba ne olur. Bütün gün bu anı bekledim.
2: Tamam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün güzel kokunun öneminden bahsetti.
0: Ha? Nasıl yani? Güzel koku mu koklamalıyız?
2: Hayır, güzel kokmalıyız. Müslüman güzel kokular sürer, güzel kokar.
0: He, anladım. Ama bizde güzel koku yok ki baba.
2: Bitmişti. 2 hafta sonra kervan geliyor. O zaman getireceğim.
0: Ama 2 hafta bekleyemem ki.
2: Başka çaresi yok maalesef oğlum. Hadi eve girelim.
0: Tamam baba.

0: Yera, işin bittiğinde ateşi birlikte söndürelim, tamam mı oğlum?
1: Tamam anne.
2: Abi, neler oluyor burada?
3: Koku yapıyorum. Dikkatimi dağıtma.
2: Ne kokusu?
3: Söylerim ama karışmak yok.
2: Yani belki yardımcı olmak için bir şeyler söyleyebilirim.
3: Ah tamam. Peygamberimiz güzel koku sürünmenin öneminden bahsetmiş. Asla kötü kokmamalıyım.
2: İyi de babamın kullandığı kokudan kullanıverseydim.
3: O bitmiş canım. 2 hafta bekleyemezdim. Eğer güzel bir koku üretsem var ya. Belki onu babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
2: Sen koku yapmayı nereden öğrendin abi?
3: Annem öğretti.
2: Abi bu iğrenç kokuyor. Abi sen bunu ortalarda kullandın. Abi bu otlar kullanılır mı hiç? Ne yaptın sen?
3: Madem o kadar biliyorsun sen söyle o zaman. Hangi otu kullanacağım?
4: Sen de bilmiyorsun değil mi?
2: Birazcık bekler misin? Anne!
5: Efendim kızım?
2: Koku yapmak için en güzel otlar nerede bulunur?
3: Hey! Annene sormasını ben de bilirim.

0: Anne, bu asılardan çıkan koku güzel değil. Hangi otu kaynatmalıyım?
1: Reyhan otu. Reyhan otunun kokusu çok güzeldir.
0: Peki, onu kaynatıp kokusunu elde edebilir miyim anne?
1: Evet, tabii. Bu mümkün.
2: Peki bu otu nerede bulunur?
0: Ben soracağım. Evet anne, bu ot nerede bulunur?
1: Anide otlatmaya götürdüğün yerdeki iki kaya arası yolu hatırlıyor musun?
2: Evet.
1: İşte o yolun sonundaki tepenin üzerinde bazen görüyorum Reyhan otunu.
0: Yaşasın! Hemen gitmeliyim.
1: Sabah erkenden gitsen iyi olur Yera. Reyhan otunu tazeyken koparmalısın.
2: Ha? Tamam. Yarını beklemek zor olacak.
0: Hadi Anis, gidiyoruz. Yetişmemiz gereken yer var. Hadi.
2: Hep aynı şeyi yapmak zorunda mısın?

0: kokuyu yapınca önce sana süreceğim hani. Bugün çok kötü kokuyorsun. Ah, gerçekten kötü. Yürü Anet, geç kalıyoruz.
1: Yelena.
0: Ah, Lemmy, neredeysen orada kal, tamam mı? Bu seferki işim çok önemli. Sen burada dur Anet. Bak şurada otlar var, onları filan ye. Ben şu işi halledip geleyim. Aa, hala kokuyor.
1: Yelena. Yelena.
0: Ha, dur Lemmy. Ha, bu ne Lemmy?
1: Yelena.
0: Reyhan otu mu? Ama bu kuru Lemmy yaş ve taze olmalı. Bu yüzden sabah erkenden yola çıktık. Hayır dedim Lemmy. Hem ben... Ha? Ha? Kokan bu muymuş?
1: Yelena!

0: Bunu dedim ya Lemi. Hadi çekil önümden. Geç kalıyorum. Evet. Şimdi nerede bu reyhan otu?
1: Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo. Yelo.
0: Ah tamam. Ne var yine, ne oldu Lemi? yine kuru bu. Hatta aynı ot. Bize yaş ve taze olanı lazım dedim. Öylesini arar mısın? Ha? Dur bir dakika. Sanırım buldum.

0: Ne yapıyorsun Nini?
1: Yaşasın. İşte tatlı.

0: Oğlum, buldun mu reyhan otunu Yera?
1: Evet anne.
0: Ama maalesef bu doğru ot değil Yera.
1: Ne? Gerçekten mi? Olamaz. Yera.
0: Hoş geldin Lemi.
1: He? Aa, onlar kuru Lemi, sana söyledim.
0: Bu reyhan otu.
1: He? Ama kuru anne.
0: Yeterince kurumuş gibi gözüküyor.
1: Yani bu ne demek?
0: Bu kadar kuruyunca da olur. Yani bununla güzel koku yapabilirsin.
1: Hey! Yaşasın! Yaşasın! Koku yapabilirim artık. Kusura.
2: Yela yela.

0: Geri dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Ha, balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgilin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Allah Allah, bir ses var sanki. Ha, çocuklar merhaba.
1: Ha, ben neredeydim?
2: Haklı olarak merak ettiniz tabii.

Ben hastanedeydim. İşlerim biraz uzadı. O yüzden kaldım. Yo yo, merak etmeyin. Korkulacak bir şey yok. Ayağımı burktum yanlışlıkla. Ağrısı çoğalınca hastaneye gitmek zorunda kaldım. Biraz sargıda kalacak ayağım ama iyiyim. Sizi merakta bıraktığım için de özür dilerim. Durumlar anlaşıldığına göre kapışmaya var mısınız? Hiç şaşırmadım. Keçecim, hazır mısın? Fazlasıyla hazırsın, anladım. Konumuzu tahmin edersin. Hasta ziyaret adabı. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Keçeli kalemlerin bir numarası keçe. Bakalım hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken şeyler konusunda bize neler çizecek? Evet, bir hasta. Geçmiş olsun. Allah şifa versin diyelim hemen. Halinden hiç memnun değil. Acaba ağrısı mı var? Muhtemelen hastamızı ziyarete gelmişler. Ne güzel. Ama bir terslik var sanırım. Aa, evet keçe, anladım. Hasta ziyareti önemli ama tabii ki çok uzatmamak lazım. Hastanın özel ihtiyaçları olabilir. Uyumak isteyebilir. O sebeple ziyaretin kısası makbuldür. Bu çok önemli hatırlatma için teşekkür ediyoruz keçe. Buyur kara, hazır mısın? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Sanıyorum hastamız yatıyor. Ziyaretçisi var anlaşılan. Ne kadar da güleç yüzlü. Güzel şeyler söylüyor anlaşılan. Bir hastanın en çok ihtiyacı olan şeylerden biri moraldir çocuklar. O sebeple hasta ziyaretinde olumlu ve moral verici şeyler söylemeyi ihmal etmeyelim. Teşekkür ederiz Kara. Eline sağlık. Oo, keçe başladı bile. Bir paket. Hasta ziyaretine hediyeyle gitmek güzel bir gelenektir. Bildim değil mi? İçinde ne var acaba? Aman diyeyim, sakın hastanın yememesi gereken bir şey olmasın. Keçe, sakın! Yeşil soğan hastaya gitmez. Ne? Soğan değil mi? Ah, iyi bari. Aa, hay Allah! Nasıl da düşünemedim ben bunu. Çok iyi fikir keçe. Bir hastayı en çok mutlu edecek şeylerden biri sevdiklerinden gelen çiçeklerdir. Peki keçe, bu çiçekler kime? Mutlu olacak hastamızı da çiz de artık bitirelim. Bana mı? Aa, beklemiyordum, şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Ne kadar naziksiniz. Çok mutlu oldum. Bugünlük bu kadarla yetinelim. Ben gidip biraz dinleneyim. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

anket ve rozetler hazırlandı. Çantaya koyuldu. Gelecek çocukların aileleriyle telefonda konuşuldu. Dikkat balonunun yanı da kendileriyle buluşulacak.

0: Oo, Miço birken iki oldu.
1: Olmadı olmadı Agah dedi. Bir tek Miço benim, o Fiko.

0: Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Sizlere bugün Açgözlü Hanım'ın öyküsünü anlatacağız.
1: Tamam, pekala.
0: O halde dinleyin bakalım. Bir varmış, bir yokmuş. Devirlerin birinde, evlerin birinin içinde bir hanım yaşarmış. Bu hanım son derece açgözlü, sadece kendi çıkarını düşünen, varsa yoksa dünya malı için telaş eden bir kimseymiş. Artık tüm hayatını böyle geçirdiği için midir bilinmez, etrafında bir tek hizmetçi kızdan başka kimi kimsesi yokmuş. Bu hanım mala mülke çok düşkünmüş dedim yani. İşte bu nedenle hizmetçi kızın hakkı olan maaşı düzgün ödemez, her fırsatta onun aylığından keser, ona cezalar verirmiş. Yine bir maaş ödeme gününde allem etmiş, kallem etmiş, hizmetçi kıza bir suç uydurmuş, durduk yere maaşından 10 altın kesmiş. Maaşı eksik ödemiş.
1: Ne kötü.
0: Ya, kul hakkına girmek çok kötüdür. Topu topu 20 altıncık maaş alan kızcağız yine de sesini çıkartmamış. Zaten hizmetçi kız öyle iyi huylu, öyle anlayışlı, öyle yardımsever biriymiş ki, kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, hak yolundan giden hanım hanımcık bir kızmış.
1: Tıpkı Sema abla gibi.
2: Teşekkür ederim Elif'cim.
0: İşte bu hanım yemez içmez eline geçeni biriktirir bir köşeye atarmış. Böyle böyle tam 1000 adet altın biriktirmiş. Lakin bu altınların başına bir iş gelecek diye korkusundan ne yapacağını da bilemiyormuş. Altınlarını bir an için bile yanından ayırmıyor, gece yastığının altına koyup öyle uyuyormuş. Fistanının içine bir cep diktirmiş. Altınlarını kesesine koyar, bu cepte gezdirirmiş. Ama sakınan göze çöp batar derler ya çocuklar. Hanım bir gün çarşı alışverişine gittiğinde altın kesesini düşürüvermiş.
1: Çok üzülecek.
0: Üzülmek de söz mü? Çıldırmış. Aklını oynatacak gibi olmuş. Altınlarına bu kadar düşkün olan kadının aklı yerinden oynamış. Çarşı pazar gezdiği, dolaştığı her yeri tekrar tekrar gezmiş. Lakin kesesini bulamamış.
1: Ne yapmış peki Agah dede?
0: Ne yapacak? Dört bir yana haber salmış. Altın kesesini bulup getiren her kim olursa ona tam 10 adet altın vereceğini söylemiş.
1: Zaten hizmetçiden kesmişti o 10 altını.
0: Ağlayanın malı gülene hayır getirmez Elifciğim. Neyse, Allah'ın hikmeti bu ya. Hizmetçi kız çalıştığı konağa gelirken hanımının kesesini yerde görmüş. Hemen onun kesesini tanımış.
2: Amanın, bu hanımımın kesesi değil mi? Düşürmüş herhalde. Çok üzülmüştür. Başına bir iş gelmeden alayım da götürüp vereyim kendisine.
0: Demiş ve keseyi yerden alıp içini bile açmadan doğruca hanımına vermek için yola koyulmuş. Bu sırada konu komşu geçmiş olsun demek için bazı uyanıklar da acaba kese bulunur da bize de altın verir mi diye heveslendikleri için avluda toplaşmış. Bu sırada hizmetçi kız sevinçle koşarak içeri girmiş. Hanımım, hanımım, keseniz, kesenizi düşürmüşsünüz diyerek gelmiş. Hanım keseyi bulunca pek sevinmiş. Hemen kesesini açıp tam 1000 altını tek tek saymış. Ancak altınları bulunca verdiği sözü tutmak gelmemiş içinden.
1: Ne kadar ayıp.
0: Sorma küçüğüm. Hemen oracıkta bir bahane uydurmuş ve demiş ki, güzel, kesede tam 1010 altın vardı. Sen de açıp içinden hakkın olan 10 altını almışsın.
1: Ama almadı ki.
0: Durun hele, dinleyin. Hizmetçi kız çok üzülmüş. Yaşanan bu hadise hizmetçi kızın onurunu kırmış. Konu komşunun önünde böyle suçlanmak çok ağırına gitmiş. Bunun üzerine hanımına çıkışmış.
2: Hanımım, bana yıllardır zulmedersiniz. Hakkım olandan azını ödersiniz. Kızarsın sesimi çıkartmam ama bu yaptığını kabul edemem. Ben keseni 10 altın için değil, Allah rızası için getirdim. Ne ağzını açtım ne de içindeki bir altına elimi sürdüm.
0: Demiş. Bunun üzerine hanım, öyleyse nerede benim 10 altınım? Almışsın işte. O nedenle ödülün olan altınları vermiyorum. Demiş. Ona yapılanları

0: İçine sindiremeyen konu komşu soluğu doğruca Kadı Efendi'nin yanında almış.
1: Kadı Efendi ne demek?
2: Osmanlı döneminde mahkeme işlerine bakan yargıçlara, hakimlere kadı denirdi Elif'cim.
0: Kadı Efendi ahaliyi dinledikten sonra yarın bu işle ilgileneceğini belirtip onları evlerine yollamış. Sonra da en güvendiği adamını çarşıya yollayıp bu hanım ve hizmetçi kız hakkında bilgi toplamasını istemiş. Adam gitmiş, herkese sormuş, soruşturmuş ve gelip Kadı Efendi'ye...
2: Efendim, ben bu iki zatı da araştırdım. Hizmetçi kız işinde gücünde, herkesin sevip saydığı, itimat ettiği bir kişi. Ne malda ne mülkte gözü olmayan, kul hakkı yemekten çok korkan bir kişi olarak anlattılar bana.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamına, peki ya hanım hakkında ne diyorlar diye sormuş.
2: Onun hakkında çok olumlu konuşan yok efendim. Mala mülke düşkün, çıkarını her şeyin önünde tutan, para sevdalısı bir kimse olarak tanınıyor.
0: Demiş. İkisi hakkında da gerekli bilgiyi edinen Kadı Efendi, ertesi gün ikisini de huzuruna çağırmış. Ve yaşananları bir de kendi ağızlarından dinlemiş. Olayı bir de ikisinden dinleyen Kadı Efendi, hanıma dönüp demiş ki, sen keseni kaybettiğini ve içinde 1010 altın olduğunu söylüyorsun. Doğru mu?
2: Evet efendim. Adım gibi eminim. Her gün her dakika sayardım. Ne eksik ne fazla. Tam 1010 altın vardı içinde.
0: O halde haklısın. Doğru söylüyorsun.
1: Ama haklı değil ki.
2: Durun bakalım sonu nereye varacak?
0: Kadı hizmetçi kıza dönüp sen de bu keseyi bulduğunu... ve ağzını dahi açmadan sahibine verdiğini söylüyorsun.
2: Evet efendim.
0: O halde sen de haklısın, doğru söylüyorsun demiş. Ve sözlerine şöyle devam etmiş.
2: Madem senin altın kesende 1010 altın vardı ve madem sen bulduğun kesenin ağzını bile açmadan teslim ettin, o halde ikiniz de haklısınız. Sen keseni kaybettin, sen bir kese buldun lakin içindeki altınların rakamı tutmuyor. O halde bu kese senin kesen değil hanımefendi demiş.
0: Hanım dehşete kapılmış. Aman efendim nasıl olur kese benimdir deyince kadı ona mahkemeyi mi oyalıyorsun bizi mi kandırıyorsun diye çıkışmış. Hanım yaptığı hatayı anlamış.
2: Aman efendim bir hata ettim yanıldım kese benim kesendir içinde de 1000 altın vardır. Nefsime uydum açgözlülük ettim.
0: Demiş. Kadı Efendi de adamlarına
2: bu kesenin içinden bu hanımın açgözlülüğünün bizi boş yere oyalamasının ve suçsuz bir kişiyi suçlamasının cezası olarak 100 adet altın alın. Bu 100 altını keseyi bulan hanım kızımıza dürüstlüğünün mükafatı olarak verin. Kalan altınları da sahibine iade edin.
0: Demiş. İşte böyle arkadaşlar. Hanım açgözlülük etmiş. Ama bu hanıma büyük bir ders olmuş ve bir daha açgözlülük yapmaması gerektiğini öğrenmiş.
2: Hazırsanız gelelim sorulara. Bakalım en dikkatli kim dinlemiş öykümüzü? İlk sorunuz benden. Açgözlü hanım kesesi için hangi elbisesinin içine cep diktirmişti?
1: Fistanının.
2: Tebrikler, 1 puan senin oldu.
0: Peki, hanım hizmetçi kızın maaşından kaç altın kesmişti?
1: 10 altın.
0: Tebrikler. Bu doğru cevapla 2 puana ulaştın.
2: Peki, Osmanlı döneminde mahkeme başkanına ne isim veriliyordu?
1: Kadı.
2: Aferin sana. Böylece durumu 2-1'e getirdin. Son soru. Bakalım berabere mi bitecek yoksa sen mi kazanacaksın?
0: Son soruyu sen sormak ister misin Miço?
1: Evet. Son soru şu arkadaşlar. Kadı Efendi kadına ne ceza vermişti?
3: 100 altın ceza kesmişti.
1: Evet, tebrikler. Berabere bitti. Alkış. Lay lay lay, berabere bitti. Hey hey hey, dostluk kazandı. Lay lay lay lay, dikkat balonu.

Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki.

0: Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım

0: Efendim?
1: Ay!
0: Ne oldu Asya?
1: Şey, korkuyorum.
0: Karanlıktan mı?
1: Evet.
0: Ne yapmamı istersin?
1: Lambayı açsak olur mu?
0: Olur tabii.
1: Teşekkür ederim. Ya bu gece de korkarsam?
0: Neden korkasın ki?
1: Bilmem. Karanlıktan korkuyorum ben.
0: Ne yapacaksın peki?
1: Yine lambayı açarım herhalde.
0: Ama insanlar geceleri karanlıkta uyumalılar.
1: Kim demiş?
2: Ben dedim Asya.
1: Neden peki?
2: Çünkü Kur'an'da Rabbimiz bize geceyi dinlenmemiz için yarattığını söyler. Gündüz güneşin doğmasının, gece ise batmasının hikmetleri vardır.
0: Işıkta uyumamamız lazım değil mi Temel amca?
2: Evet Eymen. Zorunu kalmadıkça geceleri ışıksız ortamlarda dinlenmeliyiz.
1: Ama ben...
2: Karanlıktan korkuyor musun yoksa?
1: Nereden bildin?
2: Sabaha kadar Eymen'le fısıldaşıp durdunuz.
1: Demek seni de uyutmadım Temel amca. Özür dilerim.
2: Önemli değil Asiyeciğim. Hem biliyor musunuz? Babanız da geceleri korkardı.
1: Gerçekten mi?
2: Evet. Bazı geceler beni uyandırır. Abi, hadi bana hikaye anlat derdi. Ama senin daha iyi dinlenebilmen için bu korkuyu yenelim derim. Ne dersin?
1: Çok isterim ama nasıl?
2: Muavize-teyn okuyarak.
0: Muavize-teyn mi?
2: Evet. Bu arada ikinize de aferin.
0: Neden?
2: Söylemesi zordur ama siz söylediniz.
0: Teşekkürler.
1: Peki nedir muavize-teyn?
2: Anlamı iki koruyucu demektir.
0: Kim bunlar?
2: Bunlar insan değil. Kur'an'ın son iki suresi olan Felak ve Nas sureleri.
1: Neyden koruyorlar peki?
2: Tüm kötülüklerden. Örneğin seni geceleri karanlık korkusundan korurlar.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Öyleyse sürekli okurum ben bunları.
2: Çok iyi olur. Zaten bu sureleri düzenli okumamızı peygamberimiz tavsiye etmiş. Bu sureleri okuyarak her türlü kötülükten Allah'a sığınmış, dua etmiş, Allah'ı anmış ve Kur'an okumuş. Böylece ibadet etmiş oluruz.
0: Öyleyse ben de okuyabilirim. Yani bunları okumak için karanlıktan korkmaya gerek yok.
2: Aynen öyle.
3: Evet, süper bu.
0: Bir dakika, bir sorunumuz var.
1: Neymiş o?
0: Ben Felak ve Nas surelerini bilmiyorum ki.
1: Ben de.
2: Üzülmeyin çocuklar, isterseniz hemen öğretirim.
0: Yaşa sen Temel amca.
1: Şey, hava kararmadan yetişir mi?

0: Hazineavă.
1: Hayır! Motorum bozuldu. Acil iniş yapmam lazım.
2: Git başımdan koça koça.
1: Harika. Motor düzeldi. Ah, düşman gemileri. Hemen savunmaya geçmeliyim.
3: Yusuf, Yusuf, oğlum.
1: Annem arıyor dünyadan. İkinci kaptan, lütfen meşgul olduğumu iletin.
3: Yusuf, kalk hadi kalk.
1: Anne ya, tam da düşman gemilerinin arasına dalıyordum.
3: Önce kahvaltıya dalalım, sonra düşman gemilerine de dalarsın.
0: Ne oldu oğlum? Beğenmedin mi reçelimi?
1: Yo, çok güzel.
4: E niye suratın beş karış?
1: Hiç.
5: Var bir şey sende, söyle hadi.
1: Ben artık bilgisayar oyun oynamak istiyorum.
2: Aha, kafa gitmiş ya, yazık.
3: Ama oğlum, bilgisayar oyunlarının zararları...
1: Neymiş zararları?
6: Oho, saymakla bitmez.
1: Say bakalım, belki biter.
6: Mesela uzun süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sağlık sorunları yaşarlar.
3: Uyku bozukluğu, obezite ve strese de sebep olur.
5: Ayrıca...
1: Tamam, tamam. Bu kadar yeter, tamam.
0: Ama ben de söyleyecektim.
1: Tamam, sen de söyle.
0: Bilgisayar oynayan çocuklar vahat vahat ve çellevini yemezler.
1: Ama oyun oynamak her çocuğun hakkı.
3: Bu konuda sonuna kadar haklısın.
1: Cidden mi?
3: Elbette. Kendilerini geliştirecek faydalı oyunlar oynamak her çocuğun hakkıdır.
1: Kesin çok sıkıcıdır o oyunlar.
3: Peki ailece çok eğlenceli bir oyun oynamaya ne dersiniz?
6: Harika olur anneciğim. Yaşasın. Oyun oynuyoruz.
1: Hangi oyunmuş?
3: Hazine avı.
1: Ama bilgisayarımız yok ki.
3: İhtiyacımız da yok.
1: E nasıl oynanıyor o zaman?
3: İkişer kişilik takımlar kuracaksınız. Ben elinize bir liste vereceğim. Bu listedeki bilmecelerin cevabını bulup getireceksiniz. Doğru cevapları en çok bulup getiren takım oyunu kazanacak.
1: Yani belki biraz eğlenceli olabilir.
3: Hadi bakalım. Ben listeleri hazırlayana kadar siz de takım arkadaşlarınızı seçin.
4: Ben takım arkadaşımı yıllar önce seçtim zaten. Siz kendinizinkini bulun.
2: Ben yanıma kim alsam acaba?
0: Ben.
2: Zeynepciğim, kazanan tarafta olmak ister misin canım yeğenim benim?
6: Önemli olan kazanmak değil, yarışmak dayıcım. Beni almayayım, sağ ol.
0: Ben.
2: Yusuf.
1: Tamam ablacığım, teklifini kabul ediyorum. İkimiz takım olalım.
0: Ben.
2: Enişte, ne dersin?
5: Olmaz. Gümbele'ye söz verdim.
0: Ben.
2: Tamam. Seni alıyorum.
0: Yaşasın.
3: Herkeste aynı bilmeceler var. Akşama kadar en çok bilmecenin cevabını bulup getiren kazanır. Başlayın.
5: Hadi gidelim. Hadi Gümbele. Gidelim.
1: Hadi gidelim.
6: Tamam, gidelim Yusuf.
2: Sürekli düşer ama yaralanmaz.
0: Ne acaba?
2: Doy! Buldum. Ben tabii ki her yerden düşüyorum ama taş gibi vücudum var. Bana hiçbir şey olmaz. Tabii.
0: Emin misin dayı?
2: Tabii ki. Sen merak etme.
1: Abla, bilmeceyi çözmek için dağdan aşağı yuvarlanmamız mı lazım? Planın buysa ben almayayım.
6: Sızlanıp durma, az kaldı.
1: Hey.
6: İşte. Sürekli düşen ama yaralanmayan şey. Yağmur suyu.
1: Tabii ya. Hadi pet şişeye dolduralım.
2: Alçacık dallı, yemesi ballı. Hı.

0: Ah abla, ah! Bu sırada tuzak var. Bunu atlayalım.
1: Ama dayı, bence cevap...
0: Şşş! Lütfen, tuzak diyorsam tuzaktır. Tabii.
2: Muhsin Bey, ne yapıyorsun?
3: Ne yapıyorum?
2: Bilmecenin cevabını yiyorsun.
3: Ha? Hay Allah, öyle miydi?
2: Tabii ya, baksana, alçacık dallı.
3: Yemişi barlı.
0: Küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk.
1: Ay! Oh, dayı! İyi misin?
2: Ay!
0: İşte bu. Bilmecenin cevabı.
1: Ama dayı.
0: Şşş, sen karışma Yavuz. Tabii.
4: Of abla ya, bunu nasıl bulacağız?
5: Merak etme, cevap çok yakınımızda.
4: Ha? Aa, limon. Tabii ya.
0: İki camlı pencere bakıp durur her yere. İki camlı pencere bakıp durur her yere. Cevap karavanın pencereleri. Bunları sökersek hemen gidip babana söylersin, değil mi? Of Yavuz ya. Senin yüzünden oyunu kaybedeceğiz. Pah!
4: İki camlı, iki camlı. Buldum, gözlüğüm.
5: İşte bu, harikasın Yusuf.
0: İşte bilmecemiz. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Of dayı, bence cevap...
0: Tamam, tamam. Hadi uzatmayalım. Oyunu kesin biz kazandık. Tabii.
6: Aferin, cevabı bulmuşsun. Uzaktan baktım bir kara taş, yanına gittim dört ayak bir baş.
1: Dur dayı, daha bir bilmece var.
0: Gerek yok yeğenim. Kesin biz kazandık. Tabii.
1: Kesin kaybettik. Daha bir tane bilelim.
0: Şakacı seni. Hadi gönlün alsın. Ne de olsa takım arkadaşıyız. Beş dalı vardır, beyinden emir alır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Oho! Bir sürü dalı var bunun.
1: Of dayı.
0: Şşş, sessiz ol çocuk. Dayın düşünüyor. Beyinden emir alır. Hangi bey acaba? Beyler beyi mi?
1: Ben biliyorum cevabı.
0: Yok ya, nereden bileceksin?
1: Cevap el. Beş dalı var. Beyinden emir alır.
0: İyi hadi. Bunu da sen bilmiş ol canım. Hatırın kalmasın. Tabii.
5: İlk bilmecemizin cevabı...
0: Tabii ki ben.

0: Yağmur. Bildik.
1: İkinci bilmecemizin cevabı... Çilek. Üçüncü bilmecemizin cevabı...
0: Limon.
1: Limon.
2: Ne?
1: Dördüncü bilmecemizin cevabı...
3: Gözlük.
1: Gözlük. Beşinci bilmecemizin cevabı... Kaplumbağa.
2: Ne?
1: Son bilmecemizin cevabı da...
0: Yavuz da olmasa hiç puan alamayacaktınız dayı.
2: Maksat çocuklar sevinsin canım. Tabii.
1: Oyunu Yusuf ve Zeynep kazanıyor.
3: Vay be! Tüm bilgisayar oyunlarından daha zevkliymiş bu oyun. Hem de zararsız.
2: Bilgisayar oyunları. Bazıları pek zararlı. Güzelim hazine avı. Çok yararlı, çok faydalı. Benim gibi bilemezsen çok sıkıcı, çok sıkıcı. Bilenlere, bilenlere. Pek heyecanlı.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba.
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o hazırlığa götüreceğim. Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim.
1: Ha? Aa.
0: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
3: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: sakinlerine dikkat edin. Heybeniz yaptığı köyümüzde dedi. Birazdan gösterileri başlayacak. Herkes meydana davetlidir.
1: Hay hak! İşte bu sahnenin özü beş garip Adem'dedir. Biri bendenizse diğer dördü nerededir?
2: Bilmem, nerededir?
1: Efendim, o zaman bir alkış alalım da görelim bakalım nerededermiş.
3: Efendim, merhabalar. Biz Heybeli Tiyatroyuz.
4: Doğaçlamadır her oyunumuz.
5: O yüzden şimdi dolaştıracağımız heybenin içini doldurunuz.
6: Ne hakkında bir oyun oynansın istiyorsanız yazıp atın ki konumuz belli olsun.
1: Ki başlasın oyunumuz. Hadi hayatım, bugün de sen seç konumuzu.
3: Haydi bakalım, bismillah. Orta oyunu.
1: Bugün heybemizden bir konu başlığı değil de geleneksel tiyatromuzun önemli bir türü olan orta oyunu çıktı.
5: Ne yapacağız?
7: Oynayacağız kızım.
4: Nasıl? Biz hiç bilmiyoruz ki orta oyunu nasıl oynanır.
3: Bu da bizim ayıbımız. Köy köy gezip tiyatro yapıyoruz ama çocuklarımıza geleneksel tiyatro türlerimizi anlatmadık hiç.
8: Neyse, şimdi bunları düşünmenin zamanı değil. Seyirci oyun bekler Hacer anne. Hadi Abidin usta, ben seyirciyi oyalarım. Sen onları anlatırsın, hemen çıkıp oynarız.
7: Nasıl oyalayacaksın?
9: Orasını bana bırak usta.
6: Gelenektir, gelenek. Tüm toplumda yeri var. Orta oyunu tipi kavuklu ve pişekar. Türlü işler yaparlar, komiklik ve şakalar. Kıssadan hisse verir, seyirciyi yakalar. Taklitleri güldürür, sözleri düşündürür. Topluma ayna tutar, seyirciyi kucaklar. Gelenektir gelenek, tüm toplumda yeri var. Orta oyunu tipi kavuklu ve pişekar.
1: Aferin garibe.
6: Boncuk, getir kızım. Aferin.

0: Seyirci memnun görünüyor.
1: Bu bize zaman kazandırır. Hadi Abidin, hızlıca anlat.
0: Evet çocuklar, orta oyunu geleneksel tiyatromuzun önemli bir türüdür.

0: Buyur benim civanım. Ne istersin? Nedir senin hesabın?
1: Yükünü hafifletin amalın. Yahu, orta oyunu taklidini aldım. Haydi çal, başlasın temaşa. Ha şöyle. Haydi bakalım, başlasın temaşa. Bizi izleyen zevat, şerebiyat.

0: kaza oldu.
1: Dur yahu, ne yapıyorsun?
0: Asıl sen yürü yahu. Ne duruyorsun?
2: Şimdi benim sıram.

0: Eyvah, yine kaza. Lakin bu sefer zincirleme.
1: Önüne baksana canım.
2: Kusura bakma beyim. Peşime bir aslan takıldı da ondan kaçıyordum. Telaştan görmedim seni.
1: Amma yaptın yahu. Hiç aslandan kaçılır mı?
2: Kaçılmaz da ne yapılır?
1: Aslanı gördüğünde şöyle yapacaksın. Gel bakalım aslan. Aslan, gel bakalım aslan.
2: Mestan, mestan, mestan. Sanki kedi çağırıyor adam.
1: Canım, aslandan korkmak da neymiş?
2: Ney değilse zurnadır. Bak, o da geldi işte.
1: Yahu, demem o değil. Aslandan korkulur mu hiç?
2: Korkulmaz tabii. Kol kola girilip şöyle güzel bir tur atılır. Yahu aslan diyorum aslan. Aslandan korkmayacağız da neyden korkacağız?
1: Yalandan korkacaksın. İkiyüzlülükten korkacaksın. Kul hakkı yemekten korkacaksın.
2: Yemek mi? Hani nerede?
1: Yahu kul hakkı dedim, kul hakkı.
2: Nerede o? Bana 200 lira borcu vardı.
1: Kimin?
2: Kel hakkının.
1: Canım, lafı dolandırma, bırak şimdi.
2: Ah, bırakılır mı? Paraya çok sıkıştım.
1: Deme, o halde sana bir iş bulalım. Sen hiç merak etme. Bu görüşeceğimiz kişi benim dostumdur. Sana çok güzel bir iş buldum.
2: Deme ya. Allah senden razı olsun.
3: Oo efendim, maşallah. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Yahu sana diyor. Babasından kalan bu dükkanı sana emanet edecek. İş bulduk işte sana.
3: Tabii ya. Al sana gül gibi iş. Dükkan sana emanet. Otur çalış.
2: He? He?
1: Ne bakıyorsun yahu şaşkın şaşkın? Mis gibi iş işte. Otur çalış.
2: Yahu benim kafam karıştı. Oturacak mıyım, çalışacak mıyım anlamadım ki.
1: Yahu otur lafın gelişi. Çalışacaksın elbet.
2: Ne? Oturmayacak mıyım yani? Ben istemem arkadaş. Hiç oturmadan çalışılır mı? Yorulurum.
1: Yahu yeri gelirse oturursun ama iş vakti iş.
2: İstemem arkadaş. Hem ben çalışmam. İstemem çalışmayı.
1: Niyeymiş o?
2: Çalışmak insanın doğasına aykırı da ondan.
1: Allah Allah. O da nereden çıkmış?
2: İnsan çalışınca yorulmaz mı?
1: Yorulur.
2: Demek ki doğasına aykırıdır. Doğana aykırı olmasa yorulmazsın.
1: Yahu etme eyleme. Böyle mi örnek olacağız insanlara yahu? Biz Allah rızası için çalışmalıyız. Kul hayrı için üretmeliyiz.
2: Aha nerede o? Bana 200 lira borcu vardı.
1: Kim?
2: Kul hayrı demedin mi sen?
1: Yahu ne kul hayrısı canım? Kul hayrı dedim. Yani insanların faydası için, Allah rızası için çalışacağız dedim. Kendimiz için emek vermeliyiz dedim.
2: Bak onda doğru söyledin. Kendimiz için yemek vermek gerek. Hani nerede yemek?
1: Yahu ne yemeği?
2: Şöyle güzel bir gül böreği. Sen demedin mi kendimiz için yemek?
1: Emek dedim, emek.
4: Var mı be bana yan bakan?
2: Şöyle karşıma geç bakayım.
4: O niye o?
2: Yanda kalıyorsun, yan bakınca kızıyorsun. Karşıma geç ki düz bakayım.
5: Efendim, bir orta oyunu temsili sunduk. Sürçülisan ettiysek affola. Dilimiz döndüğünce iyi, güzeli öğütleyip bolca gülmeniz için şakalar yapmaya gayret ettik. Sizler de bu güzel geleneklerimizi, geleneksel tiyatromuzu unutmayın, unutturmayın. Oh, çok şükür bugün büyük bir sorumluluğun altından kalktık Allah'ın izniyle.
6: Çok şükür.
3: Geleneksel oyunlarımızı daha sık oynayalım baba. Çok eğlendim bugün.
7: Ben de.

0: güzel. Sizlerin böyle geleneksel tiyatromuzu beğenmesi, canlandırmak istemesi. Sizin gibi hevesli gençlerimiz sayesinde bu kültür ilelebet yaşayacak inşallah.
1: Ben ileride mutlaka Kavuklu olacağım.
2: Ben de.
0: Yahu, biriniz de pişeker olun. Herkes Kavuklu olursa olmaz.

0: Merhaba arkadaşlar, ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Yavuz, ne yapıyorsun?
1: Dergi okuyorum.
0: Ne dergisi?
1: TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Türü ne?
1: Adı üstünde dayı. TVT Diyanet Çocuk Dergisi.
0: Bir dakika ya. Sen okuma yazma bilmiyorsun ki.
1: Dayıcım, Vesim Nevi'ni okuyorum.
0: Ha, anladım.
1: Ama bir rahat dergi okutturmadın ki.
0: Öyle rahat dergi okunmaz zaten. Boynun ağrır. Tabii. Mı? Yaşasın!
1: Niye seviniyorsun dayı?
0: Çünkü yeni icadımı buldum. Ama bana gerçekten kitap okuyan müşteriler lazım. Önce onların üstünde denemeliyim. Tabii.
1: Onlar kim dayı?
0: Tabii ki. Ablan, gerçek bir

0: kitap kurdu. Koş ablanla abini çağır bana.
1: Ya gelmek istemezlerse?
0: He, doğru. En iyisi sen ablanı çağır. Dayım senin için çok önemli bir şey yaptı de. Söyle işte bir şeyler.
1: Abimi?
0: Yok, onu çağırma.
1: Niye?
0: Allah akıl vermiş. Niye? Kullanalım diye. İkisini de çağırırsan gelmezler. Ama birini çağırmazsan merak edip mutlaka gelir. Tabii.
2: Dayıcığım, neymiş o benim için çok önemli olan şey?
0: Kitap.
2: Dayıcığım, kitap icat ettim deme lütfen.
3: Hayır abla, kitap değil. Üzerinde yazılar olan, sayfalardan oluşan bir icattır o.
0: Size de iyilik yaramıyor.
2: Neyse dayıcığım, kitap değilse icadın, ben dinlemeye hazırım.
0: Şimdi Zeynep'ciğim, haftada bir kitap okumak ister misin?
2: Ne haftası dayı, ben günde bir kitap okuyorum.
0: Ne? Maşallah. Günde bir kitap mı?
2: Evet, ne oldu ki?
0: Yok canım, ne olsun? Herkes günde bir kitap okur zaten.
3: Yo, ben okumuyorum mesela.
0: Sen de bir dur Yusuf'cum ya. Peki Zeynep, günde iki kitap okumak ister misin?
2: Evet, bazen iki kitap da okuyorum.
0: Ay, okursun ama rahat okuyamazsın, değil mi? Benim icadımla istediğin kadar kitabı rahat rahat okuyacaksın. Tabii.
3: İyi, ben kitap okumuyorum zaten. Benlik bir durum yokmuş. Gideyim ben.
0: Okumuyordum diyeceksin. Artık sen de hiç yorulmadan bir sürü kitap okuyabileceksin. Tabii. Şimdi söyleyin bakalım. Kitap okumanın en zor yanı nedir?
1: Dayın sana sovulan sovarken kitap okumaya çalışmak.
0: Allah iyiliğini versin Yavuzcuğum. Çok komiksin. Ama değil.
3: Okuduğunu anlamak?
0: Hayır.
2: Okuduğun kitabı başka kitaplarla karşılaştırmak?
0: Hayır. Tabii ki sayfa çevirmek.
2: Sayfa çevirmek mi?
0: Evet, sayfa çevirmek. İnsanın kolları yorulur. Ve artık kitap okuyamazsın. Peki başka ne zordur?
3: Kesin bilemeyeceğimiz bir şey.
0: Evet, sandalyede oturup kitap okumak. Beliniz ağrır, sırtınız ağrır, kambur olursunuz.
1: Ben kanepede yatalak okuyorum.
0: O zaman da iki büklüm olursun, boynun ağrır. Ama merak etmeyin, yeni icadımla bunlar artık sorun olmayacak. Tabii.
2: Görelim bakalım bu icadı.
0: Aynen. Hayır. El aynası. Makara.
1: Makarna mı?
0: Hasbünallahi ve nimel vekil. Makara diyorum, makara. Makas. Biraz da ip. Tahta çıtalar. El. Kitap. Kitap.
1: Güle güle güzel kitabım. Seni çok sevmiştim.
0: Tabi. İşte yeni icadımız. Kolay oku.
1: İcadın adı Zekit değil mi?
3: Zekat mı?
1: Hayır, Zekit.
0: Zekit mi? Ne alaka?
1: Zeki'nin Z'si. Kitabın Kiti. Zekit.
0: Olmaz. Bu da iyi. Kolay oku. Evet. Kimler kolay okuyu ilk kullanıp tarihe geçmek ister? Zeynep. Bir kitap kurdu olarak bu tarihe adım sana yakışır. Tabii.
2: Yok dayıcığım, ben almayayım.
0: Yusuf, ne dersin?
3: Ben zaten pek kitap okumam. Böyle iyiyim.
0: Yavuz. Yavuz.
1: Ben daha küçük. Deney yapamam.
0: İyi be, siz bilirsiniz. Ben denerim kolay okuyu. Tabii. İşte bu kadar. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aman yarabbim, bu da ne böyle?
3: Ne oldu dayı?
0: Bu icat beklediğimden de harika oldu.
1: Nasıl yani?
0: Yazıları yabancı dile çeviriyor.
1: Ne?
0: Demek ki yabancı dildeki kitapları koyarsak onları da Türkçe'ye çevirecek. Maşallah, ne icatlar var be. Helal bana.
2: Allah iyiliğini versin dayıcığım. Yazılar yabancı dile çevrilmemiş. Sen aynadan baktığın için ters görüyorsun.
0: Olsun, böylesi daha iyi. Düzden herkes okur. Tersten okuyun ki zekanız gelişsin. Tabii.
3: Hay maşallah.
0: Hem tıp tarihine hem de edebiyat tarihine geçeceğim. Çekil. Çekil diyorum. Başımdan yakaladım seni. Al sana. Gel buraya. Ay Allah. Kaçma dedim.
3: Kolay oku çıldırdı. Kaçın.
1: Ucuz atlattım. Allah kurtardı.
3: Dayıcım bırak artık şu sineğin peşini.
0: Allah Allah. 2 dakika boş bırakıyorum. Her yeri dağıtmışsınız. Buranın hali ne böyle? Kim dağıttıysa o toplayacak. Anlamam.
2: Haklısın dayıcım. Bence de dağıtan toplamalı.
0: Hanginiz dağıttı?
1: Tabii ki de sen.
3: Koca laboratuvarı dağıttığına mı yanarsın? İcadın boşa gittiğine mi?
0: Ne demek boşa gittiğine? Harika bir uçak yapma icadı bu. Tabii.
2: Tamam dayıcım. Uçak katlama icadında sana başarılar. Biz biraz kitap okuyalım.
1: Normal yollarla.
3: Sade, icatsız, doğal.

0: Baba, tabletimi bulamıyorum.
1: Oğlum, tabletin bagajda ne işi var? Ön taraftaki bölmede.
0: Doğru ya.
1: İşte oldu. Tekerleri sağlamlaştırdım. Şimdi dağa tırmanmak için hazırız.
0: Ha? Ne kadar değişik bir şey bu.
1: Neye bakıyorsun oğlum?
0: Topa benzeyen bir şey buldum baba.
1: Evet, topa benzeyen bir çöl hayvanı.
0: Hayvan mı? Yuvarlak top gibi görünen bir çöl hayvanı. Ara. Hah, işte burada.

0: kıyasıya bir yarış devam ediyor sayın seyirciler. Az önce yarışı önde götüren Murat, çöl kirpisinin gerisinde kaldı. Zemzem ise şahin gibi uçuyor. Bu yarışı kimin kazanacağını tahmin etmek epey zor.
1: Aa!
0: Bu muhteşem bir an. Hepimiz nefeslerimizi tuttuk, çöl kirpisinin muhteşem inişini bekliyoruz.
1: Harikasın çöl kirpisi. Bu atlayışınla birinci sene oldun.
0: O da ne? Çöl kirpisi vedalaşıyor.
1: Hoşça kal çöl kirpisi. Seninle yarışmak efsaneydi.
0: Çöl kirpisi evine döndü ve yarışı dostluk kazandı. Bizim de gitme vaktimiz çoktan geldi evlat. Aşmamız gereken kocaman bir dağ var. Hadi herkese ben fülfüle.
1: Bu dönüş çok iyiydi şoför bey.
0: Bak sen, virajlı yollar hoşuna gitti demek. Şimdi daha keskin bir dönüş geliyor. Sıkı tutunun.
1: Bu daha da iyiydi. Çılgın bir yolculuk bu. Güneşe bak Zemzem. Az önce arkamızdaydı. Şimdi önümüze geçmiş.
0: Bir yarışmadığımız güneş kalmıştı oğlum.
1: O bizi takip ediyor baba.
0: Saklambaç oynuyor sizinle desene.
1: Çok şakacısın baba. Yol dönüm eşli olduğu için güneşi bazen arkada bazen önümüzde görüyoruz.
0: Aferin.
1: Tavafta da böyle dönecek miyiz?
0: Dönerek ibadet edeceğiz ama bu kadar keskin dönüşler olmayacak.
1: Tavaf etmek için şimdiden çok heyecanlanıyorum.
0: Ha? Sıkı tutunun çocuklar.
1: Hı? Neler oluyor baba? Neden bu kadar hızlandın? Arkamızdaki de ne?
0: Bir toz bulutu hızla bize doğru geliyor oğlum. Fırtına çıkacak anlaşılan. Acilen sığınacak bir yer bulmalıyız.
1: Eyvah! Etrafta korunacak bir kaya parçası bile görünmüyor. Nereye sığınacağız?
0: He?
2: Acele edin! Kum fırtınası geliyor. Bu tarafa gelin! Bu tarafa! Merhaba, benim adım Cabir.
0: Memnun oldum, ben de Abdullah. Oğlum Murat ve kuşumuz Zemzem.
2: Çok memnun oldum. İleride sığınacak bir yer var. Fırtına bitene kadar isterseniz oraya gidelim.
0: Çok iyi olur, sağ ol.
1: Baba, nereye gidiyoruz?
0: Cabir buraları iyi biliyor sanırım. Bizi güvenli bir yere götürüyor.
2: Hadi durmayın orada, acele edin.
1: Orası çok dar ve ürkütücü. Girmek istemiyorum.
0: Girmek zorundayız oğlum. Başka seçeneğimiz yok.
1: Kayalar çok yüksek baba.
3: Bak Muratçım, ben de ilk gördüğümde buradan geçmeye korkmuştum. Ama kanyonun arkasındaki gizemli dünyayı görme isteğim korkumu yendi.
1: Arkada ne var ki?
3: Geçmişin gizemli evleri var. Bunu kendin görmek istemez misin?
1: Hı.
3: O zaman gözünü kapat ve babanın elinden tut. Sonra koşarak kanyondan geç.
0: Sen yaparsın oğlum.
1: Of. Hazırım.
0: Üç deyince koşuyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç.

0: Evler kayadan yapılmış.
1: Kapadokya'ya benziyor.
0: Taş gibi sağlam bu koltuk.
2: Buradaki eşyalar 1000 yıl garantili Muratçım. Az önce fırtınanın telaşından tam tanışamadık. Ben arkeoloğum. Buraya araştırma yapmak için ailemle birlikte geldim.
0: İlk kez bir arkeolog görüyorum.
1: Çok sürprizli bir meslek olmadı.
2: Zaman içinde kaybolmuş kalıntıları bulmak, onları incelemek heyecan verici gerçekten. Mesleğimi seviyorum.
0: Peki bu evleri kimin yaptığı belli mi?
2: Belli. Salih Peygamber'i daha önce duydun mu?
0: Bilmem mi? Kaç kere hayatını okudum. Salih Peygamber'in halkı kayaları yontup kocaman evler yapmışlar.
1: Yoksa burası...

0: Bunlardan kalma kalıntılar mı?
1: Evet, çok eski bir yerleşim yerindesiniz arkadaşlar. Bu bölgeye Medain Salih deniyor. Yani Salih peygamberin şehri.
2: Demek fırtına peşimize takılmasa belki de burayı göremeyecektik.
0: Her işte bir hayır var oğlum.
2: Siz de kayadan evlerde mi yaşıyorsunuz Cabir amca?
1: Evet, o dönemi araştırmak için bir müddet burada yaşamamız gerekiyor. Yandaki evde kalıyoruz. Hatta sizi küçük oğlumla tanıştırayım.
2: Çok seviniriz.
1: İşte benim iki gözümün çiçeği Vefa.
3: Baba, baba, kuş, cici kuş.
0: Çok tatlı maşallah.
2: Zemzem'i de sevdi. Hı? Fırtına buraya da geldi galiba.
1: Endişelenme. Kayalar çok yüksek olduğu için fırtına bize zarar veremez.
2: Hı? O zaman bu uğultu ne?
1: Bu duyduğun hortum sesi. Güvenli bir yerden ona bakmak ister misin?
2: İsterim Cabir amca.
1: Gelin benimle.
2: Hep filmlerde görmüştüm. Çok ürkütücüymüş.
1: Aslında her hortum aynı büyüklükte olmuyor. Bugünkü fırtınanın böyle bir hortum oluşturacağını tahmin etmiştim. Hadi onu kaçırmadan fotoğrafını çekelim.
3: Baba, baba.
2: Tam 7 kez çektim Cabir amca.
1: Harika. İyi ki sen vardın Murat abisi. Yoksa Vefa Paşa bana fotoğraf çektirmezdi.
0: Tatlı Vefacık.
2: Aa, küçük küçük bir sürü hortum görüyorum.
0: He? Nasıl yani?
2: Senin yanında, Cabir amcanın yanında, her yerdeler.
1: Hortuma dikkatli bakmaktan gözlerin böyle görüyor olmalı Murat.
0: Ne yapacağız peki?
1: Gözlerini biraz kapatmak iyi gelebilir.
2: Gelin buraya. İkinizi de yakalayacağım.
3: Yakalayamaz ki.
0: Oğlum dur. Duvar var orada.
3: Yakalayamaz ki.
2: Şimdi yakalayacağım seni Vefa. Kaçamazsın ebeden. Zemzem'in de hiç sesi çıkmıyor. Kesin bir yere saklandı.
3: Kuş sen de.
2: Ha? Zemzem neredesin? Hay Allah. Omuzumda benden saklanıyormuş. Afacan Zemzem seni. Gel buraya.
0: Murat'ın gözlerini dinlendirelim dedik ama çocuklar oyuna çevirdi.
1: Uzun zamandır Vefa bu kadar güzel oynamamıştı Murat. Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Ben de çok eğlendim. Hortumlar gözümden gitmiş midir Cabir amca?
1: Bence gitmişlerdir.
0: Dışarıdaki fırtına bile bitti oğlum. Senin gözündekiler hayli hayli bitmiştir.
2: Görüyorum. Yaşasın. Görüyorum.
0: Çok şükür.
2: Az önce çektiğimiz hortum fotoğrafının çıktısını asmışsın bile Cabir amca.
1: Çöl koleksiyonumun en güzel fotoğrafı bu oldu Murat.
0: Ne kadar ilginç görseller yakalamışsın. Hepsi birbirinden güzel.
2: Aa, bu fotoğraflara bakınca aklıma bir şey geldi.
1: Ne geldi?
2: Mesela hortum dönüyor. Ay da dünyanın etrafında dönüyor. Yıldızlar da dönüyor.
1: Güneş de dönüyor.
0: Dünya da dönüyor.
2: İşte... Biz de tavaf ederken dönüyoruz. Bu çok ilginç değil mi?
1: Aferin Murat. Harika bir şey keşfettin.
0: Yaratılan her şey kendi dillerince Allah'a ibadet ederler oğlum. Az önce saydığım varlıklar da dönerek Allah'ı tesbih ederler.
2: Gezegenlerin tesbihi bizim tavaf ibadetimize mi benziyor yani?
1: Evrende birbirinin etrafında dönen cisimler arasında bir kütle çekim kuvveti vardır Muratçığım. Örneğin Ay ve Dünya. İkisinin enerjisi birbirini çekiyor ve yüzyıllardır ayrılmadan dönüp duruyorlar.
2: Aa, bu doğru. Birbirlerini çok seviyor olmalılar.
1: Kesinlikle.
0: Biz de Kabe'nin etrafında dönerek Allah'ın huzurunda olmayı ısrarla istediğimizi ve onu çok sevdiğimizi göstermiş oluruz.
2: Şimdi anladım.
1: Baksana, Vefa da Zemzem'le oynamak için onun peşinde ısrarla dönüp duruyor.
2: Şu anda daha da iyi anladım Cabir amca.
3: Kuş, gel bana.
2: Vefa hiç pes etmiyor Cabir amca.
1: Haklısın, Vefa'nın ısrarından öğrenecek çok şeyimiz var.

0: Alın Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Kusuruma bakmayın yabani otlar. Sizi fidelerimden uzak tutmam gerekiyor. Hem toprak olarak da doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Şimdi bu domatesler çok lezzetli diye onları kayırmıyorum, yanlış anlamayın. Siz de bu güzelliğe, bu lezzete engel olmak istemezsiniz bence.
1: Erkenden bahçeye inelim de abime sürpriz yapalım yavrucuğum. Tabii ki. Abim bizi görünce çok sevinecek. Ben onun canının içiyim. Bensiz çok sıkılıyor. Abim fide topluyor. Yardıma ihtiyacı var bence. Sürpriz yapalım, evet. Bu harika bir fikir. Sen burada kal ve beni bekle. Annenin çok işi var. Hemen sepetimi alıp geleyim.
0: Yorucu bir işmiş. Neyse, şu köşeyi dönünce bir sıra kalıyor, temizlenecek.
1: Hayırlı sabahlar abi.
0: Hayırlı sabahlar Cemre. Ne yoruldum.
1: Sürprizimi görünce bütün yorgunluğum bitecek abi. Sürpriz! Ha?
0: Cemre, bunlar...
1: Daha fazla yorulma diye diğer taraftaki fideleri topladım.
0: Ne yaptın sen Cemre? Fideler toplanır mı?
1: Sen topluyorsun ya.
0: Ben fideleri...

0: topluyorum. Fidelere zarar veren otları yoluyorum.
1: Aha.
2: Otları mı? Tamam işte. Ben de fideler zarar görmesin diye onları topladım.
0: Neyse, olan oldu. Otları yolmak daha kolay olacak şimdi. Neyse ki.
2: Evet. Ben sen otları rahat rahat yol diye toplamışım fideleri.
0: Bak kardeşim, şöyle yapacaksın. Kökler toprak altında kalacak ki...
2: Fideler susuz kalmasın.
0: Aynen öyle. Aferin. Ellerine sağlık. Oo, tertemiz oldu çok şükür.
2: Çok şükür.
0: Şimdi ben kalan otları yolarken sen de yeni dikilmiş fideleri sula bakalım minik bahçıvan.
2: Yaşasın. En sevdiğim bahçıvanlı kişi. İnat etme tatlı Fortun. Seninle fideleri sulayacağız. Affedersin abi. Fortun. Abi.
0: Önemli değil. Hava çok sıcak. Çabucak kururum. Eline sağlık canımın içi. Şimdi hortumu toplayabilirsin.
2: Olmaz abi. Önce senin ellerini bir yıkayalım. Bak kırmızılık bulaşmış.
0: Ne olmuş böyle? Hay Allah.
2: Ne olmuş?
0: Ay, galiba zararlı otlar ellerime dokundu.
2: Hayır abi. Unuttun mu, senin ellerin zararlı otlara dokundu.
0: Dokundu derken yara yaptı demek istedim.
2: Yara mı? Oldu. Dur öpeyim de geçsin.
0: Sakın.
2: Neden ama? Dudaklarım da mı dokunur?
0: Hayır canımın içi. Sana da bulaşmasını istemiyorum.
2: Ya. Sen ne kadar tatlı ve de yaralı bir abisin. Çok acıyor mu?
0: Yok, acımıyor ama çok kaşınıyor.
2: Abi, çok şanslısın biliyor musun? Cennet vatanımızda sana çok iyi gelecek bir yer var.
0: Nasıl iyi gelecek bir yer?
2: Pamuk bahçe diye bir yer. Her yer pamuktan. İşte orası derideki yaralara çok iyi geliyormuş.
0: Bilemiyorum Cemre. Pek aklıma yatmadı. Pamuk çok zor toplanan bir bitki. Pamuk toplayanlar eldiven takar. Elleri yara olmasın diye.
2: Pamuk toplamayacaksın abi. Oraya gideceksin sadece. Orada sana yardımcı olacaklar.
0: Çok kaşınıyor.
3: Hayırdır evlat? Geçmiş olsun.
0: Sağ ol dede. Bahçedeki otları yoldum da ellerimde bir kaşıntı başladı.
3: Bu otlar pek dokunmaz aslında ama çokça temas etmişsin.
0: Çok kaşınıyor.
3: Bir merhem süreriz, geçer gider Allah'ın izniyle.
2: Gerek yok dede. Pamuk bahçeye giderse tüm yaraları iyileşir.
3: Pamuk bahçe mi?
0: Cemre pamuk tarlasında iyileşeceğimi söylüyor dede.
2: Pamuk tarlası değil, pamuk bahçe. Pamuk bahçe böyle pamuk gibi bir yer dede. Her yer bembeyaz. Oraya gidince yaraların iyileşiyormuş. Televizyonda izledim. Hatta diğer vatanlardan gelenler de varmış. Çok beğeniyorlarmış.
3: Pamuk bahçe diye pamuk tarlalarını mı kastediyor cimcime?
0: Anlamadım ki dede.
3: Yaşa cimcime. Cemre doğru söylüyor.
0: Pamuk bahçe dediği pamuk tarlası değil mi?
3: Hayır evlat. Pamukkale'den bahsediyor.
0: Pamukkale. Doğru ya.
2: Ya.
3: Pamukkale'nin de suyu şifalıdır evlat. Bilhassa cilt hastalıklarına çok iyi gelir. Cemre bir belgeselde izlemiş olmalı.
2: Hayır. Televizyonda izledim dedim ya.
0: Oh, kaşıntım geçti. Çok şükür.
3: Oh, çok şükür.
2: Çok şükür abi.
0: Ama geçmeseydi.

0: De doktorum Cemre'nin tavsiyesine uyup Pamukkale'ye gidecektim tabii.
1: Aa! Doktor Cemre mi? Aa yavrucuğum, ağlıyor musun? Sen de mi yaramaz otları yoldun? Merak etme, doktor Cemre seni iyileştirir.
0: Ellerimin kaşıntısı geçti ama yine de doktor Cemre'nin tavsiyesini yabana atmamak lazım.
2: Tabii. Doktor Cemre söylüyorsa vardır bir bildiği.
0: Yaşasın! Rota belirlendi.
2: Pamuk Bahçe.

0: muhteşem bir manzara.
1: Hı hı. Hakkın var evlat. Muhteşem bir manzara.
0: Yani dede, bir masal diyarı düşünsem böylesini hayal edemezdim.
1: Cenab-ı Allah'ın tabiat albümünde daha ne manzaralar var evlat?
0: Hepsini görürüz değil mi dede?
1: Allah-u Teala'nın güzelliklerini görmeye bir değil bin insan ömrü yetmez evlat. Ama bizim memleketimize bahşedilen güzellikleri göreceğiz Allah'ın izniyle.
0: İnşallah dede. Bu pamuktan bahçe nasıl oluşmuş dede?
1: Traverten diye adlandırılan bu muhteşem güzellik aslında yeraltı sularının yeryüzüne çıktıkları yerlerde oluşturdukları kayaçlardır. Kalsiyum karbonatlı su yüzeye çıktığında buharlaşma, basıncın azalması ve benzeri sebeplerle çökelir ve bu görüntüyü oluşturur.
0: Ya ne kadar ilginç. Gerçekten de bu su şifalı mı peki dede?
1: Elbette. Bu yeraltı suları içmeye elverişli değildir. Ancak sedef, egzama, mantar gibi deri hastalıkları için bir şifa kaynağıdır.
0: Doktor Cemre biliyordu da söylüyordu.
1: Tabii. Kaklık mağarası tavanındaki çökme sonucu keşfedilmiş ve yakın zamanda ziyarete açılmış.
0: Yeraltı suları bu defa gerçekten yer altında çalışmış dede. Muhteşem bir sulu boya tablo yapmışlar.
1: Ay yaşa, ne güzel söyledin. Ama buradaki şekillerin bir farkı var.
0: Sarkıt ve dikitler.
1: Aferin. Yeraltı sularının mağaranın tavanından akmasıyla sarkıtlar aktığı yerde birikmesiyle de dikitler oluşur. Ey kudret-i ilahi.
0: Allah'ım bize böyle nice güzellikleri göster.
1: Amin. Hayırdır Celebi?
0: Doktor Cemre'ye kontrole gideceğim dede. Pamuk bahçeye gittin mi diye sormayacak mı?
1: İlahi çocuk.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Eksiz yemek olmaz.
1: Un, tabaklar, su. Sizce neyin hazırlığı bu çocuklar? Minik Gugular heyecanlı. Aman da aman, ne kadar özenlisiniz. Dikkat! İşin gücün acele be Hagu. Düştün yine. Neyse ki bir şey olmadı. Evet, hazırlık balık tutma hazırlığıymış. Çogu çok dikkatli. İyice hazırlanmadan olmayacağını biliyor. Her şey eksiksiz olmalı. Hazırlık mı? Ne ki o? Hagu'nun pek bilmediği bir şey olduğu kesin. Hagu, o da ne öyle? Keşke biraz özenerek daha düzgün bir şey yapsaydın. Maalesef Hagu'nun dikkati yine dağıldı. Çogu heyecanlı. Hazırlığı nihayet bitti. Hadi biraz ilgi Hagu.

emek vermelisin ama. Evet, Çogo'nun emekleri sonuç veriyor. Çogo'ya dev bir aferin. Hago ve bitmeyen şarkısı. Bir balık daha. Hago, şarkılar işe yaramadı bak. Daha bekleyecek miyiz? Ben balık göremiyorum çocuklar. Siz görüyor musunuz? Çogo'yu yine güldürdü Hago. Böyle üzülmek sana yakışmıyor minik Gugu. Sorun yemde olabilir mi acaba? Hayır ama Hago, sorun yemde olsa bile çözüm bu olmamalı. Aha, oluyor mu ne? Ah, ip çözüldü. Çogo'nun yaptığı gibi sen de kontrol etmeliydin. Ah, öfkelenmen değil, hazırlanman gerekirdi Hago. Bilge Degu yine yardıma yetişiyor. İşte Degu. Şimdi Hago'ya iyi bir hazırlığın nasıl olması gerektiğini öğretecek. Bu sefer ipi oltaya daha sıkı bağlıyor. Evet, sağlam görünüyor. Daha düzgün hazırlanmış yemler. Hago tekrar işinin başında. Fakat daha iyi hazırlanmış halde. Bu sefer olacak, inanıyorum. Evet, Hago istediğinde hep başarır.

karşınızda Hagu. Hem suda hem de karada balık tutabilen Hagu. İşte çocuklar, hayat böyledir. Emek olmadan yemek olmaz. Yani çabalamadan, yorulmadan başarılı olmak mümkün değildir. Bunu biricik Gugularla birlikte biz de öğrendik.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

geçmiş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

Ne güzel bir gün. Şükür olsun. Böyle güzel bir günü hiçbir şey... Olamaz! Büyük konuşmak gibi olmasın ama sanırım bu işten paçayı sıyır.

0: Selamün aleyküm Ali.
1: Aleyküm selam.
0: Hayrola, hangi rüzgar attı seni buraya? Yoksa hangi tayfun mu demeliydim?
1: Her şeyim ya eskimiş, ya bozuk, ya da kırık dökük.

Ama yok, hiçbir şeyin iyisi Ali'de olmaz. Onlar hep Melihcan gibi çocukların hakkı. Ali, nerede kırık, nerede bozuk var, hepsi Ali'de. Bir şey yeni mi piyasaya sürüldü? Hop, hemen Melihcan gibi birine. Eskiler ne olacak? Ali ne güne duruyor?

0: işte. Eveye sormuşlar sırtın neden böyle. O da demiş ki nerem doğru ki. Allah Allah, bu da ne böyle? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım.
1: Selamun aleyküm Ali. Hayırdır, ne yapıyorsun?
0: Aleyküm selam Caner. Yeni bir bilmece geldi de ona bakıyorum.
1: Aa, nedir? İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım. Kim işe yaramaz şeyleri atınca toplar?
0: Aslında böyle birini tanıyorum. Sevimli de bir şey.
1: Kimmiş?

0: sanırım saçmaladım. Merhamet de sokakta bulduğu ne varsa alıp kulübesine getiriyor da... ...bunun bizim bilmeceyle bir alakası yok herhalde.
1: Kendisi de evde değil galiba. Ay.
0: Galiba seni de sokaktan bulduğu yığına katmak istiyor. İstemezsen at. Ben seve seve alırım.
1: Başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyor.

0: Evet, biraz acele karar verdik galiba. Beni takip edersen seni aradığın yere ulaştırırım diyor.
1: Aradığımız yer şehir çöplüğü değilse eğer bu kamyonu takip etmemizin bir anlamı yok.
0: İşe yaramaz deme at. Ben seve seve alırım.
1: Seve seve.

0: Hayırdır çocuklar? Ne bu hal?
1: Selamun aleyküm. Gazanfer amca.
0: Aleyküm selam çocuklar.
1: Buralardan hiç eskici geçti mi?
0: Evet Ali. İşte tam karşında duruyor. Hı? Ben ayda bir el arabamı alır, mahalle mahalle dolaşıp insanların ellerinden çıkarmak istedikleri eski püskü eşyaları yükleyip dükkana getiririm çocuklar. Nereden ne bulunacağı belli olmaz.
2: Yani eskici mantığının tam tersi gibi mi?
0: Evet, ben satmaya değil, satın almaya çıkıyorum.
1: Yani insanların işe yaramaz dediği şeyleri seve seve alıyorsun diyebilir miyiz?
0: E tabii Ali'cim diyebiliriz. Hayrola çocuklar, siz neyin peşindesiniz?
1: Bugün biz de seninle gelsek olur mu? Hem sana yardım da ederiz.
0: Hay hay çocuklar. Hadi o zaman yüklenin arabayı da yola koyulalım geç olmadan.

Yes, Skidgel. Tam doğru tonda bağırmak lazım. Dur bakalım. Siz burada bekleyin. Yes, Skidgel. Yes, Skidgel.

0: Çok güzel. Şuna bak be. Nasıl da gıcır gıcır. Selamun aleyküm abi. Bu bisiklet senin mi?
1: Aleyküm selam kardeşim. Evet. Yani müthiş bir şey olmasa da iş görüyor.
0: Müthiş bir şey değil mi dedin? Niye öyle söylüyorsun ki? Bence harika. Güle güle kullan inşallah.
1: Eyvallah kardeş.
0: Bir tur binebilir miyim?
1: Tabii ki binebilirsin. İstediğin kadar bin kardeş.
2: Nasıl da mutlu oldu.
1: Sanırım Arif babanın beni neden buraya yolladığını şimdi anlıyorum. Kardeş, baksana bir.
0: Harika.
1: Bu meydanın adı ne biliyor musun?
0: Tabii abi, Şükür Meydanı burası.
1: Cevabı bulduk Arif baba.
2: Bulduk mu?
1: Bugünün kelimesi şükür değil mi?
3: Aferin Ali, yine beni şaşırtmadın. Peki sence neden bu kavramı seçtim?
1: Halimden memnun olmayıp devamlı şikayet ettiğim için.
3: Şükür Allah'ın verdiği nimetlere teşekkür etmektir Ali. Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur.
1: Anladım Arif baba.
3: Hadi şimdi gidin de yeni arkadaşınızla oynayın bakalım.
1: Huh?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanal mı?

0: Çok mu yoruyoruz biz bu çocuğu ya?
1: Aslında o kendini yoruyor hocam.
0: Nasıl?
1: Mesela geçen gün Harun'dan raftaki kitaplardan birini istedim. Aynı odada hemen birkaç adım ötede duran kitapla koşarak gitti.
0: Ne diyorsun?
1: Bir de hızını alamayıp rafa çarptı.
2: Karışmayın Harun'a. İyi çocuk o.
0: Canım kötü mü dedik?
1: Acaba yine ne yaptı da yoruldu? Yoksa uykuya düşkünlüğü yoktur.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleykümselam Hakkı baba.
3: Şu havuz hep mi mordu yoksa birilerinin işi mi?
1: O ne ya?
2: Hakikaten de mor.
0: Şaka gibi.
3: Sizin de mi haberiniz yok çocuklar?
1: Yok.
3: Tövbe estağfurullah.
0: Ressamı bulduk.
1: İnanın ki ben Harun'un ne yapacağını hiç kestiremiyorum.
2: Kendi de kestiremiyor bence.
3: Yüklenmeyelim hemen. Belli ki

0: Kendince iyi bir şey yapmış. Uyanınca konuşur, çözeriz inşallah.
1: Uyandırayım mı?
0: Yo, bırakın biraz kestirsin. Birazdan uyanır zaten. Biz de birer çay içelim, olur mu?
2: Olmaz mı? Hem de mor havuzumuzun kenarında, manzaraya karşı.
3: Çayla! Aa, o da ne?
1: Havuzumuzun yeni rengini beğendin mi Zehra abla?
3: Emincim bu havuz değil, korku filmi sahnesine dönmüş. Tövbe estağfurullah. Kim yaptı peki bunu? Başka kim olacaktı ki? Harun!
4: Ha? Ne?
0: Ben dedim birazdan uyanır diye.
3: Bu havuzu sen mi boyadın? Bir soru sordum.
4: Ha dedim ya.
1: Ben duydum.
2: Ben de duydum.
3: Ya başka renk mi yoktu?
4: Bu boya indirimdeydi. Harçlığım buna yetti.
1: Bizim merak ettiğimiz tüm soruları Zehra abla soruyor.
5: Aynen. İşimiz kolaylaştı.
3: Şu hale bakar mısın Harun? Ne yaptın sen?
4: Restoran yaptım.
1: Restoran mı?
2: Demek restorasyonu restoran anlamış ha?
1: Evet.
2: Ah Harun ah.
1: Zehra abla çok yüklendi ama çocuğa.
2: Evet. Konuşabildin mi Harun'la?
1: Ağzını bıçak açmıyor. Sadece arada bir daha kimseye iyilik yapmayacağım diyor.
2: Duygusal çocuk aslında.
1: Evet hocam öyle.
2: Nereden çıkmış peki bu restorasyon işi?
1: Dün ikindi namazından sonra Hakkı babayla tesbihhanede biraz çalışıyorduk. Harun yanımıza geldi.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldin Harun.
4: Hoş bulduk Hakkı baba. Ne yapıyorsunuz?
0: Restorasyon.
4: Ha? O da ne?
0: Anlat bakalım Emin.
1: İyileştirme, yenileme.
4: Neyi? Tesbihleri mi?
1: Evet, bazen tesbihler kullanmaktan dolayı aşınır, eskir. Bazen de ipleri yıpranır. Biz de onları alıp elden geçiririz. İplerini yeniler, tanelerini tekrar parlatırız. Buna da restorasyon denir.
4: Sadece tesbihlere mi yapılır o dediğiniz?
1: Yoo, her şeye. Herhangi bir eşyaya, elbiseye, hatta binalara.
4: Binalar mı?
0: Evet Harun. Bazen eşyalar gibi binalar da eskir. Duvarlar, zemin, havuz. Zamanla yüzeyleri yıpranır. Onları yeniler, tamir eder, boyarız. Buna da restorasyon denir.
4: Ha, şimdi anladım.
1: Bize katılmak ister misin Harun?
4: Yok yok, siz devam edin. Aklıma yapmam gereken bir şey geldi.
0: Allah Allah.
1: Harun işte.
2: Şimdi anlaşıldı mevzu. Acilen
1: Harun'a restorasyonun incelikleri öğretilmeli.
2: Yok ya. Harun'un gönlünü almak lazım diyecektim. İşte bu sesi seviyorum.
1: Ben de seviyorum hocam. Beni sevdiğime çağırıyor.
2: Güzel söz. Bunu da sevdim.
1: Eyvallah hocam.
2: Hadi gidelim. Birazdan Harun da gelir.
1: Gidelim hocam.
4: Yok hocam, ben kesin kararlıyım.
2: Neye?
4: Artık hiçbir şeye yardım etmeyeceğim. Kimse beğenmiyor.
1: Harun, biz insanlara yardımı onlar beğensin diye yapmıyoruz ki. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyoruz.
4: Ya o da razı olmazsa?
1: Olur mu hiç öyle şey? O hiçbir emeği boşa çıkarmaz. Yaptığın şey beğenilmese de sen iyilik için çabaladığın müddetçe Allah bizlerden razı olur.
4: Ya millet?
2: Ya sen ne bakıyorsun millete Harun? Onlar da seviyor seni. Sadece
1: rengi biraz şey olmuş.

0: Korkuvayım bir sahnesi gibi.
1: Renk seçimi konusunda tavsiye isteyebilirdin aslında.

0: harçlığın var.
1: Doğru. Ben de varım.
0: Hem yok öyle sevabı tek başına paylaşmak.
1: Hayda. Yine ne oldu ya?
2: İyi ki varsınız diyecektim.
0: Sen de iyi ki varsın Harun.
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Hadi.

0: Hocam görüyor musun? Harun'un yaptığı kötü boya sayesinde hepimiz sevaba giriyoruz.
1: Ne diyeyim bilemedim Emin. Hayır desem değil. Evet desem Harun'un yaptığı işin kötü olduğunu kabul etmiş olurum.
2: Çekinme hocam. Ben zaten kabullendim durumu.
1: Ya çocuklar, hepsi bir yana. İnanın sizinle çalışmak çok zevkli.
0: Sizinle de hocam.
2: Evet ya.
1: Allah razı olsun sizden.

0: Of, Harun kızma da bu ne ya?
1: Ağzımdan aldın Emin.
0: Hakikaten ya, ben bunu niye yapmışım?
1: Hadi bakalım çocuklar, işimiz uzun. Hava kararmadan bitirelim.
0: Nereden başlıyoruz hocam?
1: Mozaik taşları hangi kutudaydı?
0: Bunda hocam.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Bu ne Harun?
0: Taktım ora.
2: Kolileri karıştırmışım galiba. Bizim aldığımız girişteki odada kaldı.
0: Sıkıntı yok, ben gider alırım.
1: Harun, sen de şu mor boya kutusunu kaybet. Gözümüze sokma artık.
2: Tamam hocam.

0: İşte bu.
1: Gerçekten güzel oldu.
2: Şimdi ne rengi boyuyoruz?
0: Boyama yok.
2: Şaka şaka.
3: Oo çocuklar. Harika olmuş. Hatta eskisinden bile güzel olmuş.
4: Hakikaten ya. Benim kitaplar sayesinde tabii.
1: Evet Fatma, senin kitaplar çok yardımcı oldu. Ama en çok Harun'un sayesinde.
0: Evet, o bu işi başlatmasaydı biz de devamını getirmeyecektik.
3: Doğru. Havuzun yapısı zamanla bozulmuştu. Bir restorasyona ihtiyaç vardı. Bu da Harun'un aklına geldi.
5: Gerçekten güzel olmuş. Özür dilerim Harun. Biraz kalbini kırdım.
2: Önemli değil abla. Bir orelet yaparsın ödeşiriz.
5: Yapmaz mıyım?
2: Bugün aslında bir şey daha öğrendim.
0: Yardımlaşmayı ve iyilik yapmayı mı?
2: Aslında o da var da ben başka bir şey daha öğrendim.
1: Neymiş o?
2: Restorasyon demeyi.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Yapamayacağın şeyi söyleme.
1: Senin alacağın olsun Zikri. Bir haftadır söz veriyorsun, yine yoksun ortalıkta. Günlerdir senin yüzünden erteleyip duruyoruz.
2: Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Fikri Beyciğim.
1: Senin de Zikri.
2: Hayırdır, küs müyüz?
1: Küs değiliz ama bana bir açıklama borçlu değil misin?
2: Ne açıklaması?
1: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık?
1: O kayısıların çekirdekleri tohum olsun, boş arazilerde de kayısı ağaçları yeşersin diye.
2: Ha doğru. Niye yapmadın?
1: Ya sabır. Zikri, ben bu işi bir hafta önce yapacaktım.
2: Evet.
1: Sen bana aman bu pek hayırlı bir iş, ille de bekle beraber yapalım demedin mi?
2: Dedim.
1: Dedin de ne demeye her geçen gün gelip beni de işimden alıkoyuyorsun?
2: Bilmem ki, bir sebebi yok.
1: Zikriciğim, bu ürün ekme işi hassas bir iştir.
2: Nasıl?
1: Zamanı vardır, mevsimi vardır, saati bile önemlidir yahu. Doğru zamanı kaçarsa yandı gülüm keten elma.
2: Ha tamam, yarın sabahtan yaparız o zaman.
1: Zikri, böyle diye diye günlerdir oyalıyorsun beni. Sana bir daha nasıl güveneyim ben?
2: Erteliyorum ama niye erteliyorum? Hiç sormuyorsun ki kardeşine bu sefer neden geç kaldın diye.
1: Hadi sordum. Söyle, neden geç kaldın?
2: Sabah erkenden uyandım. Heyecanla evden çıkıp sana yardıma gelmek için hazırlanıyordum. İleride parıldayan bir şey gördüm. Bir merakımı cezbetti, anlatamam. Allah'ım nedir bu diye düşündüm durdum. Merakıma yenik düştüm, takıldım peşine. Ben gidiyorum o gidiyor, ben gidiyorum o gidiyor. Sonra bir fark ettim ki neymiş?
1: Ne?
2: Seyir halindeki bir arabanın aynısıymış. Parıl parıl.

0: pırıl parlıyor. Ama iş işten geçmişti. Uuu, pozunu uçmuştum. Ya sanırsın göç vakti göç eden bir göçmen kuş gibi uçtukça uçmuşum. Ama pes etmedim. Fikri kardeşime sözüm var dedim. Açtım kanatlarımı, çok uzun yolu süzüle süzüle geldim.
1: Yapma Zikri, bu mümkün değil.
0: Çok uzun geldim yahu.
1: Zikri.
0: Tamam çok uzun.
1: Zikri. Bizim kanatlarımız o kadar rüzgar alıp süzülmeye yetecek büyüklükte değil. Bu dediğin mümkün olamaz.
0: Tamam yahu, uzun olsun. İyi be, aman uzunca. Ne yahu, kısacık mıydı sanki bu? Süzüldüm işte birazcık.
1: Zikri, hatanı başka bir hatayla örtmeye çalışma. Günlerdir bana söz verdiğin halde sözünü tutmuyorsun.
0: Tamam, özür dilerim.
1: Özür yetmez kardeşim.
0: Ne yapmam lazım?
1: Hatanı gerçekten anladığına beni ikna etmen lazım.
0: Nasıl?
1: Bu tür hataları tekrar etmeyerek. Eğer böyle yaparsan bir daha senin sözüne nasıl güvenebilirim?
0: Haklısın. Hatamı anladım. Bak sana bir şarkı söyleyeyim de gör anlamış mıyım, anlamamış mıyım? Tutamayacağın sözü verme, dostunu gücendirme. Güvenmez sana kimse, hal tavırların böyle giderse. Gördün mü Fikri? Anladım hatamı. Yarın sabahtan gidip halledelim işimizi.
1: Peki Zikri. Sana güveniyorum.
2: Yapamayacağın şeyi söyleme.

0: Resim mi yapıyorsun?
1: Ha? Evet.
0: Ne zaman biter?
1: Bitti bile.
0: Tebrik ederim Ayşe. Çok güzel bir kuzu resmi yapmışsın.
1: Bu resmi neden yaptığımı biliyor musun?
0: Kuzuları çok sevdiğin için olmasın?
1: Tamam, kuzuları çok seviyorum da sadece bunun için değil.
0: Peki ya niçin?
1: Bugün okulda çok güzel bir şarkı öğrendim. O şarkıda kuzular da geçiyordu ve me me diye ses çıkarıyorlardı.
0: O şarkıyı ben de biliyorum. İstersen birlikte söyleyebiliriz.
2: Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me me kuzu me me me kuzu me. Karşı tepeden duyulur o güzelin sesleri. Me me kuzu me me me kuzu me.
0: Kuzular sevimli hayvanlar değil mi?
1: Hem de çok sevimliler. Bu sevimli hayvanların elbiseleri de yumuşacık.
0: Biz onlara yün diyoruz. Hikayemiz de tam olarak burada başlıyor aslında. Kıvırcık isimli bir koyunun sırtında.
1: Hikaye mi? Hemen yerime geçiyorum.
0: İlkbaharın sonunda koyunların yünleri uzamaya başlar. Kıvırcığın da yünleri çok uzamıştı. Sıcaklar arttıkça bu yünler onu çok terletiyordu. Kıvırcık insanlara baktığında soğuk havalarda kalın, sıcak havalardaysa ince elbiseler giydiklerini görmüştü.
1: Benim de elbiselerim var. İşte bak, bunları yazın, bunları da kışın giyiyorum.
0: Oysa kıvırcığın ve diğer koyunların tek bir elbisesi vardı. Bu elbise uzadıkça kesilmesi gerekiyordu.
1: Çok uzayan saçlar gibi mi?
0: Evet, yaşadığı çiftlikteki insanlar buna kırkmak diyordu. Kıvırcık sabırsızca benim yünlerim ne zaman kırkılacak diye melemeye başlamıştı bile. Bir sabah kıvırcığın beklediği şey oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Elinde garip bir aletle yanına yaklaşan çiftlik sahibi kıvırcığı yere yatırdı. Daha sonra isminin makas olduğunu öğrendi. O aletle yünlerini kesmeye başladı. Kıvırcık önce canının yanacağını düşünerek çok korkmuştu. Neyse ki korktuğu şey başına gelmedi. Yünleri kesilirken biraz gıdıklansa da artık kendini hafiflemiş hissediyordu. O sevinçle çiftliğin içinde koşturmaya başladı. Ona yünleri kesilen diğer koyunlar da eşlik edince etrafta zıplayıp hoplayan koyunların sayısı çoğaldı.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen bu şekilde.
1: Peki kıvırcık hoplayıp zıpladıktan sonra ne yaptı?
0: Hemen annesinin yanına gidip yeşil çimenlerden yedi. Sonra da pınarın serin suyundan içti. Bir güzel doyurdu karnını. Aradan günler geçti. Kıvırcığın aklında henüz çözemediği sorular vardı.
1: O sorular nelerdi?
0: Acaba insanlar kesilen yünleri ne yapıyordu? Bu yünler ne işe yarıyordu?
1: Aa, ben de merak ettim şimdi. Acaba çiftlik sahibi bunlarla ne yapıyordu?
0: Çiftlik sahibi önce bu yünleri güzelce yıkayıp yerde kuruttu. Sonra da birazından iplik, birazından yastıkla yorgan yaptı. Tüm bu olanları hayretle seyreden kıvırcığın aklına bir soru daha geldi.
1: Bu kıvırcık hem sevimli hem de çok meraklı bir kuzu. Merak ettikçe aklına yeni sorular geliyor. Her sorusuna bulduğu cevapla da yeni şeyler öğreniyor. Peki şimdi onun aklına hangi soru geldi?
0: Hemen söylüyorum. Bu kez de kıvırcık çiftlik sahibi neden yünlerin bir kısmını iplik yaptı diye düşünmeye başladı. Bu sorunun cevabını öğrenmesi de uzun sürmedi. Çiftlik sahibinin eşi bahçeye birkaç tane kazan kurdu. Sonra bu kazanların altını ateşle tutuşturdu. Kazanların içinde bir miktar su ve adını bilmediği rengarenk otlar vardı. Kazanlar ısındıkça suyun rengi de otların rengiyle aynı oluyordu. Çiftlik sahibinin eşi iplikleri kazanlara daldırıp çıkardıkça iplikler de renklenmeye başladı. Kimi iplikler beyaz, kimi iplikler mavi, pembe ya da kırmızı renge dönüşmüştü.
1: Ay bu çok güzel. Rengarenk iplikler.
0: Ama rengarenk ipliklerin işleri henüz bitmemişti. İplikler tekrar kuruması için asıldı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra kıvırcığı hayretler içinde bırakan bir şey oldu.
1: Yoksa renkli iplikler kurumadan yere mi düştü? Hepsi toz içinde mi kaldı?
0: Hayır, böyle bir şey olmadı. Çiftlik sahibinin eşi bu ipliklerle kendisi, eşi ve çocukları için kazaklar örmeye başlamıştı. Yünlerin kazağa, yorgana veya yastığa dönüştüğünü görmek kıvırcığı oldukça heyecanlandırmıştı. Çiftlikte daha başka heyecan verici şeyler de oluyordu.
1: Ne gibi şeyler?
0: Örneğin hayvan atıkları bile bağ, bahçe ve tarlalarda doğal gübre olarak kullanılıyordu. İnsanlar buna geri dönüşüm diyordu. Kıvırcık hiçbir şeyin israf edilmediği bu çiftlikte yaşamayı çok seviyordu. O sevinçle sabah akşam melemeye devam etti.
1: Çok güzel bir hikayeydi. İsraf ne demek?
0: Öncelikle hikayeyi beğendiğine sevindim. İsrafın ne olduğuna gelince, gereksiz yere yani boşuna harcadığımız her şeye israf deriz.
1: Anladım. Bazen musluğu ellerimizi yıkamak için açarız. Bazen de onu su içmek için kullanırız. Eğer işimiz bittikten sonra musluğu kapatmazsak suyu israf etmiş oluruz.
0: Evet.
1: Hani sen bu çiftlikteki geri dönüşümden de söz ettin ya.
0: Evet.
1: Bizim okulda da 4 tane geri dönüşüm kutusu var.
0: Öyle mi? Peki o kutuların içine hangi atıkları atıyorsunuz?
1: Göstereyim. Her atığı kendi kutusunun içine atıyoruz. Boş şişeleri cam geri dönüşüm kutusuna, atık kağıtları kağıt geri dönüşüm kutusuna, plastik bardak gibi atıkları plastik geri dönüşüm kutusuna ve bazı içecek kutularını da metal geri dönüşüm kutusuna atıyoruz.
0: Aferin sana ve arkadaşlarına.

0: hediye paketi.
1: Açmayacak mısın?
0: Teşekkür ederim. Bizim köyün kuzuları çok sevimli kuzuları. Me, me, kuzu me.

0: Din sohbet mi?
1: Çok yoruldum öğretmenim.
2: O ses de neydi öyle, yoksa deniz canavarı mı?
3: Aslında benim midem gurulduyor.
4: Deniz canavarı diye bir şey yoktur incilerim. Birazdan eğlence parkuruna gireceğiz. Ama önce getirdiğiniz atıştırmalıklardan yiyebilirsiniz. Ooo, meyveler, sebzeler, çeşit çeşit yemekler ve tatlılar. Annelerinizin yüzgeçlerine sağlık. Telefon çalıyor. Hemen görüşüp döneceğim. Siz başlayabilirsiniz incilerim.
3: Bu kadar bana yeter.
5: Öğretmenim, tabak sizin için.
4: Ben bu kadar yiyemem ki. Ama sizin tabaklarınızdaki yiyecekler hala duruyor.
3: Nefes alamıyorum. Daha fazla yiyemeyeceğim.
5: Ben de yiyemeyeceğim.
4: Tabağımıza her zaman doyacağımız kadar yiyecek almalıyız. Böylece yiyeceklerimiz israf olmamış olur.
1: Üzgünüm öğretmenim. O kadar acıkmıştım ki doymam sandım.
0: Biz de.
4: Bir daha buna dikkat edelim. Olur mu incilerim?
0: Tamam öğretmenim.
3: Hadi önce zıplayarak yıldız toplayalım.

0: şu işe. Heyecan yaptım, şiştim yine.
1: İncilerim, Mercan Yaya dönme vakti.
2: Öğretmenim, şu peluş oyuncakları satın aldım. 3 tavşan.
1: Ama hepsi aynı.
2: Hepsinin rengi farklı öğretmenim. Sarı, kırmızı, turuncu.
3: Ben de 2 tane top aldım. Bütün deniz liralarım bitti ama olsun. Topları severim.
1: Sanırım birini yedek olarak aldım.
3: Oho öğretmenim, evde tam 5 topum daha var.
2: Öğretmenim, taçlarım nasıl?
1: Oo, sen de tam 3 tane taç almışsın.
2: Evet öğretmenim, her gün birini takarım.
1: Hepsi çok güzel. Ancak elimizde bir eşya varsa aynından satın almamalıyız.
0: O zaman harçlıklarımızı ne yapacağız?
1: Birikim yapabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacınız olduğunda birikiminizi kullanabilirsiniz incilerim. Mercan Yaya az kaldı incilerim.
2: Çok acıktım yine öğretmenim.
4: Ben de ama hiç yiyeceğimiz kalmadı ki.
3: Benim de yanımda yiyecek hiçbir şey kalmadı.
2: Yiyeceklerimizi ziyan etmeseydik keşke.
0: Benim yanımda bir şey var. Bir şişe su.
2: Zaten suyun içindeyiz.
3: Öğlen yemeğinde tabağımızda kalanları yanımıza alsaydı şimdi yerdik.
4: Çoğu çöpe gitti.
1: Ah incilerim, işte israf edersek zor durumda kalabiliriz. Yiyeceklerinizi çöpe atmak yerine tabaklarınızda yarım kalanları yanınıza alsaydınız, acıktığınızda onları yiyebilirdiniz. Biraz sabredin, Mercan Yaya'ya geldik sayılır.
4: İnşallah annem kuru fasulye pilav yapmıştır. Bu sefer tabağıma az koyacağım. İstersen bir daha yerim nasıl olsa.
3: Şu deniz altına bakın.
5: Merhaba yavru balıklar. Merhaba öğretmen hanım.
0: Yengeç.
5: Haftaya denizin en dibine gece gezisi düzenliyoruz. Sadece 8 deniz lirası karşılığında siz de bu maceraya katılabilirsiniz.
1: Bu gezi harika olabilir. Gece gezisinde parlayan deniz canlılarını da görmüş oluruz.
2: Bu harika. Öğretmenim lütfen gidelim.
6: Ama 8 deniz lirası dedi.
4: Bütün harçlıklarımızı harcadı.
2: Keşke bu kadar deniz lirası harcamasaydım.
1: Haftaya kadar ihtiyaçlarınız dışında harcama yapmazsanız hep birlikte 8 deniz lirası biriktirebilirsiniz incilerim.

0: şey satın almadım.
1: Bir deniz lirası da bende var.
2: Bir tane de bende.
3: Birer tane de bizde.
4: Toplam 5 deniz lirası var.
5: 3 deniz lirası da burada var. İncilerim gibi ben de birikim yaptım.
4: Toplam 8 deniz lirası. Hadi o zaman başlasın denizaltı eğlencesi.
1: Ah, ne kadar güzel bir manzara.
4: Evet yavru balıklar, denizler gündüzleri olduğu kadar geceleri de heyecan vericidir.
0: Bu manzara bana ilham verdi. Şiir okuyacağım.
5: Heyecanla bekliyoruz Kıpır.
0: Geziyoruz denizlerde, gündüz gece. Bu ne heyecan verici bir eğlence. Bu gezi için teşekkürler sayın yengece.
6: Yavru balık.
5: Evet incilerim, bugün uymamız gereken kuralları ve üzerimize düşen görevleri işledik. Hatırlayan var mı?
2: Ben yavru bir balığım. Her gün okula gelirim. Bu benim görevim. Okulumu severim.
0: Oyunlar oynarım ama ödevlerimi de yaparım.
7: Anneme sofra kurmaya yardım ederim.
2: Kendim duş alabilirim. Odamı toplarım.
3: Öf, yavru olmak ne kadar da zor. Hep kurallar ve bitmeyen görevlerimiz var. Keşke hemencecik büyüsem. Nereye gidiyorsun Kıpır?
0: Sorma güçlü. Ben senin gibi yetişkin değilim.

0: okula gidiyorum.
1: Bu akşam bana gelsene, eğleniriz biraz.
2: Üzgünüm Güçlü, sen büyüdün tabii. Ama benim ödevlerim var, eve gitmeliyim.
3: Güçlü, Güçlü.
1: Öğretmenim.
3: Dün gece geç mi uyudun? Çok dalgınsın.
1: Hayır öğretmenim, saat 9'da uyuyorum. Hem uyumak istemesem de annem izin vermez.
3: Biliyorsun, erken yatıp erken kalkmanız gerekiyor ki okulda enerjiniz bol olsun.
1: Öğretmenim, ben bir karar verdim.
3: Öyle mi? Bizimle de paylaşmak ister misin?
1: Ben artık büyük olacağım. Yavru balıklar sürekli kurallara uymak zorunda. Yapmaları gereken bir sürü görev var. Ödevler, okul.
3: Yetişkinler ne yapıyor peki?
1: Oo, çok mutlular bence. Ödevleri yok, daha geç uyuyabiliyorlar. İstediklerini yapabiliyorlar.
3: Tamam, anlaştık. Sen bir günlüğüne büyük bir balıksın artık.
1: Sahiden mi?
3: Elbette, gün boyunca büyük bir balıksın. Anlaştık mı? Zil çaldı incilerim. Bahçeye çıkıp oyun oynayabilirsiniz. Güçlü, unutma. Sen büyük bir balıksın. Teneffüs bitmeden kitapları düzenlemem gerekiyor. Bana yardım eder misin?
1: Ama arkadaşlarım oyun oynayacak öğretmenim.
3: Arkadaşların yavru. Derse girdiler, üzerlerine düşen görevlerini yerine getirdiler. Onların oyun vakti.
1: Anladım. Tamam, yardım ederim. Ne de olsa ben artık büyük bir balığım. İşte bitti öğretmenim. Artık birazcık oyun oynayabilir miyim?
3: Bana sormana gerek yok ki. Sen artık büyük bir balıksın Güçlü.
1: Tamam. Çıkıp biraz kuyruk bol oynayayım.
3: Ama zil çaldı Güçlü.
0: Öğretmenim, bahçeyi temizledik.
3: Yüzgeçlerinize sağlık. Şimdi biraz parkta oynayabilirsiniz incilerim.
4: Hey!
3: Güçlü, sen oyuna dalma olur mu? Onlar yavru balık. Yetişkinler yavruları korur. Sürekli denetler. Arkadaşların oynarken onlara sahip çıkmalısın.
1: Tamam öğretmenim.
0: Güçlü, sen de gelsene.
3: Yetişkinler yavruları korur. Arkadaşların oynarken onlara sahip çıkmalısın.
1: Hayır Kıpır, ben gelemem. Puf, dikkat et, düşersin.
3: Her şey yolunda mı Güçlü?
1: Her şey yolunda öğretmenim. Ama yetişkin olmak çok da kolay değilmiş.
3: İstersen yeniden yavru balık olabilirsin.
1: Hayır hayır, ben yetişkin bir balığım.
2: Hayırlı günler öğretmenim.
3: Hepinize iyi tatiller incilerim. Lütfen ödevlerinizi yapmayı unutmayın.
5: Öğretmen hanım, ben geldim. Boyacı yengeç.
3: Doğru ya, okulun duvarları boyanacaktı yengeç.
1: Hayırlı günler öğretmenim. Ben arkadaşlarıma yetişeyim.
3: Güçlü, ama henüz işimiz bitmedi ki. Hep birlikte okulun duvarlarını boyayacağız.
1: Ama olamaz.
5: Şu işi bitireyim, eve dönüp yemek yapacağım.
1: Peki ne zaman dinleneceksin?
5: Tabii ki işim bittiği zaman.
1: İşin ne zaman biter ki yengeç?
3: Sonra bulaşıklar yıkanacak, ardından çamaşırlar, sonra işimiz bitiyor.
2: Güçlü, ödevlerimizi yaptık. Kıpır'ın evine film izlemeye gidiyoruz.
0: Hadi sen de gelsene.
1: Öğretmenim, ben tekrar yavru balık olmak istiyorum. Ödevlerimi de yaparım, odamı da toplarım ama bolca oyun da oynarım. Olur mu?
3: Çok sevindim İncim. Bir gün inşallah hepiniz büyüyeceksiniz. Ama şimdi yavru olmanın tadını çıkarın.
1: Hem yetişkinlik sandığımdan da zormuş. Kurallar sizin için de geçerli.
5: Hem de nasıl küçük dostum. En iyisi hayatı kuralları ve eğlencesiyle birlikte yaşamak.

0: oynarım.
1: Herkesin bir sorumluluğu var. Hayatı düzenler, kurallar.
2: Ama çok güzeldi çocuk olmak. Neşeyle, heyecanla yaşamak.
3: Geliyor musun güçlü?
0: Merak etmeyin öğretmenim. Ödevlerimi de yaparım, oyunlar da oynarım. Çünkü ben yavru bir balığım.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha, bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha, dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o atlığa götüreceğim.
1: Ben şu anda babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
4: Yıldızlar gibi yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: ile bera.
1: Bir ekmek ne çok emek. Güneş tepelerin, evlerin, ağaçların, çiçeklerin ve tarlaların üzerine sevgiyle doğmuştu. Güneşin ışıltılarıyla buğday tarlası altın gibi ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklarsa evlerinde, bahçelerinde oyunlar oynuyorlardı. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış bu güzel günün tadını çıkarıyordu. Bir kartonu gemi yapmış, içine girmişlerdi. Uzak Diyarlar adını verdikleri bir oyun uydurmuşlardı. Kartonun içinde sağa sola sallanıp gemileriyle diyar diyar geziyorlardı. Denizleri aşıyor, karalara çıkıyor, ormanlardan geçiyor, çöllere varıyorlardı. Her defasında evlerine geri dönmeyi başarıyorlardı. Oyun bitince aile uzaklara baktı. Sonra aklına bir şey geldi. Dün akşam babaanneleri onları gezdireceğine söz vermişti. Hemen bu sözü hatırlatmak için eve koştular.
2: Babaanneciğim, bugün bizi gezdireceğine söylemiştin,
1: dedi Ayla. Babaanne bulgurlarını ayıklamıştı. Şimdi onları suda ıslatacaktı. İşi bitmişti yani.
2: Hazırlanıp geliyorum,
1: dedi.

0: Ayla ve Bera neşeyle zıpladılar. İki küçük kardeş geziye çıkacakları için çok ama çok heyecanlıydı. Babaannelerini beklemek için bahçeye koştular. Babaanneleri de sonunda hazırlanıp gelmişti. Hep birlikte çevrelerini ve doğayı keşfetmek için yola çıktılar. Ama o da ne? Keçi durur mu? O da takılmıştı peşlerine. Mee, mee diye seke seke izliyordu Ayla ve Bera'yı. Yürüdüler, yürüdüler. Yollardan geçtiler. Tavukları, civcivleri izlediler. Elma ağaçlarını, kiraz ağaçlarını gördüler. Sevimli bir kuzuyu sevdiler. Yürüdüler, yürüdüler, patikaya geldiler. Patika yolu biraz engebeliydi. Keçi seke seke gidiyordu ama babaanne biraz zorlanıyordu. Patika boyunca ilerlediler. Önlerine küçük ve sığ bir dere çıktı. Keçi deredeki küçük taşların üzerinden seke seke dereyi geçmişti. Peki Ayla ve Bera ne yapacaktı? Sonra babaanneleri nasıl geçecekti? Derenin üzerine koymak için daha büyük taşlara ihtiyaçları vardı. İşte büyük taşlar. 1, 2, 3, 4 tane büyük taş. Ayla, Bera ve babaanne taşların üzerine dikkatlice basıp geçtiler dereyi. Bu gezi Ayla ve Bera'nın oynadıkları uzak diyarlar oyunundan bile daha eğlenceliydi. Çocuklar babaanneleriyle birlikte neşeyle yürümeye devam ettiler. Keçi de peşlerinden hoplaya zıplaya geliyordu. Tarlalara kadar gelmişlerdi. Mısır tarlası, biber tarlası, karpuz tarlası. Tarlalarda yetişen ne çok sebze ve meyve vardı. Bera kocaman ve uzun buğdayları görünce şaşırmıştı. Hiçbir meyvesi ya da sebzesi yoktu.
1: Babaanneciğim, bu otlar ne için?
0: Diye merakla sordu Bera.
2: Bunlar ot değil ki, buğday.
0: Diye sevgiyle yanıtladı babaanne. Buğday ne işe yarardı ki? Meyvesi var mıydı? Ayla ve Bera merakla bir sürü soru sormuştu. Babaanne sevgiyle anlatmaya başladı. Buğday, insanlığın en eski besin kaynaklarından biriydi. Tarlalarda altın sarısı başaklar halinde büyür, hasat edildikten sonra değirmenlerde öğütülerek una dönüşürdü. Un, ekmeğin, böreklerin, keklerin ve daha nice lezzetin temeliydi. Meyveler gibi ağaç dallarında yetişmese de buğday taneleri toprağın altında filizlenir, güneşin ışığıyla boy atar ve rüzgarla dans eden başaklara dönüşürdü. Binlerce yıldır sofraları bereketlendiren bu küçük taneler insanların emeğiyle un haline getirilir, hamur olup fırınlarda pişirilir ve sıcacık ekmek olarak sofralara ulaşırdı. Ayla ve Bera babaannelerinin anlattıklarından çok etkilenmişti.
1: Buğdaylar nasıl un oluyor? Bir değirmende görmeyi çok isterdim,
0: dedi Bera. İki küçük kardeş değirmen görmeyi öyle çok istiyordu ki.
2: Bu kadar yol geldik. Değirmeni görmeden dönmek olmaz,
0: dedi babaanne. Hep birlikte değirmenin yolunu tuttular. Nihayet değirmene gelmişlerdi. Değirmenci buğdayları büyük bir özenle alıyor, taş değirmeninden geçirip incecik un haline getiriyordu. Değirmencinin taşı döndükçe buğdaylar ufalanıyor, bembeyaz un halini alıyordu. Ayla ve Bera öyle mutlu olmuştu ki neşeli bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera dikkatle öğütülen buğdayları izliyordu. Ama o da ne? Taş değirmen bir anda takırdayıp durmuştu.
1: Hay Allah! Taşların arasına buğday taneleri sıkışmış,
0: dedi değirmenci biraz sıkılmış bir halde. Peki nasıl düzeltecekti? Çözümü çok basitti aslında. Taşları temizlemek gerekiyordu. Küçük ince bir çalı süpürgesi yeterdi. İşte süpürge. Değirmenci değirmenin tıkanan yerlerini bu özel süpürgeyle bir güzel temizledi. Sonra değirmeni yeniden çalıştırmaya başladı. Ayla ve Bera buna çok sevindi. Değirmenden sonra evin yolunu tuttular. İki küçük kardeş, babaanneleri ve yanlarından hiç ayrılmayan keçiyle eve döndüklerinde hava kararmıştı. Akşam yemeği vakti çoktan gelmişti. Sofraya ekmek geldiğinde Ayla ve Bera'nın gözleri parladı. Ekmeğe minnetle baktılar. Ne çok emek vardı bu ekmekte. Sadece ekmek mi? Fasulye, bulgur pilavı. Her biri sofraya bin bir emekle geliyordu. Tüm aile afiyetle yemeklerini yemiş, dualarını etmişti. Ayla ve Bera çok güzel bir gün geçirmişti. Sofralarına gelen ekmek için verilen emekleri kendi gözleriyle görmüşlerdi. Bu güzel gün için bir şiir okudular. Küçücük bir buğday tanesi filizlenir topraktan gökyüzüne. Sarı sarı başak gibi süzülür rüzgarın tatlı esintisiyle. Değirmene gider öğütülür, un olur özenle, emekle. Sonra fırına, oradan da sofraya emekler ekmek olur. Çocukların buğday tarlalarında gezdiği, ekmeğin ve emeğin kıymetini öğrendiği bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar, başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı?
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ya Hacivat, biz neden çok para kazanamıyoruz?
1: Sen kendi adına konuş. Ben parayı tobarla kazanıyorum.
0: Çomarla mı? Çomar da kim ya? Ortağım mı? Tanıştı sana bizi de. Ne iş yapıyorsunuz? Ticaret mi? Ne satıyorsunuz? Allah'ım, bana da nasip et bir çomar. İş yapalım ama kazanalım tomar tomar. Elimden her iş gelir benim. Gerekirse yaparım hayvanlara da tımar. Amanın.
2: Sessiz olsana be. Aa, çocuk uyuyor.
0: Sen ne bağırıyorsun o zaman? Benim sesime uyanmasa senin sesine uyanacaktı zaten.
2: Ayol sen bağırmazsan ben niye bağırayım be adam?
0: İki de domates at da menemen yapayım.
2: Yürü git.
0: Aman. Kaç Hacı Cavcav kaç. Kadın manav çıktı. Ne sebzesi bitiyor ne meyvesi.
1: Ah Karagöz ah. Yahu tomarı çomar anladın. Olanlar oldu.
0: Ne bileyim Hacıvat. Sen de bilmiyor musun benim kulağımda sorun olduğunu? Biraz bağırsa da. Aman vazgeçtim. Bağırma sakın.
1: Neden?
0: Az önceki teyzenin çocuğu bir daha uyanırsa bittik.
1: Yahu şaka bir kenara. Ne güzel bir maniydi öyle. Sen mi yazdın?
0: Oo, o da ne ki? Güzel miydi hakikaten?
1: Güzel de kelime mi? Harikaydı.
0: Evet, yazıyorum böyle arada sırada. İstersen sana da öğreteyim.
1: Senin bana öğretebileceğin bir şey olduğunu bilmek beni şaşırttı desem yanılmış olmam sanırım.
0: Çok uzun cümle kurdun Hacı Cavcav. Anlamadım.
1: Yani diyorum ki helal olsun sana. Başka ne marifetlerin var?
0: Buldum. Çok da güzel türkü söylerim.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Türküleri de kendin mi yazıyorsun?
0: Tabii ki. Başka kim yazacak? Başkasının yazdığı türküyü hayatta okumam.
1: Helal olsun sana ya. Bunları neden gizledin benden? Bir türkü oku da dinleyelim.
0: Yok yok. Şimdi olmaz.
1: Neden ya?
0: Hazır değilim.
1: Yahu bunun ne hazırlığı olacak?
0: Olur mu ya? Sesimi açıp ses egzersizini yapmam gerekiyor.
1: Öyleyse yarın öyle çarşıda bize bir cümbüş yap. Kendi türkünü oku da dinleyelim.
0: Biz derken? Beygir'le sen mi?
1: Yok ya. Çarşıda kim varsa. Neden heyecanlandın? Yoksa korktun mu? Yoksa sen türkü yazamıyor musun?
0: Yok ya. Ne alakası var? En güzelini yazarım. Tamam. Yarın öğlen çarşıda.
1: Tamam. Yarın öğlen çarşıda. Haydi kal sağlıcakla.
0: Eyvah. Ben ne anlarım türküden? Aman da gezdim sokak sokak. Hadi bir türkü yaza. Olmadı. Aman da gezdim çarşı pazar. Karagöz ne güzel türkü yazar. İyi gibi sanki. Doğru dedin keçi. Bu da olmadı. Aman da gezdim dere tepe. Aman da gezdim bağ bahçe. Aman da gezdim köy kasaba. Dağ bayır. Derya deniz. Yeter ama ha. Deme. Başka bir şey bildiğin yok. Sen yaz o zaman türküyü. Bir beğenmedin gitti yahu. Ne ala. Saçma saçma konuşma. Be diye türkü mü olur?
2: Yine mi sen be adam?
0: Evet. Yine be. Ne olmuş?
2: Ay derdin ne senin?
0: Asıl senin derdin ne yahu? Ağız tadıyla keçimle kavga da mı edemeyeceğim?
2: Hangi keçi? Çıldırdın mı sen? Hayal görmeye başladım.
0: Koca keçiyi görmüyor musun? Keçi? Nereye gittin keçi? Neredesin keçi?
2: Al işte. Uyandırdın bebeği.
0: Attığını da vuruyor mübarek.
2: Hala burada mısın sen?
0: Buradayım. Ne olacak?
2: Bekle sen, geliyorum.
0: Ay geliyor. Amanın. Aman da bu çiçeğin adı zambak. Hele yazdığım şu Türkiye'de bak. Ne? Güzel oldu ha. Aman da bu çiçekte var diken. Ne kadar da karizmatik bir insanım türkü söylerken. Aman da bu çiçeğin adı bilmem ne. Türkü sevenler bir adım gelsin öne. Öf, olmuyor. Hep çirkin çirkin sözler yazıyorum. Ah Karagöz, ah. Sen kim? Türkü yazmak, söylemek kim? Bir de artistlik yaptın Hacı Vata. Gideyim de keçiden yardım isteyeyim bari.
3: Keçi yok.
0: Gitti, küstü. Of of, ne yapsam? Ha? İptal edeyim cümbüşü. Olmaz. Söz verdim. Korktuğumu zannederler. Keçiyi bulup barışayım. Yardım isteyeyim. Bir dakika ya. Niye oturdum ki? Güzel fikir. Keçiyi bulayım hemen. Aman.

yanıyor kara gözün içi. Aman da keçiyi bulamıyorum. Saçma sapan türküler yazıyorum.

0: Hazırlansana.
1: Ne?
0: Cümbüşe canım.
1: Cümbüş. Tabii. Ama benim hazırlığa ihtiyacım yok.
0: Olur mu ya? Sen demedin mi ses egzersizi yapmam lazım diye?
1: Öyle mi dedim? Hmm, doğru demişim. İyisi mi gidip yapayım?
0: Hadi hadi bakalım.
1: Hadi Cevat.
0: Efendim?
1: Aman da keçiyi gördün mü?
0: Nasıl?
1: Aman dilim takıldı. Keçiyi gördün mü yani?
0: Aa, görmedim.
1: Hadi selametle.
0: Selametle.
1: Hala gelmedi bu hayvan. Bu saatte ne yer ne içer. Of. Yok arkadaş. Fazla alıngan bu hayvan. Höt demeye gelmiyor. Gerçi kabahat bende. Höt dememeliyim. O da bir can. Benim keçim tüm hayvanlardan güzel. Hatta hepsi çirkin. Bir tek o güzel. Of. Oturmakla olmayacak. İyisi mi gidip buluyum? Keçi. Neredesin keçi? O da ne? Keçi. Sen söyle bak. Hı? Bu sesler ne ya?
2: Canavar mı yoksa?
1: Hı? Hı? Bu ses? Bu ses keçimin sesi. Ses şuradan geliyor. Keçi. Keçi. Aman.
3: Be.
1: Ödümü kopardın keçi. Nerelerdeydin sen?
3: Be.
1: Haklısın. Özür dilerim.
3: Be.
1: Ne alakası? Kendin de yaparım şarkıyı.
3: Be.
1: Tamam tamam. Yapamıyorum ben. Yardımın lazım.
3: Be.
1: Hey be.
3: Be.
1: Ha? Neymiş şartın?
3: Be.
1: Ya keçi. İyice yedin kafayı. Be diye. Şarkı ismi mi olur?
3: Be.
1: Of. Tamam tamam. Kabul. Hadi başlayalım o zaman çalışmaya. Vakit kalmadı.
3: Be.
1: Hey be. Canım keçim.
4: Gece gece ne bağırıyorsun be adam? Bebek uyandı.
1: O ne ya? Ta buradan da mı duydu sesi?
4: Bak hala konuşuyor.
1: Yuh artık ama ya. Bebeğin kulakları da kendi kulakları gibi maşallah.
0: Evet sevgili mahalle eşrafı. Sizlere ünlü güftekar ve bestekar Karagöz Efendi'yi takdim ediyorum. Buyursunlar.
1: Efendim, bugünün kahramanı aslında ben değil. Bu türküyü yazmamda büyük emeği geçen kişiyi takdim etmek istiyorum.
5: Allah Allah. Neyse
2: bu?
1: Keçi!
5: Aa!
1: Morelli bozma keçi. Son 2, 3, 4. Söylediğim şarkıya sakın gülme.
3: Be, be.
1: Hadi keçi git. Arkamdan gelme.
3: Be, be.
1: Bundan sonra beni hiç terk etme.
3: Be, be.
1: Bilmediğim uzak yerlere gitme.
3: Be, be.
1: Hadi hadi mele sen de benimle.
3: Be, be.
1: Hadi hadi mele mele sen de benimle.
0: Bravo. Bravo. İşte bu. Hayatımda böyle güzel türkü dinlemedim Karagöz'üm. Gerçekten de büyük bestekarsın.
3: Be.
0: Sen de tabii keçi efendi.
4: Yavaş yürüdü, yavaş. Bebek uyandı.
1: Hı?

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel. Hey hey hey.
3: Garip abi.
0: Ay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: olursalar Aziz?
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
2: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
3: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
0: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
0: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız. Hı hı.
0: Ha? Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
3: Araba mı? Biz de yapalım.
0: Yapabilir miyiz ki?
3: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız. Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
2: Biz de yapalım.
1: Hem de daha hızlısını.
2: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
2: Yapın da görelim.
4: Asıl siz yapın da biz görelim.
2: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
5: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
6: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
4: Ben de varım.
6: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
0: Dört tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
6: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
6: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben yelkenliği ayarlarım.
5: Ben de kürekleri bulurum.
4: Ben de arabayı ayarlarım.
6: Allah sonumuzu hayır etsin.
1: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
1: Hadi atlayın.
2: Bana yer kalmadı.
1: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
1: Neydi o zaman?
0: Bize iki bisiklet lazım.
1: Baştan desene.
2: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
1: İkinci bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
1: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
5: Hadi anlat. Dinliyoruz.
0: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
3: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
1: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
4: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
3: Bu iş görür. Ben de yelkeni getirdim.
6: Harikasın Hami.
4: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
3: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
6: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
5: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
5: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
6: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
2: Dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2, 1, 거짓! 거짓! 9, 거짓! 여쭤보 거지 넣었어. 왜 트럼퍼
1: arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet. En güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
5: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
6: Kurtar bizi Furkan.
0: Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
0: Cemil ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de bitti.
0: Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Bize yanaşın. Diğer takımla birleşin.
2: Hadi çabuk. Yaklaş seni.
0: Hadi dur, dur.
4: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
6: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
0: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: de Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
2: Tabii ki duyarlı dostlar. Daha yukarı

0: Aa, ne olmuş orada? Aa, şu hale bak. Canım çiçeklerimin her biri bir yana yatmış. Rüzgar desem değil. Rüzgar olsa hepsi etkilenirdi. Sadece bu kısımdakiler kırılıp kopmuş. Eren'le Ceren desem yok, onlar yapmaz.
1: Ne yapıyorsun canım?
0: Ay!
1: Korkma benim yahu.
0: Aklımı aldın Adem.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çiçeklerin haline baksana.
1: Aa, ne olmuş burada? Sakın çocuklar top oynamış olmasın.
0: Çocuklar yapmamıştır dedim ama. Sanırım burada top oynamışlar. Canım çiçeklerim ne hale gelmiş.
2: Tık tık. Girin lütfen. Merhaba doktor teyze. Aman hanım. Merhaba. Şikayetiniz nedir? Tombul ködüm hasta. Öyle mi? Hemen bakalım. Korkma canım. Doktor teyze hiç acıtmayacak. Hiç ateşi kalmamış. Peki kaç kez miyav dedi?
3: Pek saymadım ama zaten az miyav dedi.
2: Sadece sesi içine kaçmış. Kediniz gayet iyi.
3: Sana iyileşeceğini söylemiştim.
2: Bir tane gıdıklamaç yazıyorum. Bu onun miyavını geri getirecektir. Bir de yeni bir yumak yazıyorum. Pembe olsun. Günde 3 kere top karnı oynayacak.
3: Teşekkürler doktor teyze hanım.
2: Geçmiş olsun.
3: Tamam, şimdi sıra bende. Anne!
2: Anne!
3: Anne!
0: Efendim?
2: Ne yapıyorsun anne?
0: Çiçekleri vazoya koyuyorum.
3: Mis gibi kokmuş ama çiçek dalında güzeldir anne, unuttun mu?
0: Yo, unutmadım. Sadece mecbur kaldım diyelim.
2: Neden anne?
0: Sabah bahçeye çıktığımda hepsinin ezilip koparıldığını fark ettim.
3: Aa! Neden ama?
2: Kim yapmış peki?
0: Bilmem. Bahçede top oynayan iki kişi olabilir mi acaba?
3: Top bahçede mi?
2: Biz de kaç gündür onu arıyoruz.
0: Siz dün top oynamadınız mı?
3: Hayır.
0: Ay.
3: Ne oldu anne?
0: Elime küçük bir diken battı sanırım.
2: Ben tedavi ederim.
0: Yo yo, çok küçük bir şeydi. Geçti bile.
3: Hayır küçük hanım, tedavi ve ameliyat edeceğiz. Doktor benim.
2: Sen iki dakika burada dur, biz hemen geliyoruz.

0: Yara çok derinlerde olmalı, göremiyorum. Buyurun doktor bey. Evet, galiba buldum gibi. Burası mı?
1: Orası gibi.
0: Kolonya. Azıcık yakabilir.
1: Ah, çok iyi geldi. Sağ olun doktor ve hemşire.
2: Daha bitmedi canım. Saracağız. Usu durursan sana şeker vereceğim, tamam mı?
0: Yara bandı lütfen.
2: İşte geldi.
3: Hey, ne oluyor burada? Eşime ne yapıyorsunuz?
2: Sakin kalın Bey Adem.
3: Canım, iyi misin?
1: İyiyim. Derinlerde bir diken yarası.
0: İyileşecek, merak etmeyin.
3: Oh, oh, Allah'a şükür.
0: Geçmiş olsun.
2: Hadi top oynamaya.
1: Hey doktorlar, malzemeleriniz.
0: Ha, top nerede?
2: Bilmem, ben de göremedim.
0: Annem bahçede demişti ama.
2: O zaman arayıp bulmalıyız.
0: Nasıl?
2: Gel benimle.
0: Yok, görünmüyor. Bahçe bile yok olmuş.
2: Ters tutuyorsun akıllım.
0: Evet, bahçede yok.
2: Annem bahçede dediyse bahçededir.
0: Nerede o zaman?
2: Biraz derinlerde olabilir. Top avcıları olarak yapmamız gereken kazmak.
0: Burada yok.
2: Burada da yok.
0: Baba!
2: Baba! Baba!
0: Oo, çok havalı.
3: Sağ ol.
2: Hani pazara gidip meyve alacaktık?
3: Tam vaktinde gelmişsiniz çocuklar. Mahallemizin pazarına gidelim ve meyve alalım. Ama öncesinde mahallemizin camisinde öğle namazını kılalım. Ne dersiniz?
2: Harika!
3: Hadi, abdest almaya.
1: Allah Allah. Bahçeyi mi kazmışlar, bana mı öyle geliyor? Köstebek desem daha büyük ve biraz daha derin olması gerekirdi. Çocuklar desem hiç iz bırakmamışlar. Genelde arkalarında iz bırakırlar. Allah Allah. Bugün ne oluyor bu bahçeye böyle?
2: Birim, birim, birim, birim. Taşımana yardım edebilirim.
0: Esas ben yardımcı olayım.
3: Ah, sağ olun canlarım. Sizin için biraz ağır olabilir.
2: Lütfen baba, lütfen.
3: Olmaz.
2: Olur baba. Olamaz.
3: Bence de.
2: Elmalar kaçıyor Eren. Koş, yakalamalıyız.
3: Hey, buradakilerin de kaçma ihtimali var. Hemen gelip yakalamanız lazım.
2: Sonra yakalarız baba.
1: Bahçeyi kazılmış halde görünce çok şaşırdım.
3: Hiç de üşenmemişler.
1: Köstebek mi?
3: Bence köstebek ama iki ayaklılardan.
1: Çocuklar mı?
3: Kim olacak canım, onlardır.
1: E neyle kazdılar peki? Ortada hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Anne, anne, anne.
1: Efendim canım.
0: Topumuzu gördün mü?
1: Bahçedeydi.
0: Yok.
3: Oradadır, iyice bakın.
0: Baba, dürbünle bile baktık ve define avcısı olup her yeri kazdık. Yok, yok, yok.
3: Şu %100 isabet eden tahminlerim ve ben. Çok yetenekliyim değil mi Emel?
1: Hı hı.
0: Top.
1: Baban birazdan üstün tahmin yeteneğiyle yerini söyleyecek canım.
3: Ne?
0: Top.
3: Birazdan dedi ya annen. Dur bakalım, hemen tahmin edilse oho, önce bir karnımı doyurayım.
1: Yemek neredeyse hazır. Hadi sofrayı kurun bakalım becerikli beyler.
3: Hemen efendim.
0: Peçeteleri ben getireyim.
3: Kaşık çatal yine bana kaldı ama ya.
2: O kadar çok iş yaptım ki bugün çok acıktım.
0: Ben de. En zoru da define avcılığıydı.
1: Neyle kazdınız bahçeyi?
2: Plaj küreklerimizle kazdık ve kovayla kenara taşıdık.
0: Birçok yeri kazdık anne.
1: Bilmem mi?
2: İşimiz bitince kova ve kürekleri yerine koyduk anneciğim.
1: Aferin yavrucuğum.
0: Ama topu bulamadık.
1: Çiçekleri ezen ortada yok. Top ortada yok. Bakalım nereden çıkacak?
3: Bir ses mi var?
2: Böyle mi?
0: Yoksa böyle mi?
1: Çocuklar.
3: Ha? Duydunuz mu? Gelin gelin.
2: Oo, topumuzu alan belli oldu.

0: Çiçekleri mezenler de belli oldu.
1: Çok tatlılar.
0: Çiçeklerimi ezmedikleri sürece evet.

0: Anladınız mı efendiler? Bundan sonra her ikiniz de birbirinize çok saygılı olacaksınız. Komşuluk hakkı çok önemlidir. Bu konuda çok hadis vardır. Onları okuyun.
1: Allah razı olsun hocam. Sağ olun.
2: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam.
2: Hocam, sultanımızın emri var. Bu ay içinde verdiğiniz bütün kararların yazılı halini istiyor. Şehirdeki bütün kadılardan bunu toplayacağız bir hafta sonra.
0: Verdiğim kararları yazmamı istiyor demek. Hay hay, başımızın üstüne.
2: Tamam hocam. Yalnız rapor sultanımız için çok önemli. Sakın unutmayın. Aksi takdirde cezası çok ağır olabilir. Benden demesi. Hadi selametle.
0: Yazarım tabii, merak etmeyin. Zaten bir günlük iş.
3: Demek sultan verdiğin kararları yazmanı istiyor.
0: Evet. Genel bir inceleme yapacakmış.
3: Aman diyeyim hoca. Raporunu titizlikle hazırla. Sonra sorun çıkmasın.
0: Yok hatun, çok kolay bir iş bu. Bir günde bitiririm inşallah.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun, endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde.

0: Hocam maşallah keyfin yerinde bugün.
1: Bahar gelince de insan başka bir mutlu oluyor.
0: Raporunu da yazdığına göre senden iyisi yok.
1: He? Evet raporu aslında henüz yazmadım.
0: Ne? Yazmadın mı?
1: Nasıl olsa hemencecik biter canım.
0: Ama hocam görevliler bugün gelmeyecek mi?
1: Evet, bugün ikindi civarı gelirler. Çayım bitsin başlayacağım. Nasıl olsa sürem var.
0: Hocam sendeki bu rahatlıkta kimse de yok yani. Hemen bitir kurtul başına bir iş gelmeden.
1: Başıma bir iş mi? Ne olabilir ki hatun?
2: Hocam, hocam, koş! Bizim deli Gadri bir ağaca çıktı. İnemiyor zavallı. Bir yardım edelim garibe.
1: Allah Allah. Gidelim bakalım.
2: Ne yaptıysak indiremedik. Ne dersin hoca?
1: Bir ip bulup Kadri'yi bağlamamız gerek.
2: O iş kolaydır.
1: Tamam, çok iyi oldu. Tutun şimdi. Hazır mısınız? Çekin şimdi.
2: Hoca bu iş olmadı sanki böyle. Küt diye gitti adam.
1: Geçen sefer ip işe yaramıştı halbuki. Ama dur bakayım. O vakit adamı kuyudan yukarı çekmiştik ama. Neyse. Bana müsaade. Acil eve gitmem gerek. Evet, başlayalım bakalım. Bu ayki ilk davamız neydi? Mehmet Efendi ile Bestami'nin horoz davası. Yine ne var?
3: Hocam, Ömer Çelik çomak oynarken ayağını burktu. Yürüyemiyor. Yardım etmeniz lazım.
1: Ayağını mı burktu?

0: Şu işe bak, ne diyorduk?
1: Hocam, senin kazanı isteyecektim acilen. Eğer müsaitse.
2: Selamun aleyküm. Hocam, çamaşır ipini isteyecektim ben de. Eğer un sermediysen alabilir miyim?
0: Al bakalım, sen de al. Bu iş can sıkıcı hale gelmeye başladı. Daha bir satır bile yazamadım.
3: Sen yine de son güne koyma. Erkenden yaz kurtul. Sayılı gün çabuk geçer.
0: Tamam hatun. Endişe etme. Daha koca bir haftam var önümde. Ah hoca. Bu kez ne istiyorsunuz yahu?
4: Selamun aleyküm hocam.
0: Aleyküm selam efendiler.
4: Rahatsız ettik, kusura bakma.
0: Yo, estağfurullah.
4: Hocam, geliş sebebimizi biliyorsun.
0: Ben...
4: Sultanımızın istediği rapor işi.
0: Evet, rapor. Davaların raporuydu değil mi?
4: İşte o rapor işi bir ay sonraya kaldı. Sultanımız dün sefere çıktı. Ramazan etkinlikleri için neler yapabiliriz? Yeni bir rapor daha hazırlamanızı rica etti. O geldiğinde her iki raporu birden almaya geleceğiz, olur mu?
0: Tabii olur. Ben Ramazan programını da hazırlarım. İkisini birden sunarız.
4: Peki hocam, rahatsız ettik. Hadi selametle.
0: Oh, çok şükür ya Rabbi. Çok şükür sana. İşte gördün ey insan, erteleme işini. Yarın yaparım diyen yanılır. Bitir bugünden işini.

0: başkasının eşyasını izinsiz kullanmamalıyız.
1: Ters. Ters. Ters. Hop, hadi o. Ters.
2: Bu. Bu.
3: Gidin lan.
2: Gago, git.
3: Mah. Mah. Hop. Ah. Aha, albüm.
1: Düz ters. Ah, albüm.
2: Albüm? Cap?
3: Hop. Bak.
2: Ha?
1: Aç.
3: Bak. Bak. Bak. Bak. Bak. Bak.
2: Yeter.
1: Çevir.
2: Cap.

Ah.

0: Oye, Ted. ¿Ah?
1: Gel.
2: Al.
1: Ha?
2: Ye.
1: Ha?

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Hizmeti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: tane. Haydi çocuklar camiye. Galip mülayim bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oyunu.

0: miş, miş, miş, miş.
1: Oyun oynamayı seven çocuklar neredeymiş?
2: Buradaymış.
0: Ne güzelmiş.
1: Bugün Eren nerelerdeymiş?
2: Astronot olmuş, uzaydaymış.
1: Ceren neden çok sevinmiş?
3: Annesiyle börek yapmış.
1: Eren'le Ceren'in oyunlu dünyaları çok güzelmiş.

TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo.
1: Ne? Bir daha okuyayım. Ne?
2: Ne oldu? Ne oldu?
1: Dünyanın sonu gelmiş. Göktaşı yağmur yağacakmış. Hem de akşam saat 5'te.
2: Ne? Herkese haber vermeliyiz. Hem de hemen.
1: Önce arkadaşlarımızı çağıralım.
3: Efe, evladım. Telefonumu bahçede unutmuşum. Bana getirir misin?
1: Nine, önce arkadaşlarımı arayabilir miyim?
3: Oyun oynamak istiyorsunuz tabii. Arayabilirsin evladım.
1: Oh, oh. Güzel köyüm. Dünyanın sonu gelecek. Ninemi şimdiden telaşlandırmayayım.
3: Bir şey mi dedin evladım?
1: Merak etme nine. Ben ve arkadaşlarım mutlaka bir yolunu bulacağız.
3: Hiçbir şey anlamadım ama neyse.

0: Tamam, dediğim yerde yarım saat içinde buluşalım.
1: Ah, çocuklar, her şey yolunda mı?
0: Nene, demin bir haber gördüm. Göktaşı yağacakmış. Dünyanın sonu gelmiş.
2: Ama sakın merak etme. Her şeyi halledeceğiz.
1: Her duyduğumuza inanırsak olur mu kuzularım? Haberin doğru olduğundan emin misiniz?
0: Evet nene. Bak, hava kapalı.
1: Yağmur yağacak.
2: Tamam nene, endişelenme. Arkadaşlarımla mutlaka bir çözüm bulacağız.
0: Nene, bize birkaç malzeme lazım. Mutfaktan alabilir miyiz?
1: Alabilirsiniz de çocuklar, durun.

0: boşuna telaş ediyorlar.
1: Gördün mü başına gelenleri kös kös? Yolu kaybettin. Pusulan vardı. Hay Allah, nerede bu pusula? Heh, evet evet. Dümdüz devam edeceğim. Ya bismillah.
2: İşte Efe ve Ece de geldi.
3: Kafanıza neden tencere taktınız?
0: Şimdi grup lideri olarak tüm süreci ben yöneteceğim.
2: Nedenmiş?
0: Çünkü haberi ilk ben duydum. Tecrübeliyim bu konuda.
1: Yine yanlış yerden çıktım. Çocuklar da burada. Telaşlı görünüyorlar.
2: Abi, lidere ihtiyacımız yok şu an. Gök taşlarından nasıl koruyacağız köyümüzü? Onu düşünmemiz gerekiyor.
0: Haklısın Ece. Önce güvenlik. Kask bulamadık. Herkes kafasına tencere geçirsin.
1: Göktaşın yağmuru mu? Hemen gidip Mirmin'e temteme haber vereyim.
0: Mağaramız yeterince aydınlık oldu.
3: O ne? Ay, yürüyen yastıklar.
4: Hayır, benim. Sadece geceyi geçirmek için yastıklar getirdim.
0: Oh! Daha cesur olmalıyız arkadaşlar. Ece ve Deniz nerede kaldı? İmam Efendi'ye gideceklerdi.
2: Gittik.
3: Tüm köylüleri mağaraya girmeleri için anons yapacak mı?
4: Hayır maalesef.
0: Ama neden? İmam Efendi acil durumlarda hep camiden duyuru yapar. Bu durum çok acil.
2: İmam amca haberi duymuş ve araştırmış. Bu haber doğru değilmiş.
4: Boşuna mı telaş ediyoruz acaba?
0: Dışarı çıkıp gökyüzüne bakalım. Saat 5 olmak üzere.
5: Kös kös. Burası çok dar. Nasıl gireyim içine?
1: Az kaldı. Meraklanma. Göktaşı yağmurundan korunacağımız bir yer yapıyorum.
6: Yanlış bir haber olabilir bu. Önce doğruluğunu araştırmak gerek.
5: Ne kadar rahat bir hayvansın Temtem.
7: Hey çocuklar, kafada tencere. Ne yapıyorsunuz burada?
2: Şşt, Mert abi, göktaşı yağacak mı diye bakıyoruz.
7: O haberi duydunuz demek. Ama o haber doğru değil. Yetkililer açıklama yaptı.
0: Başladı. Taş yağıyor.
7: Hayır, çocuklar durun sadece.
2: hani başka taş yağmıyor?
7: Çünkü sadece dağdan minicik bir taş yuvarlandı. Göktaşı falan yağmayacak. Her duyduğumuz habere inanamayız. Söylenilenler kulaktan kulağa çok değişebilir. Haberin kaynağını ve doğruluğunu araştırmamız gerekir.
0: Haklısın Mert abi. Biz de o kadar hazırlık yaptık.
2: Boşuna telaş yaptık. Hiç oyun bile oynayamadık.
7: Bence bugün kulaktan kulağa oynayabiliriz.
2: Hey!
5: Olmadı, olmadı. Hala ayaklarım dışarıda. Bu arada çoktan saat 5 olmuştur. Göktaşı falan da yağmadı.
1: Haklısın. En iyisi köye bir gidip bakalım. Çocuklar ne yapıyor?
7: Ben Can'ın kulağına bir cümle söyleyeceğim. Can da duyduğu cümleyi Deniz'e söyleyecek. Herkes duyduğu cümleyi birbirine söyleyecek ve cümlenin son halini Efe'den dinleyeceğiz.
2: Çok eğlenceli.
8: Dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu.
4: Tamam, anladım.
1: Kulaktan kulağa ne konuşuyorlar öyle? Toplum içinde kulaktan kulağa konuşulmaz ki.
5: Baksana, kıkır kıkır gülüyorlar. Bence oyun oynuyorlar dostum.
2: Ne söyledi?

0: bilemedim.
1: İşte kulaktan kulağa neler olurmuş böyle. Ben Can'ın kulağına dün ormanda zürafa salıncakla sallanırken kurbağalar kemençe çalıyordu dedi.
0: Orman salon olmuş, sonra da mutfak.
2: Kurbağalar da fare olmuş.
1: Demek ki kulaktan kulağa yayılan her bilgi doğru değilmiş. Sabah gördüğünüz haber de doğru bir haber değildi. Gök taşı yağmadı.
3: Duydun mu? Haber doğru değilmiş.
4: Vay! Arkadaşım Temtem haklıymış demek ki.
0: Yeniden kulaktan kulağa oynayalım.
4: Hadi hadi, çok eğlenceli.

0: Temtem, hey! Kulaktan kulağa oynayacağız. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hay Allah, kulağını aç, ağzını değil. Yumurtayı severim Rafa'dan, zeytinleri topladım ağaçtan. Anladın mı Temtem? Anladın mı Temtem?
1: Hadi o zaman bana da söyle.
2: Yumurta da yumurta. Zeytinler.
0: Hadi söylesene Mirmir.
1: Yumurta hopiş, zeytinler hopiş.
0: Temtem'den daha ne bekleriz? Hopiş, hopiş.

babamla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: devam edin. Bu tam benim işim. İşte benim ekibim. Bugün yapacağımız keşif, yaprak nasıl sararır, sararınca ağaçtan nasıl düşer ve yere düşen yaprakları temizlemek... Of, bu nasıl konu ya?
1: Dedim sana, kim ne yapsın düşen yaprağın nasıl düştüğünü tilki.
0: Başka konu yok ki elimizde.
1: Bulmamız lazım.
0: Nereden teleskop, nereden bulacağız?
2: Buldum.
0: İyi misin haberci?
2: İyiyim, iyi.
1: Ne buldun haberci?
2: Haber.
0: Haber mi?
2: Evet, hem de 10 numara.
0: Anlat bakalım haberci. Bakalım gerçekten iyi mi?
1: Tilki, yere düşen yaprağın sağa sola salınmasından daha kötü olma ihtimali var mı sence?
0: Abartma teleskop.
2: Bir dakika. Şimdi ben size haber getirmeseydim, yere düşen yaprakların kendini rüzgara bırakarak uçuşunu mu haber yapacaktınız? Buraya gelmek için uçuyordum. Gökyüzünde adeta bir yaprak gibi salına salına...
1: Haberci!
2: Tamam. Gökyüzünde aşağıdan yukarıya 3 tane simsiyah bulut gördüm.
3: 3 mü?
1: 3 mü?
2: Siyah olmasına ve aşağıdan yukarıya uzanmasına değil de 3 tane olmasına mı şaşırdınız?
0: Şaşkınlıktan ne tepki vereceğimizi bilemedik haberci.
2: Sizce... bu iyi bir konu mu?
0: Evet sevgili duyarlı dostlar, bu kara bulutlar da neyin nesi?
2: Evet, yaklaştım. Bu harika bir keşif uçuşu olacak. İşte orada. Biraz daha yaklaşayım. Gerçi tilki yaklaşma, sadece gözlem yap dedi ama buradan bir şey belli olmuyor ki. Çok yaklaştım ama ne olduğunu anlamadım. O da ne? Neler oluyor? Olamaz.
0: O da neydi?
1: Bilmem. Bir şey düştü aşağı. Kuşa benziyordu.
0: Haberci olabilir mi?
1: Ama haberci siyah değil ki.
0: Evet ama...
1: Kimse kim tilki? Eğer düşen bir canlıysa ki öyle görünüyor, muhakkak yardıma ihtiyacı vardır.
0: Doğru söylüyorsun teleskop. Gidelim. Evet sevgili duyarlı.
1: Bırak şimdi yayını tilki, acele edelim.
0: Tamam haklısın.

0: Sen olmasan var ya.
1: Yeter haberci, çatlayacaksın.
0: Oy, aman.
2: İyi misin haberci?
0: Bir günde iki kez düşen birine göre iyi sayılırım tilki.
3: Ah be haberci, bulutun içine mi girdin yoksa?
0: Maalesef.
2: Bu işin içinde bir iş var.
4: Nasıl yani?
2: Siyah bulut nasıl oluşur bilen var mı?
1: Yoo.
0: Ben de bilmiyorum.
2: Aslında siyah bulut diye bir şey yoktur.
0: Nasıl yani? Bildiğin siyahtı ama bulut.
2: Siyah bulut dediğimiz şey diğer bulutlarla aynıdır. Yani su buharıdır. Sadece kütlesi fazla olduğu için, yani kalın olduğu için arkasından vuran güneş ışıklarını geçirmez. Bu da bizim onu siyah görmemize neden olur.
3: Yani?
2: Yani bulut gerçekte siyah olmaz teleskop.
1: Peki ya habercinin tüyleri?
2: İşte garip olan kısım o. Ve daha da garibi habercinin öksürmesi.
0: Ha? Nasıl yani?
2: Canlılar neden öksürür?
0: Hasta olduklarında.
2: Başka?
1: Boğazlarına bir şey kaçtığında.
2: Evet, doğru. Peki başka?
3: Buldum. Dumana maruz kaldıklarında.
2: Aha, işte bu. Tebrik ederim teleskop.
0: Yani benim içine dalıp çıktığım şey bulut değil, duman, öyle mi?
1: Dalıp çıktığın değil, dalıp çakıldın.
2: Kesinlikle öyle haberci. Bulut değil, duman.
1: Peki ne dumanı?
2: Evet sevgili duyarlı dostlarım. Bu duman ne dumanı? Kaynağı ne? Bunu sizler de merak ediyorsunuz değil mi? Şimdi dikkatle bizi izleyin. Kurye, göster marifetini. Bize bir... balon lazım.
1: Balon mu?
3: Sana inanamıyorum kurye. Bu balonu o küçük çantana nasıl sığdırabildin?
1: Meslek sırrı teleskopçum.
0: Keşke biraz daha büyük olsaydı. Ben de uçmak yerine balona binebilseydim.
2: İşte şurada. Daha yukarı kurye.
0: Ha, benden iyi uçuyor bu.
2: Tam da tahmin ettiğim gibi. Bunlar fabrika bacası.
1: Peki neden bu kadar duman var?
2: Fabrika bacalarında dumanları süzmeye yarayan ve içerisindeki zehirli gazları temizleyen filtreler vardır kurye.
3: Demek filtresi yoktu bunun.
2: Ya da filtreleri çalışmıyor.
0: Ne yapacağız?
2: Biz değil haberci, sen yapacaksın. Oraya gidip fabrika sahiplerini uyaracaksın.
0: Memnuniyetle.
1: Dumana girme.
0: Merak etme.
2: Evet benim sevgili, meraklı ve duyarlı dostlarım. Haberci fabrika yetkililerine ulaştı ve yetkililer filtreleri değiştirdiler. Böylece çevre temizliğine katkı sağlamış olduk. Amma heyecanlıydı ha? Ne dersiniz?

0: Ne kadar güzel bir gün değil mi dostum? Güneş sıcacık gülümsüyor.
1: Gitti.
0: Kuşlar bulutlarla saklambaç oynuyor.

0: Şu afacan kuşa bak sen.
1: Cik cik. Cik
0: cik. Ha? Gördün mü olanı nadir kuşum? Eğlenceli gibi görünse de afacanlık karıştı bu yüzden ortalık. Kurallara uymak, sorumluluklarını yerine getirmek işte bu yüzden çok önemli. Ertelediğimiz masalın zamanı geldi gibi, hı? Ne dersin? İşte burada. Hadi çevir kum saatini dostum. Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Onlardan biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Hakkı Efendi ailesinin geçimini denizden tuttuğu balıkları satarak sağlıyormuş. Taze balıklar, hamsiler, palamutlar diye bağırıyormuş. Hava aydınlanmadan balık tutmak için yola çıkan, tuttuklarını akşama kadar satmak için uğraşan Hakkı Efendi, eve geldiğinde pek yorgun oluyormuş. Hakkı Efendi'nin biricik oğlu Yusuf'sa babasını anlayamıyormuş. Babasının işinin nesi zormuş? Balık tutmak da, satmak da çok kolaymış. Bu kadar yorulacak ne varmış? Türkçe, matematik, resim, müzik. Okulda tanışıp tanıştığıma hiç de memnun kalmadığım problemleri bir de eve gönderiyor ödev olarak öğretmenim. En zor iş hiç şüphesiz benim diye söylenip duruyormuş. Babası biraz dinlenirken annesi sofrayı kuruyormuş. Bu hemen hemen her akşam böyle oluyormuş. Bu sırada kardeşine göz kulak olmak da bizim Yusuf'a düşüyormuş. Sanırsın çocuk değil, küçük zıplayan bir top. Hop hop, durmak yok. Annesi Yusuf'u dakika başı uyarıyormuş. Kardeşine dikkat et, kardeşine dikkat et. Ve annesi de bir alem.

0: dönmüş. 2 dakika bakmasa ne olabilirmiş? Yemekler yenmiş, bulaşıklar el birliğiyle yıkanmış. Her şeyin bir kuralı, herkesin bir sorumluluğu varmış. İşleri kolaylaştırmak için iş bölümü yapılırmış. Görev paylaşımı yapılırken akşam çöpleri koymak da Yusuf'a düşmüş. Bir saat geç koysam ne olur? Şu oyunu da oynasam iyi olur, demiş ama Yusuf. Sabah olup okula gitmek için evden çıktığında burnuna tüm apartmanı saran kötü bir koku gelmiş. Demek ki neymiş? Fark edermiş.
1: Fark eder, fark eder.
0: Hatasını görmek yerine Yusuf haklı görmüş kendisini. Okula git, ödev yap, kardeşe bak, çöp at, sorumluluğum da çok, kurallar da, diye söylenmiş. Babası gibi eğlenceli ve kolay değilmiş ki işi. Öyle mi? Demiş Hakkı Efendi. Peki, bir günlüğüne benim yerime geçmek ister misin? Yusuf sevinçle kabul etmiş bu fikri.
1: Yaşasın!
0: Ertesi gün, gün aymadan uyanmak zor gelmiş Yusuf'a. Ama sesini de çıkarmamış. Deniz kenarına vardıklarında babası ne yapması gerektiğini bir bir anlatmış. Oltayı şöyle tutacaksın, yemi böyle takacaksın. Yerinden kımıldamayacaksın. Asla oltayı bırakmayacaksın. Balık tutmanın da mı kuralı varmış? Yusuf'a göre bunların hiçbirine gerek yokmuş. At oltayı, çek balığı. Buymuş ona göre tüm gün yapacağı. Babasının anlattıkları bir kulağından girip bir kulağından çıkmış. Yusuf oltasını atmış, bir ağacın altına yatmış. Balıklar yemi yemiş yemiş bitirmiş. Saatler böylece geçmiş. Yusuf uyandığında akşam olmak üzereymiş. Eyvah demiş. Yusuf çekmiş ama bir türlü oltayı denizden çıkaramamış. Kocaman bir balık yakalamış olmalıyım, diye düşünmüş. Hem de babasının söylediği kurallardan hiçbirine uymadan, tüm gün uyuyarak. Ah demiş, uf demiş, çekmiş de çekmiş. Ve başarmış. Sonunda koca balığı sudan çıkardığını düşünmüş.
1: Yaşasın, yaşasın!
0: Erken sevinme dostum sen de Yusuf gibi. Oltayı çekti, çekti ama bil bakalım tuttuğu neydi?
1: Balık, çık!
0: Ah keşke! Evine dönerken Yusuf'un sepetinde sandığı gibi koca bir balık yokmuş. Eski püskü bir ayakkabıymış oltasına takılan. Babasının söylediklerinin bir sebebi varmış. Oltasının başında durmazsa yemleri yiyen balıklar böyle kaçarmış. Her şeyin bir yapılma şekli varmış. Buna uymak lazımmış. Yusuf almış dersini. Bu kez okuldan değil ama eski bir ayakkabıdan.

0: Ses tellerim.
1: Aa, ne güzel ses çıkarıyor.
2: Hoş geldin Civan. Rüzgar estiğinde metal ince çubuklar hareket edip birbirine çarpıyor. Böylece bu tatlı ses ortaya çıkıyor.
1: Çok güzelmiş. Bir tane de odamın kapısına asmak istiyorum. Böylece kapı açıldığında çıngıraklar ses çıkarır. Ve ben de birinin odama girdiğini anlarım. Çünkü küçük kardeşim bazen pat diye odama giriyor.
2: Çok iyi bir fikir. Sırtındaki saz mı?
1: Evet profesör. Yarın sınıfta şarkı günü yapacağız. Ben saz çalacağım. Yaman da şarkı söyleyecek. Gelmedi bir türlü. Prova yapacaktık. Acaba şarkı sözünü yazabildi mi?
2: Heh, iyi insan lafın üstüne gelir.
1: Karşınızda ses sanatçısı Yaman. Yaman, neden hiç konuşmuyorsun? Şarkı sözlerini yazabildin mi? Sende bir gariplik var. Dilini mi yuttun? Neden konuşmuyorsun? Yahu lafın gelişi diyorum. Dilin yerinde anladım. Yani neden hiç sesini çıkarmıyorsun? Neden cevap vermiyorsun? Heyecanlısın anlaşılan. Bak ben sazımı getirdim.
2: Çal bakalım nasıl çalıyorsun?
1: Ne? Teller! Olamaz, teller kopmuş. Sabah bir ses duymuştum. Sazımın sesiydi. Kardeşim sazla oynuyordu kesin. Ve tellerini koparmış. Teller olmazsa güzel ses çıkarmaz ki.
2: Hay Allah! Saz tellerine dokunduğunda ses çıkarır. Bu şekilde onu çalamazsın. Yaman, alet çantamı getirir misin? Orada işimize yarar bir şeyler vardır. Deneyelim.
1: Oldu, oldu. Allah razı olsun profesör.
2: Yeni organ simülasyonumuz hazır. Bir kontrol edeyim. Siz de bir kez prova yapın, sonra kaşifle yeni simülasyonumuzu keşfe çıkalım. Ne dersiniz?
1: Yaman, hadi çalışalım. Sen neden hiç konuşmuyorsun arkadaşım? Nasıl şarkı söyleyeceksin? Hadi çalmaya başlıyorum. Hadi başla Yaman.
3: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay.
1: Eyvahlar olsun. Bu nasıl ses? Ne oldu sesine?
3: Dün gece maç vardı.
1: Evet, vardı da. Sesinle ne ilgisi var? Tabii ya, şöyle oldu değil mi?
3: Hadi gol!

0: Aynen öyle oldu. O kadar bağırmışım ki sabah uyandığımda sesim böyleydi.
1: Ve maç var diye şarkı sözlerini de yazmayı unuttun.
2: Hadi çocuklar, prova yaptınız mı?
0: Yapamadık sesim.
2: Geçmiş olsun Yaman, sesin kısılmış.
1: Kısılır tabii. Dün akşam 90 dakika maç boyunca bağırarak tezahürat yapmış. Tam da şarkı gününde sesi kısıldı.
2: Ses tellerin yorulmuş olmalı.
0: Zavallı tellerim tıpkı sazın telleri gibi zarar gördü.
2: Bir süre ses tellerini yorma. Kaşiften çıktığımızda bir çözümüne bakacağız, merak etme.
1: Profesör, sen mutlaka bir çözümünü bulursun değil mi?
2: Biz elimizden geleni yaparız. Şifa Allah'tan. İnşallah tez vakitte Yaman'ın sesi eskisi gibi olur.
1: Peki nereye gideceğiz? Hangi organa?
2: Ses tellerine gideceğiz.
0: Yaşasın!
1: Ses tellerini yorma Yaman. Kaşifi ben çağırayım.
2: Karşınızda ses telleri.
1: Bir kapının kanatları gibi duruyor. Aa, açılıp kapanıyor hem de. Ne yazıyorsun öyle?
2: Ses tellerimiz nefes borumuzun üst kısmında, boğazımızda yer alır. Kapıya benzettiğin ses tellerimiz nefes alırken açılır ve hava geçer.
0: Sesimiz nasıl çıkıyor peki?
2: Konuşmak veya şarkı söylemek istediğimizde bu şeritler birbirine yaklaşır ve hava içlerinden geçerken titremeye başlar.
1: Aa, laboratuvarın kapısına astığınız metal çubuklar. Rüzgarın etkisiyle birbirine çarparak ses çıkarabiliyordu.
2: Harikasın Civan. Ses tellerimiz titrediğinde sesimiz oluşur. Ne kadar yumuşak ve düzgün titrerlerse sesimiz o kadar güzel çıkar. Sazının tellerine ellerinle dokunur ve ses çıkartırsın. Ses tellerimizi hareket ettiren de...
0: Havadır.
1: Yaman, hala sesin çok kötü. Ses tellerini dinlendirmelisin.
0: Tamam, haklısın. Ama şunu merak ediyorum. Ses tellerimiz tel gibi sert mi?
2: Ses tellerimiz tel gibi sert değildir. Monitöre bakın. Yumuşak ve esnek bir dokuya sahiptir ses tellerimiz. Ses tellerimizin üzerindeki özel kaplama onları nemli ve sağlıklı tutar. Böylece zarar görmezler.
1: Tabii çok bağırmamak gerekir yine de Yaman.
2: Ses tellerimiz ve sesimiz de Allah'ın bize hediye ettiği bir başka mucizedir. Onları da korumak bizim görevimiz. Bol su içmeliyiz. Çok yüksek sesle bağırıp ses tellerimizi yormamalıyız. Çok soğuk veya çok sıcak gıdalar tüketmemeliyiz.
0: İşte tamam.
1: Ne yazdın söylesene Yaman.
0: Sürpriz, sürpriz.
2: Hadi dönelim ve sesine iyi gelebilecek çözümler bulalım Yaman.
0: Yaşasın.
2: Bu temiz su buharı belki sesini düzeltir. Derin derin nefes al ver Yaman.
1: Profesör, işte ballı ılık su. Tam istediğiniz gibi.
2: Ilık içecekler ses tellerine iyi gelecektir. Ballı şerbeti iç bakalım. Tamam. Artık konuşabilirsin Yaman.
1: Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yaşasın, yaşasın. Yaman'ın sesi geri geldi. Ama şarkı sözlerimiz yok hala.
3: Dur, dur. Şimdi de senin sesin kısılacak, dur. Hem kim demiş şarkı sözlerimiz yok diye? İşte burada.
1: Aa, defterine şarkı mı yazıyordun?
3: Evet, sadece sesim kısıldı. Kafam hala çalışıyor çok şükür.
2: E hadi, şarkınızı çalın söyleyin de dinleyelim bakalım.

0: Şarkınız çok güzel olmuş. Alın bakalım. Odanız için kapı çıngırakları. Benden size hediye olsun.
1: Yaşasın. Aa. Artık küçük kardeşim odaya girdiğinde haberim olacak.

0: E hadi ama kardeşim, daha oyunun başındayız. Bu kadar düşünecek ne var?
1: Hamlemi düşünmüyorum kardeşim.
2: Bu taşı nasıl iteceğim diye düşünüyorum.
0: Dur, birlikte yapalım.
3: Selamünaleyküm İsmail abi.
4: Aleyküm selam çocuklar. Bakıyorum sizin de zorlu bir göreviniz var. Aynı benim gibi.
5: Hiç sorma.
4: Ah Allah'ım, sen bana yardım et. Nerede bunlar? Bu eski lavaboyu ne yapacaklar? Hiçbir şey anlamadım. Şu ağaçlıkların arkasında bir hareket var. Bizimkiler olsa gerek. Hadi bismillah. En iyisi yuvarlamak.
0: Furkan! Ayşegül!

0: Aman ya Rabbi. Bu da ne böyle? Dayanın arkadaşlar. Sizi kurtaracağım. Allah! Ne yapıyorsun İsmail Allah aşkına? Ha? Daha gözünü tutturmamıştım kafasına.
1: Of abi ya. Hem geç geldin, bütün işi bize yıktın, hem de makete zarar veriyorsun.
0: Ben sandım ki başınız belada. Meğer... Bu ne kadar güzel olmuş böyle ya. Elinize sağlık arkadaşlar. Gerçek sandım ha. Demek bu yüzden çağırdınız beni de. Hiç haberim yoktu ne yapacağımızdan.
2: Dün arayıp söyledim ya İsmail.

0: abi. Anladım anladım. Yarın parktayız. Hadi eyvallah. Son saniyede İsmail. Tabii canım. Hatırlıyorum. Ama şey, hatlarda bir sorun vardı galiba dün. Tamamını duyamamışım.
1: Tabii ya abicim. Hatlara basket topu kaçmıştı galiba dün.
0: Evet. Öyle bir şeyler işte. Neyse canım. Şimdi buradayım işte. Geç olsun güç olmasın. İstediğiniz parçayı da getir. Gitmiş.
2: Tek başına fazla uzaklaşmış olamaz. Ne de olsa o bir lavabo.
3: İşte bu bizim parça olmalı. Kertenkelemizin ikinci gözü.
1: Allah'ım ya. Yine başardık galiba ortalığı karıştırmayı.
4: Hayırlı günler çocuklar. Ne zamandır görüşmüyoruz. Bekliyordum bu aralar böyle bir şeyler.
3: Size de hayırlı günler ablacığım. Kusura bakmayın. Elimizde olmayan sebeplerden çıktı bu kaza.
5: Senden bahsediyor abicim.
0: Şşt. Bizim kız kardeşler buradaydı ben gelirken. Başlarına bir şey gelmedi inşallah.
4: Yok, onlar oyundan bıkmıştı zaten.
6: Bu satranç çok yorucu bir oyun. Bir taşı itemedik sabahtan beri.
7: İnsanın karnı acıkıyor.
4: Ama dikkatli olun çocuklar. Bu işler hep böyle iyi sonuçlanmaz.
2: İyi sonuçlanan halimiz buysa zaten ötekini düşünmek bile istemiyorum.
1: Satranç alanınızı mahvettik.
4: Canınız sağ olsun çocuklar. Büyütmeyin bu kadar.
3: Allah razı olsun abla anlayışın için. Ama sen merak etme. Biz burayı eskisinden daha da güzel hale getireceğiz.
0: Evet. Zaten biliyorsun. Alışkınız bir yerleri yıkıp yeniden yapmaya.
4: Estağfurullah çocuklar. Siz nasıl isterseniz öyle yapın, tamam mı? Zorlamaca yok.
3: Biz zaten parkın yukarı tarafında bir kertenkele maketi yapıyorduk.
1: Evet. Düşününce aynı işe devam edeceğiz. Hem de yeni satranç takımlarının bir eşi benzeri daha bulunmayacak böylece.
4: Şimdiden sabırsızlanıyorum çocuklar.
1: Acaba Müçtebe abiyi mi bekleseydik?
3: Müçtebe abi bugün Makbule teyzeye yardıma gidecekti camiye. Onu beklersek bu iş yarına kalır.
0: Sen halledersin Furkan. Ne kadar zor olabilir ki? İki tane kol var sonuçta.
1: İşte bu.
0: Evet.
2: Çok iyi.
0: Helal olsun Furkan.
3: Düşündüğümüz kadar kolay değilmiş.
0: Deme ya.
1: Neyse abi, en azından el arabalarına doldurmak zorunda kalmayacağız parçaları.
2: Evet, sadece kendimizi ayıklamamız lazım.
3: Evet arkadaşlar, şimdi bize bir fil, bir at, bir de kale lazım.

0: için bu?
1: Aa, bak şimdi. Uuu,

0: Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne güzel yapmışsınız burayı. Hem de böyle kısa sürede.
1: Rica ederiz abla. Açıkçası biz de çok keyif aldık bu işten.
0: Hem de bunca şeyi hurda parçalarından yaptınız öyle mi?
1: Bizim olayımız biraz da o zaten ablacığım.
0: Nasıl yani?
1: Yani israf olmasın diye kırılmış bozulmuş her şeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Geri dönüşüme katkısı olsun diye.
2: Gerçi çoğu zaman kırılma ve dökülmeye de katkıda bulunuyoruz ama en azından hatamızı telafi ediyoruz.
0: Elinize sağlık çocuklar. Gelin, yorulmuşsunuzdur. Size birer portakal suyu ikram edeyim.
3: Bizim için değişen bir şey olmadı kardeşim. Evet, yine oynayamıyoruz bu oyunu. Satranç oynamak için önce biraz kas yapmamız gerekecek sanıyorum.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

Hay Hak. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Neredeler? Ha? Ha? Aa, kek yapmışlar. Yaşasın. Oo, mis gibi kokuyor. Tadı da çok güzel. Bir tane daha yesem. Nefis olmuş. Bu kek harika. Bunu da yesem mi? Oh, çok lezzetli.
1: Anne, ha? Tuna gelmiş. Keki artık yiyebiliriz.
0: Aa,
1: Tuna, çok sevineceksin. Nurten teyze kek yolladı. Yemek için seni bekledik. İyi ama nerede?
0: Ne nerede?
1: Tabii ki kek. Az önce buradaydı.
0: Bilmem.
1: Aa, tabak boş. Tuna, hepsini yedin mi? Sana inanmıyorum.
2: Neye inanmıyorsun bakayım?
1: Anne, Tuna bizi beklemeden bütün keki yemiş.
0: Ben...
2: Tunacığım, bize söylemek istediğin bir şey mi var?
0: Çok acıkmıştım anne. Duman üstünde keki görünce dayanamadım.
1: Ve hepsini yedin.
0: Aslında sadece bir dilim yiyecektim. Ama o kadar güzeldi ki kendimi tutamadım. Nasıl bitiverdi hiç anlamadım.
2: Benim oğlumun karnı acıkınca aklı başından gidiyor. Değil mi?
0: Size ayırmadığım için özür dilerim abla.
1: Neyse, hatanı anladın ya.
0: Anladım.
1: Ama bundan sonra sadece kendini düşünmek yok.
0: Söz.
2: Evet, tatlı tatlı anlaştığımıza göre artık tatlı bir şeyler yiyebiliriz.
1: Ama kek kalmadı ki.
2: Aklımda hızla yapabileceğimiz bir tarif var.
1: Peki ne?
2: Mozaik pasta.
1: Yaşasın, en sevdiğim. Anne, tarifi arkadaşlarıma da gösterelim mi?
2: Olur güzel kızım. Hadi sen kamerayı hazırla. Sen de doğru bakkala. Bize bisküvi almaya.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Ben Şef Lina ve...
1: Ben de Şef Lina'nın yardımcısı Tuğba.
0: Harika bir tarifle yine karşınızdayız. Arkadaşlar, bugün birlikte mozaik pasta yapacağız.
2: Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: 3 dilim kekin üstüne hala mozaik diyor. Nasıl yiyeceksin acaba?
2: Yapana kadar acıkırım nasıl olsa. Hem size yardım ederken yorulacağım. Bu yüzden de acıkacağım.
0: Bize yardım mı edeceksin?
2: Tabii, hatamı telafi etmek istiyorum. Benim yüzümden kek yiyemediniz. Ama size harika bir mozaik yapacağım, göreceksiniz.
0: Görelim bakalım. Önce ne yapıyoruz sultanım?
1: Her zamanki gibi önce elleri yıkıyoruz.

0: Evet arkadaşlar, eller yıkandı. Sıra malzeme listesinde. Mozaik pasta için işte malzemeler. Bir paket kakaolu puding, bir litre süt ve bisküvi. Hepsi bu kadar.
1: Evet, az malzeme ile çok nefis bir pasta yapacağız. Önce sütle pudingi karıştırıp pişiriyoruz.
0: Bir litre sütü ve pudingi tencereye koyuyorum. İşte oldu.
1: Harikasın şefim. Tencereyi ocağa alabiliriz.
2: Peki ben ne yapacağım?
1: Tuna şefim, sen de pudingi karıştırır mısın? Pişerken topaklanmaması için sürekli karıştırmak gerekiyor.
2: Tamam.
0: Duydunuz arkadaşlar. Puding pişene kadar hep karıştırıyoruz.
2: Peki piştiğini nasıl anlayacağız?
1: Koyulaşıp krem kıvamına geldiğinde pişti demektir.
2: Anladım. Aa, bakın baloncuklar çıkıyor.
1: Bu puding yoğunlaşıyor anlamına geliyor.
2: Artık daha zor karışıyor.
0: Aa, mis gibi koktu. Olmuş mu anne?
1: Olmuş. Artık altını kapatıp soğumaya bırakabiliriz. Eline sağlık Tuna şefim.
2: Şimdi sırada ne var?
0: Puding soğurken biz de geniş bir kasede bisküvileri kıracağız. Öyle değil mi sultanım?
1: Aynen öyle şefim.
0: İşte kase.
1: Bisküviler de burada.
2: Hadi kıralım.
0: Bakın, işte böyle yapıyoruz.
2: Çok eğlenceli.
0: İşte oldu. Bisküviler hazır.
1: Puding de soğumuş. Artık karıştırabiliriz.
0: Arkadaşlar, hazırladığımız pudingi kırdığımız bisküvilerin üstüne döküyoruz. Sonra da iyice karıştırıyoruz.
1: Karıştırma işi bu kez sende şefim.
0: Anlaştık. Arkadaşlar, iyice karıştırın ki puding tüm bisküvileri ıslatsın. Karışım hazır. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Pastamıza şekil veriyoruz. Karışımı yağlı kağıda döküyoruz. Ve kağıdı sararak rulo haline getiriyoruz. İşte böyle. Kağıdın iki ucunu şeker poşeti gibi büküp sıkıştırıyoruz.
2: Karışım kağıdın dışına çıkmasın diye değil mi anne?
1: Evet küçük şefim. Karışım dağılmasın diye. İşte oldu. Artık buzdolabının dondurucu bölümüne gitmeye hazır.
0: Ben koyarım. Arkadaşlar gördünüz ne kadar kolay bir tarif. Kısa sürede pastamız donacak ve yemeğe hazır hale gelecek. Arkadaşlar mozaik pastamız dondu. Artık kağıdından çıkarabiliriz.
2: Nasıl oldu acaba? Çok acıktım. Yemek için sabırsızlanıyorum.
0: Bakın harika görünüyor değil mi? Şimdi pastayı dilimleyip servis yapacağız. Tabii ki bu iş Tuğba Sultan'ın. Bakın içindeki bisküviler ne güzel görünüyor. Tıpkı mozaik desen gibi.
1: Onun için bu pastaya mozaik pasta deniyor.
0: Arkadaşlar biz bu nefis pastayı hep birlikte yiyeceğiz. İnşallah siz de yapar ve sevdiklerinizle birlikte yersiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Hoşça kalın.
1: Allah'a emanet olun.
0: Aa, çok güzel görünüyor. Hepsini yiyebilirim. Önce siz.
2: İşte bu. Harikasın.

0: board the ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Geç kalmadık değil mi?
2: Yo, her zamanki gibi.
3: Masanın üzerindeki ne acaba?
4: Bilmem.
0: Yap buz.
3: Hem de 1000 parça.
2: Açalım mı?
0: Kimin olduğunu bilmiyoruz ki. Açamayız.
4: Haklısın.
2: Hey, ne oluyor burada?
4: Sen ne zaman çıktın oraya? Yine selamsız, sabahsız.
2: Aa, buz yap.
5: Yap buz.
2: Buz yap.
5: Yap buz.
0: Vay, oyun var arkadaşlar.
3: Bence de.
1: Selamun aleyküm gençler.
5: Aleykümselam.
0: Oyun mu oynayacağız hocam?
1: Evet, hem de ödüllü.
2: Ödüllü mü? Hani nerede ödül?
4: Masanın üzerindeydi.
2: Camili boz yap mı?
0: Yap boz. Ayrıca üzerindeki de herhangi bir cami değil. Peygamberimizin mescidi ve de kabri.
2: Kabri mi?
4: Evet Ali, yani mezarı.
2: Ama hiç mezar resmi yok ki.
1: Resimdeki yeşil kubbeyi görüyor musun Ali'cim? İşte bu yeşil kubbenin bulunduğu yapının içinde Peygamber Efendimizin kabri var.
2: Hı, tamam, şimdi anladım.
1: Yap boz sevdiğinizi biliyorum. Ama hemen yapamayacaksınız, üzgünüm.
3: Neden hocam?
1: Önce oyun oynayacağız da ondan.
3: Tüh, mecbur oynayacağız artık.
1: Oyunumuzun adı Ben Bilirim. Hazır mısınız?
4: Hocam biz hazırız da Ali ne olacak?
1: Ali iki gruptan birine dahil olabilir. Değil mi abileri, ablaları? Hangi gruba katılmak istersin Ali?
2: Tamam, Galip abilerle oynayayım ben.
4: Ali kızların yanına gitsene. Onlar bir eksikti zaten.
2: Bana ne, bana ne?
0: Önemli değilse Ali, bırak kalsın.
3: Onun yüzünden kaybedebiliriz.
0: Kaybetmeyeceğiz.
2: Uğurlu çoraplarımı giymiştim. Tam da gününde. İçime doğduysa demek.
3: Senin çoraplarınla oyunun ne alakası var Galip?
0: Uğurlu dedim ya. Kaybetmemiz mümkün değil.
2: Kesin.
4: Hey! Bittiyse başlayalım.
1: Çocuklar şimdi size Peygamber Efendimizle ilgili bazı sorular soracağım.
2: Ama hocam hiç çalışmadık.
1: Cevaplar da hazır, merak etmeyin.
3: Nasıl yani?
0: Yaşasın! Uğurlu çoraplarım var dedim size.
1: Oyunumuz şöyle. Soruyu soracağım. Doğru cevap olduğunu düşündüğünüz balonu seçeceksiniz.
2: Çok kolay. Ben kesin bilirim.

0: Cevabı bilen balonu alır. Plastik tabakla kutuya kadar düşürmeden götürmeyi başaran puanı kapar.
1: Ne bakıyorsunuz arkadaşlar? Bugün bizim günümüz olacak. Ümit de galip. Dikkatle mülayim olmalıyız. Gerisi çorap. Aman yani gerisi kolay.
0: Cemile, sizle başlayalım.
2: Tamam.
0: Peygamber Efendimiz hangi yıl doğmuştur?
3: Cevap veriyoruz. Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur.
4: Cemile!
5: Cemile!
4: Cemile! Cemile!
0: Evet, şimdi sıra geldi size. Soruyorum. Peygamber Efendimizin annesinin adı nedir?
1: Cevap veriyoruz.
6: Fatma!
4: Ne?
0: Maalesef Ali'cim, yanlış cevap.
1: Ama hocam, orada Fatma yazıyor.
3: Biz cevap verebilir miyiz?
0: Tabii.
3: Peygamberimizin annesinin adı Amine'dir.
0: Evet. Kim geliyor? Sorunuz geliyor. Peygamber Efendimizin en küçük kızının adı nedir?
1: Fatma!
0: Aferin sana Ali. Bu sefer oldu.
1: Biraz yavaş.
4: Düşüreceksin Ali.
0: Durum 1-1. Yeni soru geliyor. Kur'an-ı Kerim hangi yıl inmeye başlamıştır?
2: 610.
0: Aferin size.
1: Nasıl bildiler ya?
4: Ben de şimdi öğrendim. Helal olsun.
1: Muhtemelen uğurlu bir şeyi vardır. Yoksa hayatta bilemezdi.
6: Arkadaşlar, zaten iki tarih vardı. 632 yılında ne olmuştu?
2: Peygamberimizin vefatı.
6: 632 olmadığına göre 610. Bu kadar basit.
2: Oo,
4: doğru ya.
6: Yani lazım olan uğurlu bir şey değil Galip. Sadece dikkat.
4: Hey.
0: Tebrik ederim. Güzel gidiyorsunuz. Sıradaki sorumuz... Peygamber Efendimizin babasının adı nedir?
4: Abdullah. Peygamberimizin babasının adı Abdullah hocam.
0: Hı hı.
1: Nereden bildin yanlış cevap vereceğimi?
4: Çok zor olmadı Ali.
1: Tamam ya, endişe etmeyin dedim ya. Neyse ki...
4: Neyse ki bilgim var. Çoraba gerek kalmıyor.
0: Evet, durum berabere. Son soru. Bakalım neler olacak. Kızlar dikkat. Soruyorum. Peygamber Efendimizin 622 yılında yanındaki Müslümanlarla Mekke'den Medine'ye göçüne ne ad verilir?
3: Ensar denir.
0: Maalesef.
1: Biz cevap verebilir miyiz hocam?
0: Söyle bakalım.
1: Hicret denir hocam.
0: Hı hı.

0: Çocuklar, içeriden su getirebilir misiniz?
1: Geçmiş olsun kardeşim. Çamur işte. Bu sefer şanslı kişi olarak seni seçti.
2: Korkudan ödüm patladı.
0: Ne oluyor Galip? İyi misin?
1: Uğurlu çoraplarını çıkarıyor hocam.
0: Uğurlu çorap mı?
2: Öyle sanıyordum hocam.
0: Dinimizce uğurlu ya da uğursuz diye bir şey yoktur çocuklar.
1: Biz de söyledik hocam. İşe yaramadığı gibi ters tepti.
2: Yok yok, tövbe. Çorap falan istemem. Kim kazandı şimdi?
0: Hepimiz. Namaza daha vakit var. Hadi gidelim de yapbozu yapmaya başlayalım.
3: Hey, bu çoraplar kimin?
1: Çok şanslı.

0: vakti bülbüller. Ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler Mevla'yı zikrederler. Evet, ben de öyle dedim.
1: Nasıl yani? Arkadaşlar, kuzenlerim Avustralya'da Kulfi kasabasına taşınmışlar. Orada yeşil alan çok az. Bu yüzden fidan dikme kampanyası başlatmışlar. Şimdi başka şehirlere, kasabalara da yayılmış. Bakın, bunlar da fotoğraflar.
2: Bunun Ahsen'in söylediği ilahiyle alakası ne?
1: Kuzenlerime de öyle söyledim işte. Ağaçlar, çiçekler hep Allah'ı zikreder. Zikredenler ne kadar çoksa o yerde de huzur ve bereket olur dedim.
2: Çiçekler Allah'ı mı zikreder?
3: Mo, kainattaki her canlı Allah'ı zikreder.
4: Bitkilerin de bir dili var sonuçta.
2: Biz Türkçe konuşuyoruz, onlar da bitkice.
1: Bu haberi dilden dile yayıyor muyuz?
5: Peygamberimiz de...
6: Sallallahu aleyhi ve sellem.
5: Peygamberimiz de fidan dikmemiz gerektiğini söylemiş. Kıyametin kopacağını bilseniz de fidan dikin demiş.
7: Fidan yarının ağacı. Yarının ağacı geleceğin meyvesi. Geleceğin meyvesi harika sofralar.
2: İyilik habercileri evi. Buyurun.
8: Hello my dear friend. This is Lily. Can I talk to Mia?
2: Telefonda sanırım bitkice konuşan biri var. Sadece Mia kelimesini anladım.
1: Aa, kuzenimdir o. Hello? Aa, Lily. Hello. Yes. Oh, thank you so much. Okay. See you, honey. Bitkice değil mi o? İngilizce.
3: Ne oldu Mia? Ne dedi kuzenin?
1: Birazdan çektiği görüntüleri gönderecekmiş.
0: Harika.
4: Hemen bilgisayar başına geçiyorum.
5: Ben de haber metnini yazıyorum hemen.
2: Sen de Avustralya'dan geldin. Sen nece konuşuyorsun? Anladım. Kangice.
4: İşte mailler geldi. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
5: Harika olmuş. Blog yazıları da tamamdır.
4: İkbal, mail sana.

0: Endonezya'daki arkadaşlarım da fidan dikme kampanyası başlatacaklarmış.
1: Teknolojinin saçını seveyim. Hemen yayıldı bile.
2: Bir deyimi daha katlettin Mo. Gözünü seveyim diyecektin.
1: Ne olmuş? Siz gözünü sevin, ben saçını.
3: Bir ağaç bir insan vakfı müdürü bize mail mi atmış? Bana mı öyle geliyor? Diyor ki, şey diyor. 100.000 fidan dikme kampanyası başlatıyorlarmış ve bizi de davet ediyorlarmış. Haber içinmiş, biziymiş, davet ediyorlarmış, müdürmüş.
4: Bu harika bir haber. Hazırlıklar başlasın o zaman. Yarın kurak toprakları yeşertiyoruz.
5: Oley! Hey! İyi düşün!
4: Hatice teyze, bizi de çağırdığınız için ekibim adına çok teşekkür ederim.
6: Asıl ben vakfımız adına teşekkür ederim Mehmet. Harika bir ekibin var.
4: Çok teşekkürler Hatice teyze. Vakfınızın her yeri yeşillendirdiğini dünyaya duyurmak istiyoruz. Sizinle röportaj yapabilir miyiz?
6: Elbette Mehmet, memnuniyetle.
4: Yusuf, ah sen, röportaj zamanı.

0: içinde.
1: Bu sadece bir solucan.
0: Sanırım yılan benden korktu ve olaya solucan süsü verip kaçtı.
2: Bugünlük bu kadar çalışma yeter. Siz de istediğiniz haberi derlediniz mi?
3: Fazlasıyla görüntü ve haber topladık. Biz artık gidelim. Her şey için teşekkürler. Hadi arkadaşlar, buradaki görevimiz tamamdır. Herkes burada mı?
4: Kongi ve Badem yok ortada.
5: Kongi, neredesin?
4: Badem, hadi gidiyoruz. Badem.
6: En son arazinin sonundaydılar.
3: Hadi gidip bakalım çocuklar.

0: Burada ne oldu böyle? Mahvolmuş.
1: Solucan süsü veren yılan onları da korkutmuş.
2: Hadi arkadaşlar, devrilen fidanları düzeltelim. Hadi gidiyoruz.
0: Videomuz tamamdır.
3: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, Bir İnsan Bir Fidan Vakfı Müdürü Hatice teyze ile birlikteyiz. Memleketimizi ağaçlandıran bu güzel insanlara örnek almamız için onların fidan dikme kampanyasına katıldık. Hatice teyze, burada ne yaptığınızı anlatır mısınız?
4: Elbette Ahsen'ciğim. Biz 20 yıldır vakıf olarak Türkiye'nin her yerine fidan dikiyoruz. Fidanlar büyüyor, hem havayı temizliyor, hem de vatanımızı yemyeşil bir cennet bahçesine dönüştürüyor. Bütün izleyicilerinize sesleniyorum. Herkes bir fidan dikse ağaçsız toprak kalmaz.
5: İyilik için!
0: Olamaz! Ne oldu Han? Bir şey mi gördün?
6: Çocuklar, fidanları söküyorlar. Bakın.
7: Neden? Nasıl? Hangi çocuk böyle bir şey yapar ki?
6: Bilmiyorum. Drone'u fark ettiler ve kaçtılar.
0: Ne kadar hasar var?
2: Yakalanınca işleri yarım kalmış belli.
0: Yarın sabah erkenden araziye gidiyoruz. Bravo!
2: Şu an seninle gurur duyuyorum.
0: Yarın tam 8'de arazide buluşuyoruz.
5: Tamam.
0: Üçlü gruplar halinde dağılalım. Çocukları gören telsizden simit desin yeter.
8: Simidin yanında çay olacak. Açık alanda ne güzel gider be.
0: Hadi dağılalım şimdi.
2: İşte oradalar. Hadi sessizce Mehmet'in yanına gidelim.
0: Sizin ne işiniz var burada?
2: Telsizlerin pili yok.
0: Olamaz.
2: Mehmet boş ver şimdi. Çocuklar geldi, fidanları söküyorlar. Hemen durdurmalıyız.
6: Hey durun. Bu fidanları daha dün diktiler. Biz de haber yaptık. Nasıl sökersiniz?
9: Bizi de mi haber yapacaksınız?
2: Evet. Kötülük haberleri başlığında.
10: Burası bizim futbol sahamız. Oyun alanımızı gasp ettiler. Buna göz yumamayız.
0: Çok yanlış. Oyun oynayacak bir sürü yer bulabilirsiniz. Fidan dikmeniz, geleceğe nefes olmanız gerekirken dikilmiş fidanları söküyorsunuz.
10: Çok utanıyoruz. Bizim bu yanlıştan dönmemizi sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
9: Bundan sonra fidan dikme kampanyası olursa bizi de çağırın lütfen.

0: Sessiz çalışmıyor. Seninkini dener misin?
1: Hepsi birden mi bozuldu?
0: Hayır, pilleri yok.
2: Ah Kangi.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Bu işi bana bırakın dostum.
0: Mo, nereye? Dur, beraber gidelim.
2: Mo'nun onları bulması 1 saat. Ekibi yanlış yerlere sürüklemesi 45 dakika. Geri dönebilmesi için gereken zaman hesaplanamıyor. Bizim burada geçirdiğimiz vakit 1,5 saat. Bir sandviçin tüketilmesi 8 dakika. Ekip gelene kadar geçen zaman...
0: Yusuf, sandviç yemek için matematikte çağı atladın. Tamam, istediğin kadar sandviç ye. Çünkü bizi bulmaları gerçekten vakit alacak. Of!
1: Biri bana neden kendimi bir ağaç gibi yorgun hissettiğimi söyleyebilir mi?
3: Üzerindeki dal ve yapraklardan olabilir mi?
1: Heh, ben neden hala böyleyim?
3: Ağaç eve çok yakıştın. Evimizi yeşerttin Mo.
4: Dalların, yaprakların var ama hala çiçek açmamışsın.
1: Hayır, ben çiçek açmak istemiyorum.
0: Hey, akşam haberlerine bakın.
5: Afrika'da yerliler kampanyaya destek verdiklerini bu videoyla duyururken, Çin'den de fidan diken çocuklar neşeyle kameralara yansıdı. İspanya'da Türkçe pankart açan bir grup, fidan dikme kampanyasına destek verdiklerini duyurdu. İyilik habercileri sayesinde 7 kıtada fidan dikme hareketi çığ gibi büyüyor.
3: İşte bu! Harika bir iş çıkardık.
6: Arkadaşlar, sanki bir şey unuttuk gibi.
2: Telaş etmeyin. Mo'yu saksıya dikmeyi unuttuk sadece.
1: Beni bu halde bıraktıklarına göre gerçekten çiçek açmamı bekliyorlar herhalde.

0: kardeşim Şifa.
1: Gülse de daima.
0: Babam bir yıldız.

0: He, o muydu? Ben de çubuk kafana geldi sandım, korktum.
1: Hayır ama evimi yıktın.
0: Bir şey olmaz, bir daha yaparsın.
1: Ne? İnsan en azından özür diler. Ha? Yardım eder, bir şeyler yapar.
2: Kim? Ben mi yardım edeceğim? Ben senin abinim.
1: Ne olmuş yani?
0: Ben senden büyüğüm. Senin bana yardım etmen lazım.
1: Hiç de bile. Böyle bir şey yok. Yani yardım ederim tabii ama sen de benim için bir şeyler yapabilirsin. Buna bir engel yok.
0: Hiç de bile.
3: Ne oluyor burada çocuklar?
0: Ha? Ha? Ah, kafam.
3: Anladık değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli tavsiyesidir bu. Kadınlar, kız kardeşlerimiz bizlere Rabbimizin emanetidir. Hem Peygamberimiz kendisi bizzat ev işlerinde eşine yardım ediyor. Evi süpürüyor, koyunları sağıyor biliyor musun Yera?
0: Ya ama ben de anneyi sağarken anneme yardım ediyorum.
3: Aferin sana. İşte böyle.
1: Hadi özür dile artık.
4: Biraz zaman ver bakalım Şifa. Yera bunu kendisi anlayacaktır.

0: Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım.
0: Abimi göremedim. Akşam çok üzgün görünüyordu. Sence endişelenmeli miyim?
1: Ani de otlatmaya yakındaki kayalıklara gitti. Öğleden sonra gelir canım kızım. Endişelenme.
0: Ben bir bakıp gelsem anne.
1: Tamam. Lemmy'yi de al yanına, olur mu?
0: Lemmy mi? Tamam. Kolay gelsin anne.
1: Sağ ol kızım. Dikkatli olun, olur mu?
0: Hadi Lemmy, geride kalma. Çok uzaklaşma Lemmy. Seni kaybedeceğim.
2: Nerede bu otlar acaba?
3: Sen de yardım eder misin Anit? Şu kopmadan bükülebilen otlardan arıyorum. Aa! Bu ne yahu? He? He? O sen miydin Lemmy? Çubuk kafama düştü Lemmy. Bu ikinci oldu. Biraz dikkatli ol.
2: Heh.

yanımda yapmana sevindim Lemi. Hiç değilse nereye attığını görürsün. Kafam. Ha? Yeterli mi? Bırak şu sopa fırlatma işini artık.

0: Nerede bunlar? Ha? İşte buldum sizi.
1: Ha? İfa.
0: Ne oldu Lemi? Oradalar mı?
1: Hı-hı.
0: Nereden biliyorsun? Teşekkürler Lemi.
1: Dur Anit, bunu yemeye çalışma. Zorla yaptım zaten. Kifa'ya hala kızgınım Anit. Ama babamın dedikleri de hiç aklımdan çıkmıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ev işlerine hep yardım ediyormuş. Çok nazik davranıyormuş insanlara, çok. Bak şimdi, kardeşimin gönlünü almalıyım. Bunu onun için yaptım.
0: Ha?
1: Ama ben veremem. Sen vereceksin, tamam mı?

0: gerekçe yapmadı anlıyorum ama her seferinde kafama vurmaya başardı. Boş boş oynayacağına bir işin ucundan tutsaydı ya. Bebeği hazırlarken otları bulmak zor oldu. Yardım ederdi. Neyse hallettim zaten. Neden bu kadar sesli? Ne yaptın sen Anit? Olamaz.
1: Git

0: Olmadığın it beceremedim işte. Açıklamaya çalışma. Resmen hediyemi yedin. Zaten kalanını da Lemi götürdü. Ah peygamberim. Seni görseydim her şey daha kolay olacaktı. Neyse gidelim Anit, akşam olacak.
1: İffa,

0: dön Çufi. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
0: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Sema, biraz yavaş olalım kızım. Ben daha temizliğe başlamadan yoruldum.
1: Babacığım, sana söylüyorum sen otur dinlen ben hallederim diye.
0: Olur mu öyle şey kızım? Allah sağlık sıhhat versin. Gücüm kuvvetim yerindeyken sana yardım edeyim.
1: Allah seni başımızdan eksik etmesin babacığım. Ben bakarım.
2: Hayırlı sabahlar Sema abla.
1: Sana da Elif'cim. Bugün temizlik var. Uçuş olmayacak. Gelmene gerek yok demişti. Unuttun mu yoksa?
2: Unutmadım Sema abla. Baksana bezime. Temizliğe yardıma geldim.
1: Ama küçüğüm yorulursun.
2: Bir şey olmaz Sema abla. Balona binip gezerken iyi. Temizliğe gelince kaçmak olmaz.
0: Aferin sana Miço. Gördün mü Sema ablası? Bizim Miço'muz maydanozu yerken... sapına gelince yapacak Miço'lardan değil.
2: O ne demek Agah dedi.
0: Bu bir atasözü Elifciğim.
2: Maydanozu yerken sapına gelince... Ne anlama geliyor bu atasözü?
0: Anlamını sen az önce söyledin Miço. Bir işin güzel, keyifli, eğlenceli taraflarını yaparken iyi... Ama meşakkatli taraflarına gelince kaçan kişiler için söylenir.
2: Anladım, ne güzelmiş. Sapına gelince

0: Sevgili dikkat balonu mürettebatı, an itibariyle temizlik sahasına ulaşmış bulunuyoruz. Köşe bucak işe girişip tertemiz yapalım dikkat balonunu.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Müslüman temiz olur arkadaşlar. Hadi sıvıyın kolları da koyulalım işe. Siz temizlik yaparken ben de onarılacak yerleri halledeyim.
1: Anlaşıldı kaptan.
0: Hadi Allah kolaylık versin.

0: Hepinizin ellerine sağlık. Allah sizden razı olsun. Tertemiz oldu dört bir taraf.
1: Allah senden de razı olsun baba. El birliğiyle tertemiz yaptık dikkat balonunu.
0: Hadi öyleyse gidelim evimize de biraz dinlenelim.
2: Durun durun, nereye?
1: İşimiz bitti. Eve gidelim Elif.
2: Bugün dikkat öyküsü yok mu?
0: Bugün temizlik günü Elif.
2: Ama dikkat balonu öyküsüz olmaz.
1: Ama hiç yolcumuz yok ki. Kime anlatacağız? Kim yarışacak?
2: Agah dede ve sen yarışın.

0: Bugün öyküyü ben anlatayım.
1: Güzel fikirmiş. Üstelik Elif haklı Semacığım. Dikkat öyküsüz dikkat balonu olur mu hiç?
2: Olmaz tabii. E hadi o halde. Sizi şöyle alalım Elif Hanım.
0: Ben de sizi karşı tarafa alayım arkadaşlar.
2: Ben balonu havalandırıp geleyim.

0: arkadaşlar. Dikkat balonuna hoş geldiniz. Çok şükür sorunsuzca havalandığımıza göre sıra geldi dikkat öyküsüne. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok dikkatlice dinleyin. İçinden sorular soracağım.
1: Soruları bilirsek ne olacak Elif Hanım?
0: Doğru cevap veren bir puan alır. En çok doğru cevap veren de kazanır.
1: Peki ya kaybeden?
0: Bu yarışın kaybedeni yoktur ki. Güzel manzaranın tadını çıkartıp güzel bilgiler öğrenirsiniz. Ne anlatsam? Ninemin anlattığı öyküyü anlatayım. Bir varmış bir yokmuş. Evlerden birinde Mumu adında 5 yaşında küçük bir çocuk yaşarmış. Bu Mumu suyu hiç sevmezmiş. Bütün gün gezer, dolaşır, oynar ama elini yüzünü yıkamaya gelince hep kaytarırmış.
2: Aa, ama bu doğru değil ki.
0: Evet, annesi Mumu'yu, oğlum dışarıdan geldiğinde elini yüzünü yıkayıp temizlemelisin deyince Mumu da, anneciğim artık eve geldim, kimse görmez ki kirli olduğumu demiş.
1: Ama temizliği başkaları için yapmayız ki.
0: Evet Agah dedi, Mumu bunu bilmiyormuş. Annesi de ona, oğlum temizliği kendi sağlığımız için yapmalı, hijyen kurallarına uymalıyız demiş. Mumu da istemeye istemeye gitmiş, ellerini yüzünü yıkamış.
1: Aferin Mumu'ya.
0: Ama suyu hiç sevmiyormuş. Yıkandığı için oturup ağlamış. Sonra bir gün banyo günü gelmiş. Soba yanıp sular ısıtılmış. Herkes yıkanmış. Yıkanma sırası Mumu'ya gelince Mumu mızmızlık yapmış. Annesi ısrar etse de Mumu banyoya girmek istememiş.
2: Aa, ama olmaz ki.
0: Mumu bakmış ki annesinden kaçış yok. Aklına bir fikir gelmiş. Kendi kendine, banyoya girer biraz beklerim. Sonra havluya sarılıp çıkar yıkandım derim diye düşünmüş.
1: Eyvah, herkesi kandıracak.
0: Evet, çok kötü bir şey bu. Ama Mumu öyle olduğunu bilmiyormuş. Banyoya girmiş, biraz bekleyip havluya sarılıp çıkmış ve herkesi kandırmış. Sonra bu durumu çok sevmiş Mumu. Ne zaman elini yıkaması gerekse banyoya gidip geri geliyor, yıkadım diyormuş. Sabahları yataktan çıktığında yüzünü yıkamak yerine gözlerini ovuşturup banyodan çıkıyor. Annesi sorduğunda yıkadım diyormuş.
1: Bak sen şu haylaz Mumu'ya.
0: Ya işte böyle. Mumu işin kolayını buldum sanıp herkesi kandırıyormuş. Ama bilmediği bir şey varmış.
2: Neymiş o?
0: Aslında kendini kandırıyormuş. Mumu yıkanmaya iyice kötü kokmaya başlamış. Sokağa çıkıp arkadaşlarının yanına gittiğinde arkadaşları ondan kaçar olmuş.
1: Eh, olacağı buydu.
0: Mumu da benimle oynamazsanız oynamayın. Ben de kendi kendime oynarım deyip arkadaşlarının yanına gitmemiş.
2: Gördün mü? Yapayalnız kaldı.
0: Üstelik hiç temizlenmediği için öyle kirlenmiş ki bu kadar kirlenmek onu hasta etmiş. Yataklara düşmüş. Hastalıktan kıvranırken bir gece rüya görmüş. Rüyasında hamamda bol köpüklü sular içinde yıkanıyor. Bu da onu iyileştiriyormuş. Sabah olur olmaz annesine, anne beni hamama götürün demiş. Annesi buna çok şaşırmış.
2: Götürmüşler mi hamama?
0: Evet, bir güzel yıkanmış, paklanmış, tertemiz olmuş. Temizliğine dikkat ettikçe onu hasta eden zararlı mikroplardan arınmış. Hastalığından da kurtulmuş. Arkadaşlarının yanına gitmiş. Mis gibi sabun koktuğu için arkadaşları ondan kaçmamış. Hep birlikte oyunlar oynayıp mutlu olmuşlar. Mumu da temiz olmanın ne kadar önemli olduğunu anlamış ve o günden sonra hiç kirli gezmemiş.

0: Evet, öykümüz bitti. Sıra geldi sorulara.
1: Yaşasın.
0: Mumu kaç yaşındaydı?
2: 5.
0: Aferin Sema abla. 1 puan oldun. Agah dede, dikkatli dinle. Doğru cevap vermen gerek. Mumu neden ağlamıştı?
3: Mumu suyu hiç sevmiyordu. Elini yüzünü yıkadığı için de ağlamıştı.
0: Evet Agah dede, doğru cevap. 1-1 berabere.

0: geliyor. Mumu neden hamama gitmek istemişti?
1: Hastayken rüyasında hamamda yıkandığını görmüştü. Temizlenince iyileştiğini görüp hamama gitmek istemişti.
0: Evet Sema ablacığım, tebrikler. Çok dikkatli bir dinleyicisiniz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
1: Ne kazandım?
0: Normalde balon maketi veriyoruz. Bir de rozet. Ama onlar yanımızda değil. O yüzden bugünün kazananı olarak bizden kucak dolusu sarılmak ve öpücük kazandınız.
1: Ay, ne güzel.
2: hani bu yarışmanın kaybedeni yoktu?
0: Tabii ya Agah dede. Sen de gönüllerin şampiyonusun.
2: Bugün için hepinize çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze göre versin.
1: Amin. Senin de babacığım.
2: Güzel bir gün oldu. Temizlik yaptık, tadilat, tamirat yaptık.
1: Yarışma yaptık. Dünyanın en tatlı miçosundan öpücük kazandık.
0: Ben de çok eğlendim. Ninemin hikayesini size anlatmama izin verdiğiniz için de teşekkür ederim.
2: O nasıl söz? Biz teşekkür ederiz.
0: Sayende bir kez daha hatırladık temiz olmanın değerini.
2: Temiz olmak hem bizlerin görevidir hem de sağlık için önemlidir. Ha, biliyor musunuz çocuklar? Bundan yüzyıllar önce Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yabancı rahip Osmanlı'ya gelmiş. Ülkesine döndüğünde bir kitap yazmış. İstanbul'daki temizliğe hayran oldum demiş. Müslümanların günde 5 vakit abdest alarak temizliklerine dikkat etmelerinden, sokakların tertemiz oluşundan, esnafın elbiselerinde tek bir leke dahi bulunmayışından söz etmiş.
1: Ya, üstelik bu 1500'lü yıllarda oluyor. Birçok ülke temizlik konusunda çok çok gerideyken biz temizliğimizle dünyaya nam salmışız.
2: Ve bunu başka ülkelere de öğretmişiz. Müslüman temiz olur. Rabbimizin ona verdiği bedenine iyi bakar. Sağlığına, sıhhatine de dikkat eder.

0: İşte böyle oldu. Ama bu çok üzücü.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam Temel amca.
1: Neymiş o üzücü olan?
0: Asya bana komşumuzun oğlu Kerem'den bahsediyordu da.
2: Kerem her gün okula geç kalıyor. Çok sorumsuz Temel amca. Öğretmen de babasını çağırdı. Babası Kerem'e okulda kızdı. Herkes Kerem'e güldü. Rezil oldu.
1: Ya sen?
2: Tabii ki hayır. Yapar mıyım hiç?
1: Ama şu an bunu bana ve Eymen'e anlatman doğru mu?
2: Aa, neden ki?
1: Kerem arkadaşlarına yeterince mahcup olmuş zaten. Sen şimdi onu iki kişiye daha anlattın.
2: Bunu hiç düşünmemiştim.
1: Hayır konuşmamız lazım Asya'cığım.
0: Hayır mı?
1: Öyle.
0: Yani herkese hayır mı diyelim?
1: Öyle değil. Hayır kelimesinin bir anlamı daha var.
2: Nedir?
1: Biraz işim var. Takayı boyayacağım. Ben boyaları ayarlayayım. Siz de takanın yanına gelin. Orada anlatayım, olur mu?
0: Tamam.
1: Nerede kaldı bu çocuklar?
2: Temel amca!
1: Geliyorlar.
0: Temel amca!
1: Nerede kaldınız çocuklar?
2: Sen gidince biraz araştırma yaptık.
1: Öyle mi? Ne hakkında?
0: Hayır hakkında Temel amca.
1: Harikasınız çocuklar. Ne buldunuz bakalım?
2: Hayır demek iyi ve yararlı demekmiş.
0: Evet, bu yüzden insanlar birbirine hayırlı olsun derlermiş.
2: Yani inşallah faydasını görürsün anlamında.
1: Güzel. Başka?
0: Bir de hayır işlemek var.
1: Onu da anlatın bakalım biraz.
2: Yani iyilik yapmak, başkasına faydası dokunmak.
1: Harika.
0: Sabah Asya'ya hayır konuşmak lazım dedin ya Temel amca.
1: Evet.
0: Bununla ilgili bir de şunu öğrendik.
1: Neymiş?
2: Peygamber Efendimiz de hayır konuşmayı tavsiye etmiş.
0: Yani hayır konuşmak iyiyi ve güzeli söylemektir Temel amca.
1: Ama siz bana anlatacak bir şey bırakmadınız ki çocuklar. Şimdi hayır kelimesinin anlamlarından birini hayata geçirelim.
0: Nasıl?
1: Bana yardım edin de hayırlı bir iş yapmış olun.

Merhaba çocuklar. Kara, Keçe, nasılsınız? Maşallah, daha iyi olun inşallah. Hiç zaman kaybetmeden hemen başlayalım mı? Konumuz cami. Sağ olun, sağ olun. Konuyu seveceğinizi biliyordum. Ben de camileri ve camide olmayı çok seviyorum. Bakalım Kara ve Keçe neler çizecek? Hazırsanız başlayalım mı? O zaman Kara, açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir cami. Hemen de anladım. Evet, şimdi buldum. Camiye girerken güzel ve temiz kıyafetler giymeye özen göstermeliyiz. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Cami avlusu. En sevdiğim mekanlardan. Kendimi hep çok huzurlu hissederim. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Yo, olamaz. Keçe, lütfen gerekeni yap. Oh, çok şükür. Ayağındaki çamurla caminin avlusuna girecek sandım. Ödüm koptu. Her yeri temiz tutmamız gerektiği gibi camilerimizi de temiz tutmalıyız. Hem içini hem de bahçesini. Çamur, çöp, kir, bunlar camilerimizden uzak olmalı. Sağ ol Keçe. Çok önemli bir noktayı çizdin. Evet, kapışma devam ediyor. Hazır mısın Kara? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camilerimizin olmazsa olmazı insanlar, yani cemaat. Caminin bizlerle anlamlı hale geldiğini hatırlattığın için teşekkür ederiz Kara. Bitmedi mi? Oo, şimdi anladım. Çok önemli bir noktayı bize çizdin Kara. Camide en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de cep telefonlarının sesini kapatmaktır. Kimsenin kimseyi rahatsız etmemesi gerekir. Evet, çok güzel şeyler çiziyorsunuz her zamanki gibi. Keçe, devam edelim mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Camide namazlarımızın farzlarını bu şekilde saf tutarak kılarız. İşte bu. Önümüzdeki safta yer varsa orada namaza durmalıyız. Çünkü hep birlikte namaz kılmak aslında aynı safları paylaşmak demektir. Harikasınız çocuklar. Daha neler çizeceksiniz merak ediyorum. Kara, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir soğan ve sarımsak. Soğan mı? Kara, soğan? Yemek tarifimi vereceksin Kara. Soğan, sarımsak böyle nereye? Şimdi anladım. O kadar doğru ki. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi kokusuyla insanları rahatsız edecek hiçbir gıda tüketmemeliyiz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Namaza gidecektim ama.

Saate bakayım. Bir çizimlik daha vaktim var. O zaman son bir tane daha. Hep birlikte camiye gelen bir aile. Ailece camide olmak. Hele de çocuk seslerinin camide olması paha biçilemez bir şey. Yine çok güzel bir kapışma oldu. İkinize de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
1: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
2: Bu hayli yaşlı bir kuş.
1: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
1: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
1: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
1: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
1: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
1: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Eşim çok fikri tutma beni.

0: juntos.
1: ¡Ah, Dory, apa!
2: Al bakalım.
1: Bunu sen istedin.
2: Oh, sen ne?
1: Al bakalım.
3: Bir dahakine beni de çağırmazsanız külahları değişiriz. Hadi bir koşu gidip kurulanın da hasta olmayın.
4: Tamam dedeciğim.
5: Yusuf, bana yardım edecek misin?
2: Şşş, ben burada değilim.
0: Tamam.
5: Abin nerede Yavuz?
0: Çadırda değilmiş.
5: Ha, burada değil miymiş?
0: Bir daha, bir daha.
5: Niye benden kaçıyorsun oğlum?
2: Çünkü sürekli çalışıyorsunuz. Üstelik beni de çalıştırıyorsunuz. Bir günlüğüne şöyle hiçbir şey yapmadan yatmak, oynamak ya da dinlenmek istiyorum.
5: Hiçbir şey yapmadan oturursak ateşi kim yakacak, yemeği kim yapacak oğlum?
2: O zaman sadece biz otursak?
6: Yusuf'a katılıyorum. Sadece bir günlüğüne kimse hiçbir şey yapmasa olmaz mı?
7: Bu mükemmel bir fikir çocuklar. Geldiğimizden beri çok çalıştık. Bence bir süre çalışmaya gerek yok.
6: Gerçekten mi?
5: Gerçekten mi?
7: Evet, gerçekten. Bu herkese çok iyi gelecek. Hatta madem hiçbir işimiz yok, ormana gidip biraz keşif yapalım.
6: Ben burada kalacağım.
2: Ben de. Belki biraz yatarım. Belki de yatmam.
7: Siz gelirsiniz değil mi anneciğim, babacığım ve Zeki?
8: Bana niye Zekiciğim demedin? Ben senin Zekiciğin değil miyim? Alacağın olsun ablaya.
4: Eğlence zamanı!
2: Hop! Ay! Benim de.
6: Yemek mi yesek?
2: Evet, ben de acıktım.
6: Annem gitmeden yemekleri hazırlamıştır.
2: Neyse ki ormanda bolca yiyecek var.
6: Akşam için odun da toplamak gerekecek. Gitmişken o işi de halledelim.
2: Bugün tatil günü. O yüzden odun toplamakla hiç uğraşamam. Yiyeceğimi alır dönerim.
6: Çok güzel. Merhaba Karnaç. Küçük, şirin maymun. Burada hepimize yetecek kadar kiraz var, değil mi?

0: bari kardeş payı yapalım. Hop, yakaladım. Tuttum seni.
1: Sobeledim seni baba. Siz kesin bir sürü yiyecek toplamışsınızdır. Tabii biraz da korkutsam fena olmaz. Oy, oy, oy.
0: Yusuf!
1: Neden bağırıyorsun Zeynep? Eyvah! Sen kesin dün yanlışlıkla yırttığım resmini buldun.
0: Ne yaptım dedin?
1: Yok, bir şey demedim.
2: Allah'ın yarattığı her canlı mükemmel gerçekten. Hem kirazları tutuyor hem de daldan dala atlıyor.
1: Bence çok havalı.
2: Evet ama kaşla göz arasında bütün kirazları toplayıp kaçtı. Birkaç tanesini kurtarabildim.
3: Bir fikrim var.
1: Kiraz kurtarma operasyonu.
3: Sen maymunsan ben de Yusuf'um. O kirazları alırım.
0: Hadi Yusuf yapabilirsin.
1: Çok komik. Kuşlar nasıl uçabiliyor acaba? Ben daha dengede kalamıyorum.
2: Allah'ın hikmeti işte. Hadi dönelim. Geç oluyor.
1: Bence bunlar bize yeter.
0: Bence de.
1: Of, akşam oldu, üşümeye başladım.
0: Sana odun toplayalım demiştim.
1: Tüm gün hiçbir şey yapmama fikrini kim çıkardı?
0: Sen.
1: Of, doğru.
4: Ne gündü ama, size nasıl rehberlik yaptım. Evet, biliyorum. İnanılmazdı. Tabii.
1: 40 yıl düşünsem bu sesi özleyeceğim aklıma gelmezdi.
0: Benim de.
5: Gününüz nasıl geçti bakalım?
1: Fena değildi.
5: Az önce dere kenarında çok güzel bir şey gördüm. Siz de görmek ister misiniz? Ya?
1: Susamurlarının daha önce böyle davrandığını görmemiştim. Ne yapıyorlar anne?
0: Onlar susamuru değil akıllım. Kunduz, kunduz. Anne kunduz suyun akışı azalsın diye bir baraj inşa ediyor. Baba kunduz ev yapıyor. Yavru kunduzlarsa anne ve babalarına yardım etmek için
6: odun taşıyorlar.
5: Size doğrudan çalışmanın ve çabalamanın öneminden bahsetmek istemedim. Çünkü karşı çıkacaktınız. Ancak tüm günün sonunda çalışmanın önemini deneyimlediniz. Önemli olan da buydu. Üstüne bu kunduz ailesi size güzel bir örnek oldu.
1: Küçücük boylarıyla neler yapıyorlar böyle?
4: Bak ya. Ha? Öyle mi yapılır?
0: Ne yapıyorsun? Dur dayı.
4: Evinizin sağlam olmasını istiyorsanız böyle çarpık çırpık yapmayacaksınız. Tabii. Dalları dik koyacaksınız ki devrilmesin.
1: Bir kunduzlarla inatlaşmadığın kalmıştı dayı.
4: Seni duydum. Almışlar dalları, rastgele atıyorlar. Hah! Böyle herkes övgü alır. Şey, mühendislikte kazalar çok sık olur değil mi? Anneciğim!
5: Bakın, Zeki işin kolayına

0: Kaçarak tüm dalları yan yana dizdi ve dere onları devirdi.
1: Kunduzlarsa derenin akışını dikkate alarak ev yaparken dalları iç içe geçirmeye özen gösterdi. Bu sayede sağlam bir ev yapabiliyorlar.
0: İşte çalışmak, çabalamak ve bir arada uğraş vermenin güzelliği de burada. Her canlı birbiriyle yardımlaşmalı ve birlik olmalı. Hı-hı.
2: Ben bize özel zannediyordum ama bırakın insanları, hayvanlar bile çalışıyor. Hatta birçoğu aralarında görev dağılım yapıp birbirine yardım ediyor.
0: Çünkü onlar da bizim gibi hayatın böyle çok daha kolay olduğunu bilerek yaratıldılar. Ah! Görev dağılımı demişken, akşam yemeği hazırlarken bana yardımcı olun.
1: Seve seve.
3: Seve seve.
4: İmdat! Biri şunları peşimden alsın. Anne!
2: Kampa geldiğimizden beri Zeynep'te şikayet ediyoruz ama düşününce çok şey öğrendiğimizi fark ettim. Allah'ın hikmetlerini, ne kadar güzel bir aile olduğumuzu.
1: Yusuf'a katılıyorum. İyi ki gelmişiz.
3: Evet.
5: Hayırdır Zeki? Pek bir yorgun görünüyorsun.
4: Ah, sorma baba. Bir iyiliğim dokunsun istedim kunduzlara. Biz birbirimize hep yardımcı oluruz ne de olsa. Ama baba, kunduzu sinirlendirdim galiba. Tüm kunduz ailesi beni kovaladı dere boyunca. Gerçekten de birlikten kuvvet doğarmış baba. Tabii.

0: Geri dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
2: Ha? Bu imkansız.
1: Görürsün, başaracağım.
2: Baba!
3: Ha? Dur Lemi.
2: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni otluğa götüreceğim.
1: Belki onu babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.
2: Ha?

0: diyorsun abla?
1: Aklımda bir tiyatro oyunu konusu var. Onu yazıyorum.
2: Ama biz doğaçlama oynuyoruz Merve.
1: Bunu kendimiz için yazıyorum Garip abi. Bitsin size oynayacağım.
2: Yaşasın.
0: Heyo.
1: Ne oluyorsun Sefa? Neyin mutluluğu bu?
0: Ablacığım, biriktirdiğim harçlıklarla annem internetten uzaktan kumandalı bir araba sipariş etmişti. Baksana kargo geldi. Belli ki arabamı getirdi.
3: Sefa Yılmaz burada mı oturuyor?
1: Siz gelene kadar burada oturuyordu kargocu abi. Siz geldiğinizden beri burada oturmayı bıraktı. Çünkü havaları uçuyor.
0: Ay.
1: Sefa, biraz da Garip abinin oynamasına müsaade eder misin?
0: Ben birazcık daha oynayayım vereceğim abla.
2: Hmm,

0: Çocuklar, hadi yemek hazır.
1: Geldim Hacer anne. Sefa, hadi, hadi, hadi.
2: Geldim.
0: Merve.
3: Efendim anneciğim.
0: Hadi, yemek hazır.
4: Kızım, bir sıkıntı mı var? Dalgın gibisin bugün biraz.
3: Yok babacığım. Sadece çok konsantre olmam gereken bir işle uğraşıyorum.
4: Neymiş o iş? Yardım edebileceğimiz bir şey var mı?
3: Yok babacığım. Sürpriz yapacağım size.
4: Sürpriz mi? Hadi bakalım.

0: Çocuklar, hadi yemek hazır.
1: Geldim Hacer anne. Sefa, hadi.
2: Geldim.
0: Merve.
3: Efendim anneciğim.
0: Hadi, yemek hazır.
4: Kızım, hala bitmedi mi sürpriz hazırlıkları?
3: Az kaldı babacığım.
4: Hadi bakalım.

0: Sonunda bitti. Gidip Garip abiyle Sefa'yı uyandırayım. Önce onları oynayayım, fikirlerini alayım. Sonra anne ve babama oynarım.
1: Ne oldu Merve? Gece gece ne oldu?
0: Oyunum bitti Garip abi.
1: Ne güzel. Hadi yatalım öyleyse.
0: Durun. Annem ve babam uyanmadan size bir kere oynamam lazım.
2: Ablacığım şimdi yatalım, sabah oynarsın.
0: Sefa, anlamadın sanırım. Annem ve babama göstermeden sizin fikirlerinizi almam lazım.
2: Neden?
0: Çünkü onlara gösterme konusunda çok heyecanlıyım. Önce sizin fikirlerinizi almam lazım. Belki düzeltmem veya değiştirmem gereken yerler olabilir.
1: Ha, tamam. Tamam Merve, haklısın. Haklısın Merve. Hadi oyna.
0: Kamyonu sahneye çevirmemiz gerek.
2: Tamam. Kırmızı düğmeye bas. Kumandanın üzerindeki dönüşsün sahneye.
0: Basamam.
1: Aa, neden?
0: Kumanda yok da ondan.
2: Kumanda nerede?
0: Anne ve babamın yattığı odada. O yüzden girip alamıyoruz.
1: Nasıl yapacağız o zaman?
2: Ben biliyorum.
0: Nasıl?

0: sana ablacığım. Bir keresinde kumandanın pili bitmişti de babam arka taraftaki manuel kolu çevirerek dönüştürmüştü sahneyi. Şimdi ben o kolu çevirerek yaparım.
1: Sefa, Merve, hata etmeyelim, yanlış yapmayalım. Ha?
0: Merak etme garip abi, ben biliyorum nasıl olacağını. Burada bu kadar çok kol olduğunu hatırlamıyordum.
2: Hangi kolu çevirmemiz gerek?
1: Arkadaşlar, vazgeçelim. Gelin bir hata etmeyelim, hadi.
0: Bir şey olmaz garip abi. Hatırladım, bak şu koldu.
2: Hani bir şey olmadı?
0: Olmaz tabii. Çünkü yanlış hatırladım. Bu koldu.

0: Ne oldu öyle?
1: Ay, yanlış bir şey yaptık sanırım.
2: Usta kızacak. Abidin usta çok kızacak.
0: Mahvolduk. Annem de babam da çok kızacak bize.
1: Eyvah. Ben mahvoldum. Yandım ben.
2: Tamam arkadaşlar. Tamam, sakin olalım, tamam. Ne yapmalı?
0: Annem ve babam birazdan sabah namazına kalkar. Kamyoneti buharda görürlerse çok kızarlar.
2: Tamam, şimdi siz doğruca eve gidin. Ben bir yolunu bulup düzelteceğim her şeyi.
0: Ama...
2: Hadi Merve, zaman yok. Hadi gidin. Hadi.

0: Çok şükür işi ezandan önce bitirdim.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Eyvah! Uyandılar. Onlara görünmeden içeri girmenin bir yolunu bulmalıyım.
2: Garip.
0: Usta, şey...
2: Hadi geç içeri, abdestini al da namazımızı kılalım.
0: Peki usta.
2: Ha bu arada, Sefa ve Merve'yi koruyup kollaman çok güzel. Ama böyle yaparsan onların sorumluluk duygusu gelişmez.
0: Usta, şey...
2: Sen onların abisin. Bugün yaptığın şey çok güzeldi ama bir daha bizden gizli böyle şeyler yapmayın. Olur mu evlat? Ayrıca bir hata yaptılarsa sorumluluğunu almayı da öğrensinler. Sen böyle arkalarını kollarsan hatalarından ders alamazlar.
0: Tamam usta, haklısın usta. Doğru diyorsun.
2: Teşekkür ederim. Ha, bu arada bir daha böyle bir şey olursa bu kolu çekmen yeterli. O kamyoneti tekrar eski haline getirir.
0: Allah! Boşuna uğraştım, boşuna.
3: Dün gece yaptıkların için çok çok teşekkür ederiz Garip abi.
0: Ne demek Merve? Estağfurullah Merve, ne demek?
3: Eğer kabul edersen bunu bize yaptığın iyilikler karşılığında sana hediye etmek istiyoruz.
0: O nasıl söz Sefa? Ben bir karşılık beklediğim için yardım etmedim size. Şu hayatta yaptığımız hiçbir iyilik için karşılık beklemeden Allah rızası için yapmamız gerek. Ben ikinizi de çok seviyorum. Sizlere başta Allah rızası için, sonra da bu kadar çok sevdiğim için yardım ettim. O yüzden bana bir şey vermenize gerek yok.
3: Çok teşekkür ederiz ama o halde gel birlikte oynayalım.
0: Allah! Sahi mi? Oynayalım ya.
3: Sahi tabii. Al sen sür.

0: Allah razı olsun şu garipten. Ne güzel abilik yapıyor çocuklara. Gözetiyor, koruyor, kolluyor.
1: Sen Allah rızası için garibe iyilik ettin. Hiçbir karşılık beklemeden evimizin kapılarını ona açtın. Onu da evlatlarından ayrı tutmadın. O da çocuklarımızı kardeşten farklı tutmuyor. Ne demişler? İyilik eden iyilik bulur. Yeter ki iyiliklerini karşılık beklemeden Allah rızası için yap.

0: Allah aşkına Bekle abla, ben de seninle geliyorum.
1: Hayır, sen gelemezsin.
0: Nedenmiş o?
1: Çünkü annem kimse elbiselerini katlayıp dolabına yerleştirmeden dışarı çıkmayacak dedi.
0: Of, elbise katlamak istemiyorum. Benimkileri de katlasan olmaz mı?
1: Hayır, olmaz.
0: Elbiseleri katlamasak ne olur ki? Aa. Belki ben elbiselerimi dağınık seviyorum. Belki öyle daha mutluyum.
1: Elbise yığınının arasında en sevdiğin ayakkabını ararken pek mutlu görünmüyordun ama.
2: Buldun mu bari?
1: Aman dayı ya. Allah iyiliğini versin. Ödümü patlattın.
0: Bizi mi dinliyordun sen?
2: Yok canım. Kulağım dalmış sadece.
1: Gözü dalanı gördüm ama kulağı dalanı ilk defa duyuyorum dayıcığım. İlginçmiş.
2: Ha. Neyse boş ver onu da. Buldun mu ayakkabı elbiselerin arasında?
1: Tabii ki hayır. Başka bir yerde buldu ama hiç sorma nerede olduğunu.
2: Saçma. Böyle söyleyince merak edip kesin sorarsın zaten. Ayakkabılıkta mı?
1: Hayır.
2: Kapının önünde.
1: Hayır.
2: Kapının arkasında.
1: Hayır.
2: Of, pes. Hadi söyle. Meraktan çatlatma adama.
1: Tencerenin içinde.
2: Amma da şaşkınmışsın yeğenim.
0: Of dayı ya. Dalga geçme. Dalgınlama geldi işte.
2: Ben olsam düdüklü tencerenin içine koyardım. Aklında bulunsun. Daha rahat sığar. Tencere almaz ayakkabıyı. Tabii.
1: Allah'ım sabır ver bana. Bu acayip fikirlerde son nokta diyorsun. Bir başkası gelip dünya rekorunu kırıyor. Yusuf'cum sen en iyisi elbiselerini katlayıp dolabına yerleştir.
0: Ama abla elbise katlamak çok zor.
2: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Orada dur bakalım delikanlı. Elbise katlamak çok zordu diyeceksin.
0: Niyeymiş o?
2: Çünkü artık ütü katki var.
1: Ütü katki mi? O da ne?
2: Ütünün ütüsü. Katlamanın katı, Zeki'nin kisi. Ütü katki. Yani Zeki'nin ütüleyip katlama cihazı. Tabii.
1: Adı maşallah pek güzelmiş dayıcım ama ufak bir sorun var.
2: Neymiş?
1: Ütü icat edileli yıllar oldu.
2: Basit bir ütüyle ütü katkıyı denk tutamazsın Zeynep Hanım. Benim icadım hem ütüleyecek hem de katlayacak.
0: Harika. Dolaba da yerleştirir mi?
2: Bir bakalım. Dolabın yanına koyarsan yerleştirir. Tabii.
0: Yaşasın. Ben varım.
1: Ben yokum. Ütümü yaparım. Elbisemi de katlarım.
2: O kadar önyargılı olma. Gel bizde. Belki söveceksin. Belki söylediklerime çok pişmanım. Bu asrın icadıymış diyeceksin. Tabii. Evet. Hadi bakalım. Asrın icadı bizi bekler.
3: Dayı.
2: Ne var? Ne oldu?
3: Ben de kendi katlama icadımı yapabilir miyim?
2: Heh, kendi katlama icadın mı?
3: Evet. Adı da Katvuz. Katlamanın katı, yavuzun buzu.
2: Çok komik bir isimmiş bu.
3: Seninkiler de çok komik. Özellikle komik isimler bulmuyor muyuz?
2: Komikmiş. Dahi yani isimler onlar bir kere. Tabii.
3: Yapabilir miyim? Ne olur?
2: Olmaz.
3: Niye?
2: Bugüne kadar işe yarar ne icat ettin ki?
3: Ama sen de işe yarar bir şey icat etmedin.
0: Dayıcım bırak da çocuk hevesini alsın.
2: İyi tamam, oyalama beni. Ne yapıyorsan yap.
3: Bu kartonları alıyorum.
2: Al al. Dalga mı geçiyor bu? Kartondan icat mı olur?
0: Neyse dayı boş ver onu. Hadi icadımızı yapalım.
2: Aferin. Bilime değer veren insanların olması çok güzel. Demir saç. İki tane daha alayım. Saç. Kablo.
0: Oo, maşallah. Havalı bir icada benziyor.
2: Tabii ya. Ne sandın? Su.
0: Susadın mı dayıcığım? Hemen getireyim.
2: Hayır. Benim için değil. İcat için.
1: Su ne alaka?
2: Bilim insanının kararlarını sorgulamasanız olmaz değil mi? Bak şimdi. Bu haznede su kaynayacak. Buharla çamaşırlar ütülenecek. Sonra diğer kısma gidecek. Ve elbiseler katlanacak. Anladın mı?
1: Yani evet. Olabilir.
2: Heh, pirinç.
0: Acıktın mı diyeceğim ama.
2: İcat için. Allah Allah.
1: Yani sormayayım sormayayım diyorum ama.
2: Sor sor çekinme.

0: içinde kalmasın.
1: Pirinç ne alaka?
0: Benim icadım dünyanın en güçlü buhar üretim makinesi. Bu pirinçler fazla buharı emecek. Böylece elbiseler ıslanmayacak.
1: Bu pek mantıklı gelmedi ama bilim insanını sorgulamayalım. Ben de göstermek istiyorum.
0: Tamam, hadi önce sen göster de kenara çekin.
1: İzleyin şimdi. İşte bu kadar.
2: Maşallah Yavuz, harika bir icat bu.
3: Kesinlikle işe yarar. Bana da bir tane yapar mısın aslan kardeşim benim?
1: Yapalım abicim. Yeter ki bana karton verin.
0: Çocuklar, çocuklar. Basit bir kartona bu kadar heyecan yapmayın. İzleyin de gerçek bir icat nasıl olurmuş görün. Tabii. Tabii. İşte gerçek bilim bu.
3: Harikasın dayıcım.
2: Gerçekten işe yarıyor.
1: Ben de aynı şeyi yaptım. Hem de elektriksiz.
0: Seninkiyle bir seferde ancak bir tişört katlanır. Benimki bir sepet çamaşırı anında katlar. Tabii. Görün şimdi. Panik yapmaya gerek yok. Çok çamaşır olduğu için böyle. Tabii. Harika bir pilav olmuş. Gelin çocuklar tadına bakın. Süper bir pilav yapma makinesi icat ettik. Tabii.
3: Yavuzcum şu icadını biraz versen de elbiselerimi katlasam.
1: Olur tabii.
0: Durun ya, gitmeyin. Bakın bu pilav makinesiyle çok zengin olacağız. Herkese bu makineden satarım. Pilavcı kralı Zeki derler bana. Namım dünyaya yayılır. Sonra dünya pilav şampiyonu olurum. Altın madalya da verirler. Tabii.

bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist değilim. Bakayım. Balıkçı da değilim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacı.

0: Bilgin Ağacı yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
2: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: Baba, bu çöl hiç bitmeyecek gibi. Çok bunaldım.
1: Bugün yol beni de bir hayli zorladı oğlum. Çöl kumu gözlerimi kamaştırıyor.
0: Zemzem de sıcaktan mahvoldu.
1: Dinlensek iyi olacak. Çölde nerede mola verilir ki?
0: Biri çadır kurmuş. O da mola veren bir yolcu olmasın?
1: Olabilir. İnşaata bakılırsa çadırın sahibi buraya yerleşmeye karar vermiş.
0: Yani çölde bir ev mi yapacak? Çok acayip.
1: Etrafta kimsecikler görünmüyor.
0: Ev sahibi, komşu. Kimse yok. Bence burası terk edilmiş.
1: Fakat çadırın içi düzenli ve temiz görünüyor. Terk edilmiş olsa etrafı toz kaplardı.
0: O da doğru. Bu da ne? Baba, yağmur mu yağıyor?
1: Ne yağmuru oğlum? Yorgunluktan serap mı görüyorsun?
0: Hayır baba, serap değil. Baksana elim ıslak.
1: Seni tatlı bir deve ıslatmış olabilir Muratcığım.
0: Deve mi? Olamaz. Beni yalamış. Bu çok kötü ama.
1: Sakin ol oğlum. Korkuttun hayvanı.
0: O da izinsiz saçımı yalamasaymış. Her yerim yapış yapış oldu. Ne yapacağım şimdi ben?
2: Merhaba. Endişelenme delikanlı. Suyumuz var. Yıkarız şimdi saçını. Benim deven evimi seni çok sevmiş Muratcığım. Yoksa herkese böyle yaklaşmaz.
0: Aslında tatlı bir deveye benziyor. Bir daha saçımı yalamazsa anlaşabiliriz.
2: Haydi buyurun. Afiyet olsun.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu süt soğuk.
1: Sahiden İsmail kardeş. Bu kavurucu sıcakta nasıl oldu da süt soğuk kaldı?
2: Karşınızda bir deve çobanı duruyor arkadaşlar. O da benim sırrım olsun.
0: Ne olur İsmail amca, bize de anlat. Çok merak ettim.
2: Peki, seni kırmayayım. Bu ıslak bezi testiye sarıyoruz. Bez kurudukça onu ıslatıp tekrar sarıyoruz. Böylece dışarıdaki sıcak hava testiyi ısıtamıyor. İçerideki sıvı da soğuk kalıyor.
1: Ben küçükken dedem de böyle yapardı. Demek suyu soğuk tutmak içinmiş.
0: Müthiş bir buluş. Meğerse buzdolabının büyük büyük atası su testileriymiş.
2: Siz bugün burada kalıp dinlenin Abdullah. Çölde gündüz yolculuk yapılmaz. Yarın ikindiden sonra yola çıkarsınız.
1: Çok teşekkür ederiz İsmail. Bizim de yola dayanacak gücümüz kalmamıştı.
0: Dışarıdaki inşaat nedir İsmail amca?
2: Buraya bir mescit inşa ediyorum.
0: Çölün ortasına mı?
2: Evet.
0: İyi ama burada insan yok ki. Kim gelip namaz kılacak?
2: Nasip olan gelir kılar Muratcığım. Ben hele bir yapayım da Allah kerim.
1: Çok doğru söyledin İsmail. Gelmişken biz de sana yardım edelim. Çorbada tuzumuz bulunsun.
0: Mescitte tuğlamız bulunsun diyecektin galiba baba.
1: Öyle diyecektim bay çok bilmiş.
0: Estağfurullah.

0: Deven ev mi? Hep böyle uyur mu İsmail amca?
1: Oo, hem de nasıl. Boşuna adını Nevmi koymadım.
0: Nevmi ne demek ki?
1: Uykucu.

0: Demek.
1: İsmail amca, Kabe yeryüzündeki ilk mescit değil mi?
0: Evet.
1: Peki Kabe'yi kim inşa etmiş?
0: Yüce Rabbimiz İbrahim peygamberden oğlu İsmail ile birlikte Mekke'de bir mescit yapmasını istemiş. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail günlerce çalışıp bugünkü Kabe'yi inşa etmişler.
1: Onlara yardım edecek başka kimse yok muymuş?
0: O zamanlar Mekke'de çok az insan yaşıyormuş Muratçığım. Zaten bu görevde İbrahim ve İsmail peygamberinmiş.
1: Sonra ne olmuş?
0: Kabe inşaatı bitince Allah Hazreti İbrahim'den bir şey yapmasını daha istemiş.
1: Ne istemiş?
0: İnsanlara hac ibadetini duyurmasını.
2: Bir anlamda tüm Müslümanlar bu kutlu ibadete davet ediliyor.
1: Aa, yani biz hacca davetli olarak mı gidiyoruz?
2: Elbette oğlum.
1: Harika. Peki sonra ne olmuş İsmail amca?
0: Sonrası gördüğünüz gibi. Artık dünyanın dört bir tarafından Müslümanlar hacca geliyor. Birbirleriyle tanışıp kaynaşıyorlar. İlk mescidimizde ibadet etmenin huzurunu yaşıyorlar.
1: Çok güzel. Kabe sayesinde Mekke ıssız bir çölden kocaman bir şehre dönüşmüş.
0: Ben de Kabe'ye giden yolculara bir durak olması için bu mescidi yapıyorum. Belki Kabe hürmetine burası da bereketlenir.
2: Ne güzel düşünmüşsün İsmail. Nasibi olan gelir.
1: Bence de.
0: Uyandı iki gözümün çiçeği.
1: Zemzem Nevmi'nin ilgisini çekmeye çalışıyor.
2: Devenin hiç umurunda değil.
1: Sen de ayıp ediyorsun ama Nevmi. Zemzem seninle oynamak istiyor. Hiç oralı olmuyorsun. Tamam, ilk tanışmamız pek iyi olmadı. Ama şimdi dost olabiliriz. Olamaz, yine mi?
0: Seninle dost olduğunu göstermek istiyor Murat. Gözün aydın.
1: Demek dost olmak istiyorsun. O zaman seninle kovalamaca oynayalım. Hadi beni yakala da görelim.
0: Nevmi çok hızlı koşar Murat. Bir daha düşün istersen.
1: Öyle mi? Yakalasın da görelim. Hey! Bu haksızlık. Birinizin kanadı diğerinizin dört bacağı var.
0: Seyreyle cümbüşü.
2: Murat, geri dön bari oğlum.
1: Olmaz baba. Bu yarışı ben başlattım. Dönemem.
2: Ah oğluma.
1: Baba, Nevmi beni kovalıyor.
2: Eyvah.
0: Endişelenme. Nevmi iyi huylu bir devedir.
2: Çok güzel oldu.
0: Hayalimdekinden bile güzel oldu.
1: Baba, bize bak.
2: Oo, bizimkiler sıkı dost olmuşlar.
0: Dedim sana.
1: Mescit bitmiş bile. Harika olmuş. İçeri girebilir miyiz?
0: Tabii girebiliriz. Hatta ikindi namazını birlikte kılabiliriz.
1: Yaşasın. İlk namazı biz kılıyoruz.

0: Nevmi, ödüm patladı.
1: Arkadaşların sensiz duramıyor Murat.
0: Hemen geliyorum.
1: Hiç oyun oynamaya doymuyorlar.
2: Hepsi de birbirinden afacan.
0: Hatıra fotoğrafı mı çekiyorsun baba?
1: İstanbul'da Kenan amcana gönderiyorum bu fotoğrafları oğlum.
0: Gazeteci Kenan amcaya mı?
1: Evet, az önce telefonda konuştuk. Mescidin hikayesini anlattım, çok hoşuna gitti. Haber yapmak istedi.
0: Bu müthiş bir şey. İnsanlar haber okuyunca belki mescidi görmeye gelirler.
1: İnşallah oğlum.
0: Ama bir sorun var. Mescidin adı yok.
1: Aa, bunu nasıl da düşünemedik.
0: İsmail amca, mescidin adı ne olacak?
2: Doğru ya. Bak bunu hiç düşünmedim. Sen koysana mescidin adını Murat.
0: Benim aklımda bir isim var aslında.

0: Gittik mi?
1: Medine'ye gelmedik daha oğlum. Sabahki haberi okuyan birçok kişi Çöl Güzeli Mescidi'ni ziyaret etmek istediğini yazmış. Hatta yarın bir grup buraya gelecekmiş.
0: Çok sevindirici bir haber bu baba. İsmail amcanın duası kabul oldu.
1: Elhamdülillah.
2: Keşke biraz daha kalsaydınız.
1: Yolumuz uzun. Bir an önce Medine'ye ulaşmak istiyoruz.
0: Artık yalnız kalmayacaksın İsmail amca.
2: O nasıl olacakmış?
1: Şu habere bak. Bu haberi okuyanlar Çöl Güzeli Mescidi'ni çok merak etmişler. Hatta bugün bir otobüs dolusu ziyaretçi geliyor.
2: Deme. Nasıl oldu bu?
0: O da bizim sırrımız olsun İsmail amca. Hoşça kal Nevmi. İyi bak kendine.
2: Yolunuz açık olsun. Su gibi gidin. Sen ne büyüksün Allah'ın. Çöl güzelini misafirsiz bırakmadın.

Merak etme tilki. Kurye atlı tilki. Tabii ki.

0: duyarlı tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: 47, 48, 49, 50. Önüm arkam sağım solum sobe.
1: Beni bulamadın abi, sobeleyemezsin.
0: Sobelemeyeceğim, merak etme. Bu yalnızca bir tekerleme.
1: Ben arkanda bir yerlerdeyim ama öyle tekerleyemezsin.
0: Bismillah, başladık. Bakalım bu oyunun sonunu getirebilecek miyiz?
1: Hadi abi, bitmedi mi Sayman? Burası çok sıcak.
0: 49, 50. Saklanmayan ebe. Tamam, bitti saymam. Kaleden uzaklaşıyorum. Seni aramaya başlıyorum.
1: Nereye bakıyorsun abi? Akşam sefası o.
0: Tamam, ben de zaten akşam sefasına bakıyorum.
1: Orada mıyım peki?
0: Hayır, orada yoksun. İyisi mi ben Ardiye'ye bakayım?
1: Aferin, doğru yoldasın. Kesin oraya saklanmıştır cimcime. Sobe, sobe, sobe, sobe!
0: Ne? Sobe mi? Nereden çıktın sen cembe?
1: Akşam sefasının oradaydım, görmedin beni. Çok dikkatsizsin abi.
0: Sen de çok iyi saklanmışsın ama.
1: Sobelemecede çok iyiyim, bilirsin.
0: Öylesin gerçekten.
1: Yine ebesin, ebe, ebe, ebe, say bakalım. Duman, git buradan. Bakma bana, sobeleneceğim senin yüzünden. Tamam, gel seni bir seveyim de öyle git. Ah, Duman, alemsin. Kuşlar, kuşlar, gidin buradan. Size korkuluk yapayım da görün.
0: Elli, saklanmayan ebe. Korkulukmuş ya, ben de Cemre sandım. Bu defa kesin orman tarafına saklanmıştır. Şimdi yakaladım seni cimcime.
1: Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe.
0: Nasıl ya? Sen nereden çıktın?
1: Korkuluk oldum abi, beni fark etmedin.
0: Korkuluk mu? Sen miydin o? Tüh ya.
1: Hadi bakalım baştan say, baştan say.
0: Cemre, oyun ne zaman biter? Dedemle biraz işim var da.
1: Beni sobelemeyi başarırsan biter.
0: Nasıl sobeleyeceğim ki? Bu işte çok iyisin.
1: Galiba oyunumuz asla bitmeyecek abi. Oyunumuz tam 5, 10, 12 gün sürecek.
0: Nerede bu cimcime? Yine çok iyi saklanmış. Bir türlü bulamıyorum. Buldum.
1: Hayır, olamaz.
0: Sobe, sobe, sobe.
1: Ben oynamıyorum ya, mızıkçı.
0: O ne demek? Sobeledim işte, sensin mızıkçı.
1: Ben tam saklanamamıştım. Hemen sobeledin beni.
0: Tamam, tamam. Eksik saymış olabilirim. Sana son bir hak veriyorum. Bu defa iyi saklanama.
1: Söz veriyorum, çok iyi saklanacağım. Beni asla bulamayacaksın.
0: Cemre! Kardeşim, neredesin? Ardiye'ye, verandaya, çiçekliğe, eve, her yere baktım. Neredesin canımın içi? Benim yüzümde! Cemre!
2: Çelebi değilmiş o ağlayan.
0: Ne yapacağım?
2: Hayırdır
0: ben?
2: İnşallah. Kardeşinden ağlama nöbetini mi devralmış? Çelebi!
0: Dede! Cemre yok dede!
2: O ne demek evladım? Buralarda bir yerdedir.
0: Saklanmaç oynuyorduk.
2: Tamam işte evladım, saklanmıştır.
0: Ama her yere baktım, inan ki hiçbir yerde yok.
2: Hay Allah, dur bir sakin ol evladım, bulunur elbet.
0: Benim yüzümden dede. O sobelenene kadar oynayacaktık. O da hiç bulamayayım diye kayboldu işte. Benim yüzümden.
2: Dur bakalım. Pakize mutfakta. Evet, evde görünmüyor cimcime. Ormana gitmiş olmasın.
0: Ama ormandan çok korkar. Mavi karavanın yanına yaklaşmıyor canavar diye.
2: Dur bakalım, şimdi anlarsın. Allah Allah, nereye gider şuncacık çocuk?
0: Daha da genişletip baksan dede.
2: Yok evladım, mümkün değil. Daha uzağa gitmiş olamaz.
0: Cemre, kardeşim.
2: Belki de karavana saklanmıştı.
0: Bu mümkün mü?
2: Cimcimeden her şey beklenir.
0: Çok şükür canım kardeşim.
2: Çok şükür Allah'ım.
0: Karavan? Cemre artık karavanı biliyor dede. Ne yapacağız?
2: Sofraya bir tabak daha ekleyeceğiz. Kontrol paneline bir koltuk daha. Bir de gözlük. Tabii cimcimenin ayrıntılı bilgilerine girmek lazım modifikasyon için.
0: Oho! Karavanın modifikasyonu aylar sürer dede.
2: Gel de şu cimcimeyi yatağına taşıyalım. İki büklüm oldu çocukcağız.
0: Dede, galiba rüyasında saklambaç oynamaya devam ediyor.
2: İlahi çocuk. Mavi karavanla Cemre'li maceralara hazır mısın Celebi?
0: Hiç hazır değilim dede.
1: Günaydın.
0: Günaydın Cemre.
1: Rüyamda ne gördüm bir bilseniz.
0: Ne gördün?
1: Biz abimle bahçede saklambaç oynuyormuşuz. Ama ben yakalanınca oyun bitecekmiş. Ben de oyun bitmesin diye abimin hiç bulamayacağı bir yere gidiyorum.
0: Nereye?
1: Zehirli otlarla dolu ormana. Ve ormanda kime rastlıyorum bilin.
0: Kime?
1: Mavi canavara. Ama mavi canavar meğerse çok tatlımış.
0: Çok mu tatlımış?
1: Aa, korktun değil mi abi? Ama korkmana hiç gerek yok. O mavi canavar değilmiş, uzay gemisiymiş.
2: Uzay gemisiymiş. Rüya işte.
0: Oh, ucuz atlattık dede.
2: Aynen öyle evlat.
0: Yolculuk nereye?
2: Cimcime de epey ağırmış evlat. Eklem yerlerim ağrıyor. Beni ancak kaplıcapaklar.
0: O zaman rota alıştırıldı.
2: Bursa kaplıcaları. Ay ay ay ay ay.
0: Kolların ağrıyor değil mi? Cemre'nin günlük hasar raporu. Eklem ağrıları.
2: Dur evlat, kemiklerim ağrıyor, dindirme.
0: Yüksek tansiyon, korku dolu dakikalar, bir ağabeyin gözyaşları.

0: Eski Kaplıca, diğer adıyla Armutlu Kaplıcası. Osmanlı'nın 3. padişahı Sultan Murat tarafından Bizans hamam kalıntıları üzerine 1394 yılında inşa ettirilmiştir.
1: Murat Hüdavendigâr.
0: Aferin.
1: Dede, burası 600 yaşında.
0: Evet evlat, bu yüzden adı Eski Kaplıca.
1: Peki Sultan Murat neden aynı yere yaptırmış bu kaplıcayı dede?
0: Bu durum çok yaygın bir mimari tercihtir evladım. Binanın yapımında eski malzemeler kullanıldığı için ekonomik olur. Ama aslen şifalı suyun kaynağı olduğu için aynı yer tercih edilmiştir.
1: Hamamdan farkı bu demek ki.
0: Elbette. Şifalı sular, bugünkü tabiriyle termal sular, toprağın derinliklerinden geldiği için mineral bakımından benzersiz bir zenginliğe sahiptir.
1: Mantıklı. Oo, çok sıcak. Bu sular hangi hastalıklara şifa oluyor dede?
0: Romatizma ve eklem ağrıları. Cilt hastalıkları.
1: Cemre taşınmasından kaynaklanan tutulmalar.
0: Evlayı çocuk.
1: Aa, siz babamla da gelmiştiniz değil mi? Böbrek taşı yüzünden çok sancısı vardı.
0: Evet evlat. Kaplıca suları böbrek taşlarını düşürmeye de yardımcı olur.
1: Çiniler ne kadar güzel dede. Ne kadar da özenmişler.
0: Hakkın var. Ecdat kaplıcalara çok önem verirdi. Şifalı sular dinimizde de çok makbul tutulmuştur.
1: Evet hatırlıyorum. Kur'an'da da bir peygamber bu sularla şifalanmıştı.
0: Hay yaşa! Eyüp peygamber. Sad suresinde Hazreti Eyüp hastalıklar için şifa dilediğinde Allah'ın ona ayağını yere vur. İşte yıkanacak ve içilecek soğuk bir su diye buyurduğu belirtilir. Hazreti Eyüp denileni yaparak yerden çıkan suyla yıkanmış ve hastalığından kurtulup gençleşmiştir.
1: Ne güzel. Dede biz de nasiplenmeyelim mi şu şifalı sudan?
0: Nasiplenelim evlat. Epey tutulmuş vücudum. Yaşlılık tabii. Bu halimize de şükür.
1: Öyle deme dede. Ben gencim ama biliyorsun benim de yüküm çok ağır.
0: Senin yükün sevimli bir cimcime. Allah ailemize bağışlasın.
1: Amin. Ne korku yaşadım dede ya. Hep yanımda olsun canımın içi. Ne yükü varsa çekmeye razıyım.
0: Yaşa.

Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: Öfkeyle kalkan zararlı oturur.
1: Hago yine karmaşık işler peşinde. Karmaşık da olsa çözer Hago. Öfkelenme ama. Hago her şeyi hemen fark eder. Denemekten yılmayan tatlı Hago. Hayır, yine olmaz.

0: yapmadı. Ve Agu yardıma geliyor. Şefkatli Agu.
1: Gu, Gu.
0: Agu'ya kim yardım eder sizce? Elbette yardımsever, sevimli Çogu. Akıllı Çogu kılavuzla birlikte geliyor. Ve nasıl yapıldığını tane tane anlatıyor. Mühendis misin be Çogu? Şimdiden iyi gitmeye başladı. Aferin Agu'ya. Agu ya öfkelisin ya neşeli. İnsan duygularını kontrol edebilir mi acaba? Ne dersiniz çocuklar? Şu hevese bakın. Sanki uzay mekiği yapıyor. Bir öfkeli, bir sakin kafam, bir yaparım, bir yapamam. Bir öfkeli, bir neşeliyim, bir yuvarlak, bir köşeliyim. Bana da şarkı söylettin, ilahi Agu. Evet, Çogu haklı. Sakinleş, sakinleş. Çok doğru. Sakinleşmenin en kolay yolu derin derin nefes almaktır. İşe yaradı. Nerede kalmıştık? Agu'nun kafası karıştı. Hayır, sakinleşme yöntemleri işe yaramıyor. Aa, bu hiç iyi olmadı. Bak şu işe. Fırlayan parça uçağın kuyruğunu düşürdü. Öfke yine zarara yol açtı. Agu'nun ilgisi her zaman tatlı Gugu'larda. Şefkatli Agu'nun bir fikri var. Evet, küçük bir mola, biraz temiz hava. Agu'nun aklı uçakta. Agu üzgün. Fakat Çogu'nun desteğiyle morali şimdi düzelir. Hadi Agu, neşelen. Agu'nun neşesi yerine geldi. Evet, çizime bakarak yaparsa her şey yolunda gidecek. Aman da aman. Sakinleşip gelmek işe yaradı. Eyvah! Yine öfkelenecek Agu. Hayır ama Agu yaşasın, vazgeçti. Sakinleşmeyi de öğrendi. Çogu'nun öğrettikleri işe yaramış gibi. Hangi anne çocuklarının bu halini görüp mutlu olmaz ki? Yine yüzler gülüyor. Biliyordum. Agu hatalar yapsa da sonunda başarır. Yine mutlu tatlı Gugu'lar. Uçur bakalım uçağını Agu. Bunu hak ettin. Demek ki neymiş arkadaşlar? Her zaman sakin kalmak çok önemliymiş. Ve öfkeyle kalkan mutlaka zararla otururmuş.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii iş.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

Miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde. Düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler. Mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane. Benim adım mucize bir tane.

Biz geldik. Nadir, bak sana arkadaş getirdim. Hasan Efendi'nin emaneti bu ufaklık. Torunlarını görmeye giderken bize bıraktı. Peki uçamıyormuş henüz. Birkaç gün abilik yapacaksın. Oldu mu? Hadi, güzel güzel yiyin yeminizi. Ben de masalıma başlayayım.

0: Evet, bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu pek çokmuş. Bu kullarından biri de balıkçı Hakkı Efendi'ymiş. Ne oluyor orada yahu? Nadir, ne yapıyorsun böyle? Canını acıtacaksın yavrunun. İyi misin ufaklık? Yazık, kim bilir ne kadar korktun. Evet, şimdi neredeydik? Hah, balıkçı Hakkı Efendi. Aa, Nadir, yeter artık. Yeteri kadar yem var. Neden onun yemini alıyorsun? Nadir böyle değildi. Ne olmuş ona bugün? En iyisi bu ufaklık bir süre kafeste dursun. Gidip bir kafes getireyim. Seni gidi yaramaz ufaklık. Ah Mahir, ah! Yokmuş ki Nadir'imin bir suçu. Sadece biraz haylazmış arkadaşımın kuşu. Ne fena şey önyargılı olmak. Anlamadan, dinlemeden hüküm vermek. Bu masal bekleye dursun. Ben yeni bir masal anlatıp affettireyim kendimi Nadir kuşuma. Koca koca dağların arkasında hayvanların hep beraber yaşadığı, hatta ve hatta yarıştığı yemyeşil bir orman varmış. Yaşadığını anladık da, yarıştığı ne demek diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım onu da. Soğuk rüzgarlar esip ilk kar taneleri toprağa düştüğünde, yapılan en iyi çorbanın seçildiği, sonra da afiyetle çorbaların içildiği bir yarışma düzenliyorlarmış. Yarışma sonunda birinci olanın ödülü ise bu güzel bahçeymiş. İlkbahar yaz, sonbahar derken senenin o özel zamanı gelip çatmış. Tüm hazırlıklar yapılmış. 1, 2, 3 demişler, başlamışlar yarışa. Yarışma başlamış. Çorbalar kaynamış, köfteli portakal sulu çorba şüphesiz yarışmanın en değişik çorbasıymış.
1: Değişik, çok değişik.
0: Yarışmacılar heyecanla yemeklerini yetiştirmeye çalışırken, izleyenler de merakla sonucu bekliyorlarmış. Karıncalar, maymunlar, aslanlar, kobra yılanları, kelebekler, timsahlar. Tavşan Şanşen ne kadar da özenle çalışıyormuş. Mantarları tıkır tıkır doğramış. Çorbasını fokur fokur kaynatmış. Mantar çorbası nefis görünüyormuş. Hayvanların birçoğuysa geçen yıl birinci olan zürafa Zubi'nin bu yıl da birinci olacağını düşünüyormuş. Zubi baharat getirmek için yerinden ayrıldığı sırada yan tezgahtaki Şanşen bir şey fark etmiş. Bu nasıl olur? Demiş büyük bir şaşkınlıkla. Zubi ocağını açmayı unutmuş. Onun gelmesini beklerse belki çorbanın pişmesi gecikecekmiş. Pişmeyen çorbalar yarışmada değerlendirmeye alınamıyormuş. Ocağı kendisi açsa mıymış? Tam ocağı açmış yerine dönecekmiş ki kendisine büyük bir öfkeyle bakan Zubi ile göz göze gelmiş. Zubi onu ocağını kapatmakla suçluyormuş. Tavşan Şanşen kendini anlatmaya çalıştıysa da kimse ona inanmamış. Nefis çorbası değerlendirilmeye bile alınmamış. Herkes şen şakrak eğlenirken bizim Şanşen bir köşede içli içli ağlıyormuş. Uğradığı haksızlık ayrı, yarışmadan atılmak ayrı üzüyormuş. Günler geçip gitmiş. Yarışmanın yankıları

ormanda hala sürüyormuş. O gün gözlüğünü kaybeden karınca karanın derdi ise bambaşkaymış. Gözlükleri olmadan iyi göremiyormuş ki. En iyisi kamer orman kayıtlarını izlemek demiş. Gözlüğümü böylece bulabilirim belki. Kara, kamer orman kayıtlarında gözlüğünü nereye düşürdüğünü görmüş ama asıl başka bir şey görmüş ki bu çok daha önemliymiş. Meğer yarışma sırasında Zübin'in ocağını şanşen kapatmamış. Aksine söylediği gibi kapalı olan ocağı açıyormuş. Orman bu haberle çalkalanmış. Herkes şanşenden ön yargılı davrandıkları için özür dilemiş. Ama en çok da Zübi yaptığından pişmanmış. Yarışmanın olmasa da gönüllerin birincisi iyi kalpli şanşenmiş. Bazen hiçbir şey göründüğü gibi olmayabiliyormuş. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Ah.

0: İşte Kuba Mescidi. Peygamberimize sarılacağım.
1: Ha, bu imkansız.
0: Görürsün, başaracağım.
1: Baba!
2: Ha, dur Lemi.
0: Ah, merak etme Anit. Hemen dönüp seni o asılığa götüreceğim. Ben şu anda babamla peygamberime sallallahu aleyhi ve selleme gönderebilirim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam söyle baba. Biz de iyiler cemiyeti kuracağız.

0: tombul kuş, arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri, hop hop hop. Bundan başka oyun yok.
1: Aha, sen kelebek mi yaptın?
0: Evet, nasıl olmuş?
1: Çok güzel.
0: Şimdi kelebekler parklarda, bahçelerde neşeli uçuyordur. Ormanlarda çiçekten çiçeğe konuyorlardır.
1: Peki orman deyince senin aklına ne geliyor?
0: Orman deyince benim aklıma yeşil ağaçlar, dereler, kuşlar ve güzel kokulu çiçekler geliyor.
1: Birazdan anlatacağım hikayede bir ormanda geçiyor. Ama burası senin bildiğin ormanlara hiç benzemiyor. Tek bir ağaç bile yok. İçinde şırıl şırıl dereler de akmıyor. Üstelik kuşlar bu ormanın yerini hiç bilmiyor.
0: Bu nasıl bir ormanmış?
1: En iyisi seni daha fazla merakta bırakmadan bu gizemli ormanın hikayesini anlatayım. Sadece beyaz kelebeklerin yerini bildiği bir orman vardı. Bu orman rengarenk pamuk şekerlerinden oluşuyordu.
0: Pamuk şekerleri mi? Ay, ben pamuk şekerini çok severim.
1: Beyaz kelebekler de pamuk şekerlerini çok severdi. O yüzden zaman zaman bu ormana gidip gelirlerdi. Kanatları mavi beneklerle süslü olan bir kelebek de bu ormana gitmeyi çok istiyordu.
0: Bu kelebeğin bir adı var mıydı?
1: Evet, bu sevimli kelebeğin adı Benekli'ydi. Benekli bir gün beyaz kelebeklere, beni de pamuk şekeri ormanına götürür müsünüz dedi. Beyaz kelebeklerin reisi,
2: elbette götürürüz ama senin bir tekerlemeyi hiç şaşırmadan söylemen gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsen hep birlikte gideriz dedi.
0: Ben tekerlemeleri çok severim. Benekli tekerlemeyi şaşırmadan söylemezse ne olacak?
1: Benekli de aynen senin söylediğin şeyi düşünmüş olacak ki, acaba başarabilir miyim diye aklından geçirdi. Derken beyaz kelebeklerin reisi tekrar konuşmaya başladı ve Benekli'den şu tekerlemeyi söylemesini istedi. Bu duvarı badanalamalı mı, badanalamamalı mı?
0: Söylemesi kolay gibi görünüyor.
1: İstersen sen de söyleyebilirsin.
0: Elbette isterim. Bu duvarı badanalamamalı mı yoksa badanalamamamalı mı? Ay, bu çok zormuş. Benekli söyleyebilmiş mi?
1: Hayır, o da söyleyememiş.
0: Ne yani? Benekli şimdi pamuk şeker ormanına gidemeyecek mi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi ona iki hakkı daha olduğunu söyleyince Benekli çok sevindi.
0: Yaşasın. Peki Benekli'nin söylemesi gereken ikinci tekerleme neydi?
1: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirsek de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek de mi alsak?
0: Ay, bu daha zormuş.
1: Söyleyemem diyorsun yani.
0: Hayır, söylerim de. Önce babam söylesin.
2: Ben mi?
0: Evet babacığım, sen.
2: Şu resmi çerçevecide çerçevelettirip mirip de mi alsak, yoksa çerçevelettiremeyip de mi ne yapsak? Olmadı galiba.
0: Sıra bende. Şu resmi çerçeveciye gidip de mi çerçevelettirip de mi alsak, yoksa çerçevelettirmesek mi ne yapsak? Benimki de olmadı galiba. Acaba Benekli ne yaptı?
1: Ne yazık ki Benekli de söyleyemedi. Son hakkı kalmıştı ve bunu çok iyi değerlendirmeliydi.
0: Ay, çok heyecanlı. Hadi anlatsana. Son tekerleme neydi?
1: Beyaz kelebeklerin reisi...
0: Evet.
1: Benekli'ye...
2: Eğer hazırsan son tekerlemeyi de söylüyorum dedi.
1: Benekli de ben hazırım deyince beyaz kelebeklerin reisinin ağzından şu tekerleme çıktı.
2: Kırk köp kırkının da kulpu kırık köp.
0: Kırık köp kıkır deyince kulpu tırık köp. Yine söyleyemedim değil mi?
1: Hemen vaz mı geçeceksin?
0: Ne yapayım?
1: Bir daha söyleyebilirsin.
0: Kırık küp kıpkırık küp kıkırdayınca kulpu kırık küp. Of, yine olmadı ama.
1: Kırk kırık küp. Kırkının da kulpu kırık kara küp. Hadi bismillah devi bir daha söyle.
0: Bismillah. Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp.
1: Tebrik ederim Ayşe. Bu kez hatasız söyledin.
0: Bu defa başardın babacığım.
3: Aferin benim kızım.

0: Acaba Benekli ne yaptı? O da tekerlemeyi hatasız söyleyebildi mi?
1: Benekli heyecandan terlemeye başladı. Çünkü son hakkı kalmıştı. Bir kanadıyla alnındaki ter damlacıklarını silerken kırk küp kırkınında kopu kırık küp diyiverdi.
0: Yani hatasız bir şekilde söyledi. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Yaşasın.
1: Beyaz kelebeklerin reisi tebrik ederim doğru söyledi diye gülümsedi.
0: İğne mine yuvarlak düğme ıvıdık zıvıdık saçları kıvırcık.
1: Benekli de senin gibi sevinçten havalara uçtu. Sonra beyaz kelebeklerle rengarenk pamuk şekerlerinden oluşan ormanın yolunu tuttu. Uçtu, uçtu, uçtu. Çok geçmeden kendini güzel bir ormanın içinde buldu. Ormanın üstünde uçarak şarkılar söyledi. Ve en güzel pamuk şekerlerini toplayıp bunları afiyetle yedi.
2: Şekerci geldi.

0: Olamaz.
1: Üzülme, birlikte yaparız.
0: Şimdi nasıl oldu?
1: Yine çok güzel oldu.
2: Şekerci geldi. Pamuk şekerlerim var. Pamuk şeker.
0: Pamuk şekerci amca gitti. Aa, annem. Aa, pamuk şekeri.
3: Pamuk şekeri ya.

Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: şeyleri yapmaktan çok sıkıldım. Yeni şeyler bulsak oynamak için. Bu duvar da nereden çıktı?
1: Yeni bir şeyler arıyordum. İşte buldum.
0: Bu şekiller de ne böyle? Yoksa bu uzaylıların işi mi? Ne oluyor yahu?
1: Sanırım az önceki sorunun cevabını almak üzereyiz.
2: Çocuklar, hayırlı günleriniz olsun.
1: Hayırlı sabahlar Arif Baba.
2: Ben de size yeni tenis duvarını göstermek istiyordum. Ama halinize bakılırsa siz çoktan keşfetmişsiniz.
1: Sorma Arif Baba. Keşfettik cidden.
0: Daha çok o bizi keşfetti.
2: Alın bakalım çocuklar. Benim çok eski raketlerim bunlar. Ama taş gibidirler, merak etmeyin.
1: Bize mi veriyorsun?
2: Benim oynayacak halim yok bu yaştan sonra. Gazanfere versem diyordum ama bu yeni çalışma duvarını görünce aklıma siz geldiniz. Hadi alın bakalım. Top yok bende ama siz çoktan top bulmuşsunuz.

0: Bunu çözmenin bir tek yolu var.
1: Sırayla oynamak mı?
0: Tabii ki hayır. Bunu çözmenin yolu aranızdan biriyle benim duvara karşı yarışmamız.
2: Nasıl yani?
0: Sırayla düşürmeden duvara vuracağız topu. Bir ben, bir sen. Sonunda top düştüğünde hangimiz daha çok geometrik şekli vurduysa sağ onun olacak.
2: He? Anlaştık. Peki biz oynarken nasıl sayacağız?
0: İkimiz oynamayacağız mı? Caner de hakemlik eder.
1: Şey, ederim tabii. Ne kadar zor olabilir ki? Devam edin.

0: Söyle bakalım kim kazandı?
1: Kazanan Ali.

0: Çok eğlenceliydi değil mi?
1: Evet.
0: Daha ilk kez oynamama rağmen Melihcan'ı yenebildim.
1: Ya şey aslında...
0: Ha? Aa, şu da ne? Ha? Yeni bir bilmecemiz var galiba. Bu ne olabilir ki?
1: Bilmem. Üzgün surat emojisine benziyor.
0: Acaba kuş bakışı bir yerin görüntüsü mü?
1: Nasıl yani?
0: Yani belki haritada bir karşılığı vardır.

0: İşte tam mahallenin üzerine yerleşecek gibi büyüttüğümüzde ucu buraya denk geliyor. Hadi gidelim. İşte bu ağaç olmalı. Bu ipin diğer ucunu sana vereceğim. Dengemi kaybedersem yere düşmeyeyim diye beni tutarsın.
1: Bence biz bu işareti yanlış okuyoruz ama sen bilirsin.
0: Bu sefer bulmacayı çözmek biraz kolay oldu. Sence de öyle de...

0: Sanırım biraz erken konuştum. Bu şekilde haritanın bir alakası yok herhalde. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bence bu bir eşyanın eskizi.
0: Eşya mı?
1: Evet, yani bir eşya arıyoruz bence. Ama sembolik bir eşya olsa gerek. Çünkü Arif Baba bize bulmaca diye sıradan bir eşyayı buldurmaz.
0: Ne dersin o zaman? Gazanfer Usta'ya mı uğrasak? O bize yardım edebilir. Hadi bırak da inelim o zaman.
1: Emin misin?
0: Evet.

0: Gazanfer amca.
1: Acaba sonra mı gelsek, ne dersin?
2: Kim o? Sakin olun çocuklar. Korkuttum mu sizi?
0: Aleykümselam Gazanfer Usta. Kusura bakma, yıktık buraları.
1: Evet, sen bir anda öyle çıkınca kamuflajdan.
2: Ziyanı yok çocuklar. Sefalar getirdiniz. Buraları zaten daha toplamadım. Söyleyin bakalım, nedir aradığınız?
1: Terazi!
0: Teraziyi bulduk. Tamam da Arif Baba neden bizden bunu bulmamızı istedi ki? Bugün aradığımız kavram ne? Yoksa denge mi?
2: Düşünelim bakalım. Denge tabii. Ama nasıl bir dengeden bahsediyoruz?
1: Sanırım ben anlamaya başlıyorum.
0: Bana da anlatır mısınız? Terazi neyi temsil eder?
2: Adaleti tabii ki. İnsanların hukuk karşısındaki eşitliğini temsil eder. İnsanları ayrım yapmaksızın kefesine alır bu terazi. Hazreti Ömer'in adaleti gibi.
0: Hazreti Ömer mi?
3: Halifeliği zamanında halkı adaletle muamele ederken, yasayı uygulayan bürokratlarına ise oldukça sıkı davranmıştır. Çünkü yasayı uygulayanlar, en çok onlar adil olmalıdır. Allah adaletli olanı sever çocuklar.
1: Anladım Arif Baba. Melihcan'a haksızlık ettim. Hakem olarak kendi çıkarlarımızı gözettim.
0: Yani ben Melihcan'ı yenemedim mi? O zaman...
1: Haksızlık etmiş olduk çocuğa. Sırf tenis duvarı bize kalsın istedim diye.
0: Hadi gel de gidip hakkını geri verelim. Ne dersin?

0: Affeder mi dersin? Biz doğru olanı yapalım da.
1: Aferin çocuklar. Sizden de bundan aşağısını beklemezdim. Sonra gelin de ben de size bir iki tenis numarası öğreteyim. Sonuçta bizim sahafın da duvarı var canım. Hı?

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Bilin bakalım bugün hangi mesleği anlatacağım size. İllüzyonist diyelim. Bakayım. Balıkçı da diyelim. Ben bir pilotum. Bir astronotum. Bir postacıyım. Yok, ben böyle iyiyim. Bilgili Naci yeni bölümleriyle TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: İyi gidiyorsun Harun.
1: Ha? Ne? Niye mi gidiyorum?
0: Niye değil, iyi.
1: Ha, öyle diyorsun yani. Nereye gidiyorum ki?
0: Sende bir haller var. Demedi deme.
1: Olur, demem.
0: Hayda. Böyle olmayacak bu. Gel biraz dışarı çıkalım.
1: Çıkalım ya. Kafam allak bullak.
0: Belli belli. Atkıyı kemer diye kullanmandan belli.

0: Bakalım hadi. Ben senin ilacını biliyorum.
1: Neymiş?
0: Şöyle nemli bir çay.
1: Hakkı Baba hepimize öğretti bunu.
0: Evet ya. Camiye o kadar gidip gelirim. O sandık benim hiç dikkatimi çekmedi.
1: Ya aslında öyle dikkat çekecek bir özelliği de yok. Ama ilginç değil mi? Uzun zamandır orada ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz.
0: Aslında evet. İçinde ne olduğunu merak etmiyor değilim. Selim Hoca'ya mı sorsak?
1: Ya Emin, mantıklı düşün. Bizim caminin deposunda hep eski şeyler olmuyor mu?
0: Evet. Genellikle.
1: Demek ki bu da çok eski bir sandık.
0: İçinde ne olabilir dersin?
1: Bilmem. Belki de hazine. Ya da bir antika.
0: Bak bu süper olurdu.
1: Deh. Ay! Aman abla ya. Dün korkuttuğu yetmedi mi?
2: Yetmemiş demek ki. Ne yaptın Harun? Kafana yattı mı sandık işi?
0: Ben sorumun cevabını aldım. Bu sandık işi kimin fikri belli oldu.
2: Masal değil Emin. Gerçekten. Duydum ben bunu bir yerde.
0: He? Ne duydun Zehra abla?
2: Bu sandıkla ilgili bir efsane anlatmışlardı bana. Üzerinde bazı yazıların olduğu bir sandık. Bu yazıların içinde bir şifre varmış. Ve o şifre sandığı açıyormuş.
1: Evet evet. Yazılar vardı. Ben ne olduklarını okuyamadım. Demek ki bizim dilimizde değil.
0: Allah Allah.
2: Bu sandığın kapağını açabilirsek belki de tarihi bir kalıntıya ulaşacağız.
0: Bana daha çok fantastik bir film senaryosu gibi geldi.
1: Sen geç bakalım dalganı. Bu bir işaret.
0: Ne işareti Harun? Elma bu. Bak karga düşürmüş.
1: Karga mı?
0: Evet.
2: Bu da başka bir işaret.
0: Elma kafamızı tutturamadı. Demek ki bu işaretler biraz zayıf.
2: Hala işin gırgırındasın Emin.
0: Hadi gidip bakalım şu sandığa.
2: Süper. Ben yolu biliyorum.
0: Ne kadar da kolaylaştı işimiz. Sen olmasan Ulu Cami'yi nasıl bulurduk?
2: Of ya, tamam. Gidelim hadi.

0: Belki lazım olmuştur.
1: Şşş.
0: Ben gidiyorum. Zaten izinsiz geldik.
2: Sessiz olsana Emin ya.
0: Ben gidiyorum. Dediğim gibi, söyledikleriniz bir şey ispat etmiyor. Hep varsayım.
2: Bence sandığı bulalım. Eğer üzerindeki yazıları çözebilirsek o zaman belli olur her şey.
0: O yazılar başka dildedir belki de.
3: Hiç benzemiyordu.
0: Kaç dil biliyorsun Zehra abla? Tuttu yine dedektifliğin.
3: Madem kendinden bu kadar eminsin ki adından bahsetmiyorum, öyleyse sandığı bulalım ve üzerindeki yazıya birlikte bakalım. Eğer çözemezsek bu işin peşini bırakacağız söz.
0: Var mısın Bay Mantık? Tamam be, varım.
2: Oley!
3: Bu arada Bay Mantık esprisi güzelmiş.
2: Daha dur. Sandığı görünce adı değişecek. Bay Mantık hatası olacak.
0: Yoruldum ben ya. Saatlerdir sandık arıyoruz.
2: Al benden de o kadar.
3: Durmak yok. Bulacağız o sandığı.
0: Bu ne ya? Bu enerjiyi nereden buluyorsun anlamıyorum.
2: Konu hassas kardeşim. Dedektiflik meselesi. Anlarsın ya.
0: Konu ne kadar hassas olursa olsun vücut pes ediyor.
2: Katılıyorum. Meraktan ölsem de pilim bitti benim.
3: Hadi ya mızmızlanmayın. Aramaya devam edelim.
4: Selamun aleyküm çocuklar.
3: Aleyküm selam hocam. Oo efendiler. Bakıyorum da enerjiniz yerine gelmiş.
0: Şey Selim hocayı görünce...
2: Saygıdan.
4: Saygılı çocuklar canım. Hem benim insan enerjisini yükselten bir tarafım var. Söyleyin bakalım, ne yaptınız da bu kadar yoruldunuz?
2: Yorulmak mı? Aa, ne alakası var?
0: Yorulmadık, yok öyle bir şey. İyiyiz iyi.
3: Bak hele ya, bütün garezleri banaymış.

0: Ben anlamam. Madem kimse yorgun değil, yardıma geliyorsunuz bana.
1: Yardım mı?
0: Evet. Fatma ablanızın biraz yardıma ihtiyacı var.
2: Olur tabii.
3: Hemen gidelim hocam.
2: Aynen. Yardım etmekte sabırsızlanıyorum.
0: Madem bu kadar isteklisiniz, yürüyün bakalım.
4: Görürsünüz siz. Ne var ya?
5: Şunlara bak. Güya yorgunlardı.
3: Söz konusu yardım ve Allah'ın rızası olunca insanda yorgunluk morgunluk kalmıyor.
4: Evet. Üf, ince yerden vurdun Emin. Tamam, öyle olsun bakalım. Ama o iş biter bitmez aramaya devam edeceğiz. Söz mü?
3: Söz.
0: Ne oluyor öyle fısır fısır?
5: Bir şey yok hocam.
0: Arkamdan mı konuşuyorsunuz?
5: Estağfurullah.
0: Ama uzaktan bakınca öyle anlaşılıyor.
6: Toplum içinde birbirinizle fısıltıyla konuşursanız duymayanlar yanlış anlayabilirler.
3: Hiç o açıdan bakmamıştık hocam. Allah razı olsun.
0: Cümlemizden emin.
4: Ayıp ettik.
2: Hadi gidelim bari. Gidelim de yardım edelim.

0: Evet çocuklar. Buradan bazı kitapları bir araya getirip sonra kitap ihtiyacı olan bir köy okuluna kargo yapacağız.
1: Ne güzel bir fikir.
2: Fatma abla bunu sürekli yapıyor.
1: Evet, çok güzel. Bizim de faydamızın olmasına çok sevindim.
0: Sağ olun çocuklar. Siz burada durun, ben Fatma'ya haber vereyim. Hangi kitapların yükleneceğini söylesin bize.
3: Tamam hocam.
1: Sanırım gönderilecek kitaplar şunlar.
4: Aa evet, onlar gelene kadar biz de o kitapları alıp bir kutuya koyalım.
2: Kutu bulalım önce.
1: Haklısın Harun.
4: Sandık! Bu o sandık.
2: Aynen.
1: Gerçekten de varmış.
4: Şimdi inandın mı Emin Efendi?
1: Daha değil. Üzerinde ne yazıyor bakmam lazım.
2: Git bak o zaman.
1: Tamam, ben bakıp okurum. Korkudan aklımı yitirecektim. Niye geldiniz?
2: Merak ettik.
4: Evet.
1: Tamam tamam. Durun da yazıyı okuyayım. Şimdi size inanmaya başladım çocuklar. Sanırım burada mücevher sandığı gibi bir şey yazıyor.
4: Demiştim sana ben. Kesin içinde mücevher var. Peki şifreyi nereye gireceğiz?
2: Ne şifresi abla? Kilidi çöpten açılmış bunun.
1: Kapağı açmamız doğru olmaz. Gidip Fatma ablaya ya da Selim hocaya soralım.
4: İyi fikir.
5: Ne oluyor çocuklar?
1: Korktuk.
6: Onu anladık. Ama korkacak ne var onu anlamadık.
0: Sizi bu kadar dalgın yapan nedir?
2: Şu sandığın üzerindeki şifre hocam.
6: Ne şifresi?
1: Sandığın üzerinde yazan mücevher sandığı yazısı. Onun sandığı açan şifre olduğunu düşünüyoruz hocam.
6: Mücevher sandığı mı? Biraz kirlenmiş depoda dura dura.
0: Uzun süredir Ulu Cami'nin deposundaydı. Eskiler içinde ceviz saklıyorlarmış.
1: Biz...
0: Evet, siz okuyamayınca uydurdunuz.
4: Hadi ya, tam da maceranın doruklarındaydık.
6: Hadi bakalım, bunları sonra konuşuruz. Kargo firması kapanmadan şunları sandığa doldurup götürelim.
7: Mücevher sandığına.
2: Artık köy okulundaki çocuklar düşünsün şifreyi.
8: Gülmekten nasihat da veremiyorum. Çocuklar, olay her ne kadar komik olsa da size ait olmayan bir şeyi izinsiz almaya çalışmak yerine bir bilene sormanız daha doğru olur.
1: Haklısın Hakkı Baba.
0: Mücevher fikri akıllarını biraz karıştırmış ama Allah'tan erken toparladılar.
2: Aslında ben onun ceviz olduğunu tahmin ettim de.
1: Altından

0: Neyse, olan oldu. Hadi bakalım şöyle.
1: Demli bir çay içelim.
0: Bunlar bayağı bir şey öğrenmişler yahu.

0: Dön Küfi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki,

0: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.
1: Hay Allah yahu. Tüh.
2: Dur. Sakin ol.
1: Nasıl sakin olayım? Berbat oldu pençelerim. Neden beni bulur ki bütün bunlar? Neden? Ol.
2: Zikri sakin ol. Bir sabır çek.
1: Sakin olamam Fikri, sakin olamam. İnsanlar neden ağzından çıkarttığı sakızı sokağa atar? Bak bütün pençeme yapıştı.
2: Haklısın. Bir insanın asla yapmaması gereken bir şey bu. Çöpü çöpe atmak gerek. Fakat böyle bir kaza geldi artık başımıza.
1: Neden beni bulur böyle şeyler? Allah'ım ah, neden hep beni bulur, neden?
2: Yahu amma abarttın. Altı üstü bir sakız yapıştı. Temizle.

0: Ben izliyorum.
1: Abarttım ha? Bak saate kaç olmuş? Günün en güzel saati değil mi benim için bu saat?
2: Evet.
1: Güneş tepeye çıkar. Şu ağacın gölgesi tam telin üzerine düşer. Ben de o gölgede güzelce şekerleme yaparım, değil mi?
2: Evet.
1: Bak gördün mü? Bunu kaçırdım gitti. Bu zevkim elimden alındı. Şimdi söyle bakalım, abartıyor muyum?
2: Canım, abartıyorsun demem ondan değil. Abartıyorsun çünkü daha büyük bir şey.
1: Aman diyeyim.
2: Ya Rabbi sen koru.
1: Biz şimdi otelin üzerinde olabilirdik değil mi Fikri?
2: Evet kardeşim. Eğer ayağına sakız yapışmasaydı, biz onu temizlemek için bu direğe konmayacaktık. Şu an üzerimize devrilmiş ağaçla birlikte asfaltta yatıyor olabilirdik.
1: Ağaç bizi yassı hale getirir, yere yapıştırırdı değil mi?
2: Allah korusun ama evet.
1: Senin yassı halinde hiç güzel olmaz ha.
2: Sanki seninki olur.
1: Verilmiş sadakamız varmış Fikri.
2: Şimdi anladın mı Zikricim sana neden abartıyorsun dediğimi?
1: Anlamaz olur muyum kardeşim? Başına bir iş geldiyse hemen isyanda bulunma. Niye beni bulur diye sorma. Bir hayır vardır olanda. Biz bilmeyiz gerçeği, görmez gözümüz öteyi. Öğren işte bu yüzden olanda hayır var demeyi. Şimdi biz bu tele bir daha konamayacak mıyız?
2: Niye konamayalım canım? Mahalle elektriksiz kalacak değil ya. Gelip tamir edenler.
1: Ya bir daha aynı şey olursa?
2: Kardeşim, hayır da şer de Allah'tan, tedbirimizi alır, takdiri ona bırakırız.
1: Doğru.
2: Hadi uç da gidip caminin şadırvanındaki sularla yıkayalım pençeni.
1: Tamam.
3: Bizim için en hayırlısını Allah bilir.

0: Bilmece Vadisi.
1: İlk defa bineceğim, ilk defa.
2: Büyükannem anlatırdı. Onlar dedemle her yaz mutlaka binmeye giderlermiş.
3: İncilerim, hayırlı sabahlar. Hazır mısınız?
0: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
4: Hazırız.
2: Bugün yapacağımız etkinlik aklıma şu soruyu getirdi. Sorayım mı öğretmenim?
3: Sor bakalım Kıpır.
2: Hangi un tatlıdır?
5: Şeker mi? Şeker tatlıdır.
2: Hayır güçlü. Sabahtan beri tuhaf sorular soruyorsun Kıpır. Ama ben bu kez buldum. Sütlaç tatlıdır.
1: Teşekkürler.
2: Hayır hayır, soruyu iyi dinleyin. Hangi un tatlıdır?
3: Kıpır bize bilmece soruyor. Hangi un tatlıdır acaba?
6: Balon, balon.
0: Evet, balon.
2: Doğru bildiniz. Cevap.

0: uçan balona binmek çok eğlenceliymiş.
1: Keşke her gün böyle yolculuk yapsam.
2: Okulumuza bakın, minicik kaldı.
3: Küçülen okul değil, mesafe arttıkça nesneleri daha küçük görürüz güçlü.
4: Bir soru daha sorabilir miyim?
5: Yine mi?
4: Çok heyecanlandınız değil mi? Tamam, soruyorum. En temiz böcek hangisidir?
1: Bu böcüğün temizliğine çok önem veriyor olmalı.
6: En temiz yengeç. O benim. Ama böcekler hakkında hiçbir bilgim yok.
1: Kıpır, hep kafamızı karıştırıyorsun.
4: Tamam, cevabı söylüyorum. Hamam böceği.
6: Bir soru da benden. Küçük su birikintisine ne denir?
3: Büyük su birikintisine okyanus denebilir. Ama küçük nedir?
0: Buldum, buldum. Küçük su birikintisine damla denir.
4: Hayır, hayır. Bilmecelerin cevapları genelde komik olur.
6: İşte bu konuda haklısın küçük dostum. Cevabı veriyorum. Küçük su birikintisine sucuk denir.
3: Madem bilmeceleri çok sevdiniz, yengeç, bilmece vadisine inelim mi?
5: Bilmece vadisi yaşasın!
6: Hay hay öğretmen hanım, rotamız bilmece vadisi. Bilmece, bildirmece, nedir söyle bilmece. Bilirsen eğlence, bilmezsen de gülümse, gülümse.
4: Küçük kare kutu, içi insan dolu. Söyle cevabı buldun mu?
5: Televizyon.
1: Ben giderim, o gider. Arkamdan tintin eder. Söyle cevabı buldun mu?
5: Baston.
2: Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim bir tane. Nedir bu bilmece? Hadi sen de söyle.

0: Bilmece Adası'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Polis Kaju.
2: Kaju, dostum burada elemana ihtiyaç var mı? Çok eğlenceli bir işe benziyor.
3: Yengeç, ama sen burada çalışırsan balonu kim kullanacak?
2: Aa, evet Kaju, daha sonra haberleşelim.
0: Anlaştık dostum. Bugün adamızdaki tüm bilmeceler taşıtlarla ilgili küçük balıklar.
4: Taşıt ne demek ki?
5: Bir yere seyahat etmek istediğimizde bizi taşımaya yarayan araçlar diyebiliriz incim.
2: Hadi Kaju, bilmece vakti. Heyecanlandım şimdi.
0: İlk bilmecemiz. Denizde yüzen bir deniz atını kim tek yüzgeciyle durdurur? Bilin bakalım.
1: Trafik polisi.
0: Doğru. Yeni bilmecemiz geliyor. Altında dört teker, üstünde yük çeker. Bilmecenin cevabı etraftaki taşıtlardan hangisidir?
5: Hadi incilerim, bulun bilmeceyi ve söyleyin. Altında dört teker, üstünde yük çeker.
4: Bence bu değil.
6: Bir, iki, üç, dört tekeri var. Buldum arkadaşlar. Altında dört teker, üzerinde yük çeker.
5: Aferin güçlü, bildin.
0: Şimdi soruyorum. Kanadı var, kuş değil. Yolları var, yokuş değil. Bulun bakalım nedir?
7: Ay, bu sefer ben bulacağım. Yo, bu değil. Kanadı yok ki.
4: Uçak. Cevap uçak. Kanadı vardır. Havada uçar, yolu da havadır. Dümdüz akar.
0: Evet, doğru cevap.
5: Aferin incim. Uçak hava yollarında kullanılan bir taşıttır.
2: Kaju, bir soru da ben sorabilir miyim?
0: Elbette.
2: Dumanı tüter, isterse gider. Balık değildir, denizde yüzer. Kim bilecek acaba?
3: Denizde yüzebiliyor. Biz de yüzüyoruz.
8: Bilmeceyi hatırla. Balık değil. Arkadaşlar, cevap gemi. O bir balık değil ama denizde yüzebiliyor.
2: Doğru.
5: Aferin incim. Gemiler su üzerinde yüzer. Onlar deniz yolu taşıtıdır.

0: O zaman son bir bilmece geliyor. Sıra sıra odalar birbirini kovalar.
1: Odalar birbirini nasıl kovalar ki?
2: Sıra sıra odalar.
3: Çuf çuf çuf çuf.
4: Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Tren.
5: Doğru. Tren demiryolu taşıtıdır. Harikasınız incilerim.
6: Biraz yürü.
1: Çok sıcak.
3: Yaz geldi Kıpır. Deniz de ısındı.
7: Bir yerde duymuştum. Yaz gelince su oburu ortaya çıkıyormuş ve suyu çekiyormuş.
3: Ne? Su oburu mu? Amanın. Ay.
1: Öyle şey olmaz güçlü. Her duyduğumuza inanamayız.
8: Dondurmacı. Sıcaktan eriyen dostlar. Senin dondurmalarım var.
7: Duydunuz mu?
4: Dondurma.
1: Hadi ne duruyoruz?
3: Of aman. Çok sıcak. Çok.
1: Yenge. Şimdi de dondurmacı mı oldun?
8: Hayırlı günler yavru balıklar. Yaz gelince balıkların serinlemeye ihtiyacı var. Yengeç her işi yapar.
1: Ay, hangi dondurmadan seçsem acaba?
8: Taze meyvelerden seçin taze taze. Dondurma yaparım. Hangi meyveden isterseniz?
6: Çilekli.
3: Bana da bir çilek suyu lütfen.
8: Al bakalım Puf, taze meyve suyu.
1: Bu çilekler nasıl dondurmaya dönüşecek acaba?
8: Önce sıvı olacaklar, sonra katı. Önce çilekleri öğütücüye atıyoruz. Biraz süt, biraz şeker. Çalıştır.
4: Kalpler.
8: Kalp kalıplarımız da işte burada. Meyvelerimiz artık kalıpların şeklini alabilir. Onlar artık sıvı.
1: Oldu mu, oldu mu?
8: Olmadı. Meyvelerimiz şu an kalıplarda ve sıvı. Şimdi kalıpları buzluğa koyuyoruz.
7: Peki sonra?
8: Tik tak, tik tak, tik tak. Hazır işte bak.
1: Kıskaçlarına sağlık yengeç.
9: Afiyet olsun. İyi de çok duygulandım. Yavru balıklar mutlu, ben mutlu. Daha ne ister ki bir yengeç?
3: Meyve suyum, meyve suyum yok.
8: Bu bardak boş.
3: Kıpır, sen mi içtin yoksa meyve suyumu?
1: Hayır Puf, dondurma yiyorum.
3: O zaman kim içti?
7: Dedim size, meyve suyu sıvıdır.
1: Ne olmuş ki?
7: Su oburu içmiş olmasın.
5: Ne oldu incilerim?
3: Öğretmenim, burada biri var. Belki de bir meyve suyu oburu. Bardağımda meyve suyu vardı, içmiş.
5: Puf, meyve suyu oburu diye bir şey yok ki.
7: Ama duydum ki yaz gelince su oburu denizlerdeki suyu içiyormuş.
5: Hayır güçlü. Yaz gelince hava sıcak olduğu için su buharlaşır ve azalır.
1: Ama nasıl olur öğretmenim? Gözlerimizle gördük. Bardakta meyve suyu vardı.
8: Şimdi aldım. Meyve suyunu kimse içmemiştir. Meyve suyu uçmuştur çünkü hava çok sıcak.
4: Nasıl yani? Meyve suyu uçar mı?
5: İncilerim, deniz suyu veya meyve suyu gibi sıvı maddeler yaz günlerinde hava çok sıcak olduğunda buharlaşır ve gaz olur.
3: Demek ki meyve suyu oburu değilmiş.
5: Elbette değil. Hadi bakalım dağılın ve bana katı, sıvı ve gaz maddeler bulun incilerim.
10: Deniz kabukları katı katı katı.
1: Kapların şeklini alırlar. Sular ve yağlar. Akar durmaz sıvılar.

0: Evet incilerim. Deniz suları, yağlar gibi maddeler sıvıdır. Taşlar, deniz kabukları katıdır. Ve balonu dolduran hava gazdır.
1: Arkadaşlar, bakın!

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: ya Bera?
1: Gülümse. Gökyüzü masmavi, güneş ışıl ışıldı. Uçaklar uzak diyarlara gitmek için gökyüzünde süzülüyordu. Kuşlar da özgürce kanat çırpıyordu. Çocuklar bu güzel gökyüzünün altında neşeyle oyunlar oynuyordu. Ayla ve Bera gökyüzünü çok ama çok seviyordu. Uçakları, kuşları izlemek çok eğlenceliydi. Gökyüzünde sadece onlar mı uçuyordu? Helikopterler, zeplinler ve paraşütle atlayanlar. Gökyüzü hakkında konuşmayı çok seven Ayla ve Bera'nın aklına güzel bir fikir gelmişti. Neden oyuncaklarına paraşüt yapmıyorlardı? Böylece onları uçurabilirlerdi. Ayla oyuncak ayısı Fionk'u uçuracaktı. Bera da oyuncak

0: filini. Ama bazı malzemelere ihtiyaçları vardı. Paraşüt bezi ve ipler. İşte paraşüt bezi ve ipler. Ayla ve Bera önce özenle ipleri beze bağladılar. İplerin diğer uçlarını da oyuncaklara tutturdular. Ayla hemen ellerini havaya kaldırdı ve paraşütü uçurmak için bıraktı. Ama o da ne? Fionk baş aşağı düşmüş, paraşüt de üstüne kapanmıştı. Ayla hemen Fionk'u yerden aldı.
1: Bizim bir oturağa ihtiyacımız var. Oyuncaklar içinde oturmalı. İpleri de oturağa bağlamalıyız. O zaman daha dengeli olur paraşütler,
0: dedi Ayla. Bera da hak verdi ona. Hemen oturak yapmak için çalışmaya başladılar. Bir kartona, makasa ve yapıştırıcıya ihtiyaçları vardı. İşte bir karton, makas ve yapıştırıcı. Ayla ve Bera kestiler, biçtiler ve yapıştırdılar. Tam da oyuncaklarına göre oturaklar yaptılar. Küçük, şirin oturaklar. Artık paraşütleri uçmaya hazırdı. Hemen ellerini kaldırıp aşağı bıraktılar. Ama paraşüt uçmadan yere düştü. Daha yüksek bir yere çıkıp bırakmaları gerekiyordu. Etraflarına dikkatlice baktılar. Bahçenin bir köşesinde masa ve sandalye duruyordu. Sandalyenin üzerine çıkıp bırakabilirlerdi. Önce çok dikkatli bir şekilde Ayla çıktı sandalyeye. Paraşüte bağlı Fionk'u dikkatlice bıraktı. Bu sırada tatlı bir rüzgar çıkmıştı. Rüzgar paraşütü kaptığı gibi uçurdu. Ayla çok ama çok sevindi. Sıra Bera'daydı. Bu rüzgarı kaçırmak istemiyordu. Hemen paraşütü rüzgara bıraktı. Bera'nın oyuncak fili de uçuyordu. Ayla ve Bera uçuşan paraşütlerin peşinde neşeyle koştular. Rüzgar hafifleyince Bera'nın paraşütü yere düşmüştü. Ama Ayla'nınki ağacın üstünde kalmıştı. Ayla'nın en sevdiği oyuncağı Fionk paraşütle birlikte ağaç dallarının arasındaydı. Onu oradan kurtarmak için ağacı salladılar ama paraşüt düşmedi. Bir sopayla almaya çalıştılar. Yine de paraşütü bir türlü kurtaramadılar. Ne yapsalar olmuyordu. Ayla çok ama çok üzgündü. Yüzü iyice asılmıştı. Ablasının üzgün olduğunu gören Bera dayanamadı ve onu güldürmek için komik oyunlar yapmaya başladı.
2: "Abla, yüzüme bak!"
0: dedi Bera, komik şekillere soktuğu yüzünü göstererek. Ayla hafifçe gülümsedi ama hala üzgündü. Bera bu defa uçmayı unutan bir kuşu taklit etmeye başladı. Ayla biraz daha gülümsedi. Bera önüne bakmadan yürüyüp ağaca çarpan adam taklidi yapınca Ayla katıla katıla gülmeye başladı. Bera sonunda başarmıştı. Ayla artık ağaçta kalan oyuncağı için üzülmüyordu. Onu unutmuştu. Ayla da kardeşi Bera gibi komik şakalar yapıp birilerini güldürmek istiyordu. Bera'nın aklına harika bir fikir geldi.
2: "O zaman Ayla Bera güldürme ekibini kuruyoruz,"
0: dedi Bera. İlk görevleri annelerini güldürmekti. Hemen eve doğru koştular. Ayla ve Bera güldürme ekibi ördek taklidi yaparak odaya girdiler. Anneleri önce bir şaşırdı. Çocuklarının ne yapmaya çalıştığını anlamadı. Ayla önce yüzünü komik bir şekilde buruşturdu.
1: "Bak, kakam kaydı, bak,"
0: dedi Ayla ördek taklidi yapmaya devam ederek. Bera hemen araya girdi.
2: "Bak, senin kakan yanlış yerde. Ver bakayım onu bana. Heh, kafanda daha güzel oldu,"
0: dedi Bera. Anne buna çok güldü. Ayla gagasını kafasından kurtarmak için kendi etrafında dönüp durdu. Sonunda da komik bir şekilde mahsusçuktan yere düştü. Anne buna katıla katıla güldü. Ayla ve Bera duydukları bu gülücük sesiyle çok ama çok mutlu olmuştu.
2: "Ayla Bera güldürme ekibi, görev başarıyla tamamlandı,"
0: diye coşkuyla zıpladı iki küçük kardeş. Bu neşeli ekip için bir şarkı söylediler.

0: Ayla ve Bera gördüğü herkesi gülümsetmek için komik oyunlar yapmaya devam ediyordu. Mutfak lavabosunu tamir eden babalarının yanına boru taklidi yaparak gittiler. Ağızlarıyla gıcır gıcır boru sesleri çıkarıyorlardı. Baba şaşkınlıkla çocuklarına baktı.
1: Lavabo borusunun açılması için ikna edemediyseniz biz konuşabiliriz onlarla,
0: dedi Bera. Ayla hemen devam etti.
2: Boruların dilinden biz borular anlarız. Bırakın konuşalım.
0: Boru taklidi yapan çocuklar çok sevimli görünüyorlardı. Ayla ve Bera birbirlerine çarpıp düşme numarası yapınca babaları daha da güldü. Şimdi de bu borular düştükleri için kırılmıştı. Babalarının biraz da bu küçük borularla konuşup onları tamir etmesi gerekiyordu. Baba da çareyi iki küçük miniyi gıdıklamakta buldu. Onları gıdıkladı da gıdıkladı.
1: Gıdı gıdı gıdı gıdı.
0: Şimdi hepsi birden gülüyordu. Gülücükleri duyan anne de mutfağa gelmişti. Ailesinin neşesine o da eşlik etti. Ayla Bera güldürme ekibi işini çok iyi yapıyordu. Etraflarına neşe saçıyorlardı. Arkadaşları Efe ile Cemre'yi de güldürmeyi başarmışlardı. Marketten dönen Fatma teyzelerini de güldürmüşlerdi. Başka güldürecek kim kaldı diye etraflarına bakarken bir anda rüzgar çıkmıştı. Ayla ve Bera rüzgarın uğultusuyla irkilmişti. Ağaçlar sallanmaya başlamıştı. Öyle sallandılar, öyle sallandılar ki ağacın dallarında sıkışan paraşüte bağlı Fiyong havalanıvermişti.
2: Bera bak, paraşüt uçuyor. Fiyong orada,
0: diye heyecanla gösterdi Ayla. İki küçük kardeş paraşütün peşinde koştular, koştular. Paraşüt havada süzülüp duruyordu. Sonunda bahçenin bir köşesine iniş yapmıştı. Ayla heyecanla Fiyong'una koştu. Sonunda ona kavuşmuştu. Ayla ve Bera çok ama çok sevinmişti. Bugün o kadar çok insanı güldürüp mutlu etmişlerdi ki Allah da onları güldürmüştü. Çocukların neşeli gülücüklerinin gökyüzüne ulaştığı günün sonunda gece olmuştu. Çocuklar uyumak için yataklarına girmişti. Ayla ve Bera bu gülücük dolu günü bir şiirle süslediler. Paraşüt yaptım oyuncağıma, süzüldü durdu havada. Rüzgar aldı götürdü uzaklara, kaldı oyuncağım ağacın dalında. Üzüldü Ayla, güldürdü Bera. Güldürme ekibi kuruldu sonra, kardeşler başladı etraflarına neşe, mutluluk ve huzur yaymaya. Yüzlerin gülümseyerek çiçek açtığı, yüreklerin sevgiyle ısındığı bu güzel güne şükürler olsun. Ve uyudular, uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel!
3: Garip abi!
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geldim keçi, geldim.
1: Be.
0: Düşürmem ya. Oyun yapıyorum ben. Korkma korkma. İyiyim ben.
1: Be.
0: Ne? İnsan şu durumda yemi mi düşünür? Gerçi sen insan değilsin, olamazsın da. Keçi!
1: Kışt,
0: kışt, kışt, gidin. Ya gidin dedim. Keçinin yemi onlar, gidin. Kış, kış. Gidin hadi. Aklım havada benim. Hem de çok havada. Hacivat öyle mi ya? Hem akıllı hem becerikli. Bir kova yemi bile taşıyamadım. Bu yüzden o hep mutlu, ben hep mutsuzum.
2: Güreş başladı. Aldım adamı, attım sırtıma.
0: Çuval mı bu be?
2: Hey, çuval ne ki? Çuvalı sırtıma mı alırım ben?
0: Ya ne yaparsın?
2: Tek parmağımla kaldırırım.
0: Deme.
2: Dedim bile. Nerede kalmıştık? Hah. Attım adamı sırtıma. Çevirdim, çevirdim, çevirdim.
0: Dur artık ya. Düşeceksin.
2: Düşmem ben.
0: Düşmez misin?
2: Yo.
0: Ben olsam düşerdim.
2: Her neyse. Fırlattım gitti adamı.
0: Uzağa fırlatmasaydın. Kaybolur gariban.
2: Yok yahu. O kadar uzağa atılır mı insan?
0: Ne bileyim. Ben yapamam da. Sen yaparsın belki. Of of.
2: Senin bir derdin var yahu. Anlat hele.
0: Çok mu belli oluyor?
2: Çok.
0: İyi. En azından bunu becerebiliyorum. Derdimi belli edebiliyorum.
2: Hayda. Anlatsana.
0: Tuzsuz.
2: Hı.
0: Ben beceriksizim. Ama Hacivat çok becerikli ve akıllı.
2: Hmm.
0: Ne yapacağım ben? Çok mutsuzum.
2: Ben seni mutlu etmenin yolunu biliyorum.
0: Sahi mi?
2: Sahi tabii.
0: Nasıl?
2: Böyle.
0: Böyle yapınca mutlu mu olacağım?
2: Öyle değil ya.
0: Bak, sen de güldün bana.
2: Yani güçlü olmak en büyük maharettir diyorum. Sen zaten güçlü bir adamsın. Bol bol spor yaparak daha da güçlü ol.
0: Ya.
2: Akıl herkeste var ama güç yok.
0: Doğru.
2: Gücünü göster Hacivat'a.
0: Gayet mantıklı.
2: Mantıklı tabii.
0: Peki sadece Hacivat'a mı?
2: Yo, kime istersen gösterebilirsin gücünü.
0: Önce o şapşal keçiye göstereceğim.
2: Canım o kadar da değil. Alt üstü keçi o.
0: Öyle deme. Ne sinsidir o.
2: Peki ama unutma, güç her şeydir.
0: Güç her şeydir.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Güç her şeydir. Yok bir şey yok.
2: Hay Allah'ım.

0: tatsız keçi. Bunu sen istedin. Yok öyle sahibine kafa atıp düşürmek.
1: Be.
0: Bundan sonra böyle.
1: Be.
0: Ne demek senin işine gelir?
1: Be.
0: Doğru ya. Seni taşıyarak sana iyilik yapıyorum ben.
1: Be.
0: Evet keçi. Yeni anladım. Ne olmuş?
2: Oo, Karagözüm. Ben mi yanlış gördüm yoksa sen az önce bu keçiyi mi taşıyordun?
0: Doğru gördün Hacivat. Bir hamlede kaldırdım.
2: Vay be. Ben senin bu kadar güçlü olduğunu bilmezdim.
0: Gerçekten mi?
2: Tabii.
0: Öyleyim tabii.
2: Maşallah, barekallah.
0: Bende daha ne marifetler var bilsen. Oo.
2: Öyle mi?
0: Pek tabii.
2: Çok mu kitap okursun?
0: Ya.
2: Peki çok mu bilimsel araştırma yaparsın?
0: Ya.
2: Öyleyse sanat, edebiyatla uğraşırsın.
0: Ya.
2: Peki nedir başka marifetin?
0: Beygiri de kaldırırım.
2: Ha?
0: Dur ya dur. Ay, belim. Oo.
2: Karagözüm, sayısız memleket dolaştım. Sayısız alim ve sanatçı ile hasbihal ettim. Sayısız kitap okudum. Ben böyle marifet görmedim. Karagözüm, asıl marifet bir atı kaldırmak değil, İnsanoğlunun bir atı kaldıracağını bilmesidir.
0: Nereden bileyim ben?
2: Bunun için çok akıllı olmaya gerek yok.

0: Oo, maşallah sana kara gözüm. Bakıyorum da yeni bir stil geliştirmişsin.
1: Tabii ki. Diğer türlü herkes odun keser.
2: Aman dikkat edesin gözüm. Bir kaza olmasın.
1: Kaza mı? Ben güçlü adamım. Bana bir şey olmaz.
0: Tabii canım. Kara göze ne olacak?
2: İnşallah.
1: Daha bu ne ki? Siz beni iki odun birden keserken görün bir de.
2: Aman Karagöz yapma. Bir kaza çıkacak elinden.
0: Yo yo karışma Çelebi Efendi. Yapsın. Yapsın ki biz de gururla izleyelim.
1: Yaparım tabii. İzleyin. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
2: Aman dikkat.
1: Bir şey olmaz. Ay. Aman. Oy.
2: Tövbe estağfurullah ya. Dedim sana ben Karagöz.
1: Ne yapayım? Güçlü olduğumu ispatlamam. Ne?
2: Neydi o bugünkü halin?
1: Ne yapayım Çelebi Efendi? Mutsuzum.
2: Yahu böyle kaza geçirince mutlu mu oldun?
1: Tuzsuz bana güçlü olursan, bunu da gösterirsen herkes seni takdir eder dedi.
2: Sen bakma o kabadayıya. Beden gücü her şey değildir.
1: E akıllı da değilim. Hacivat gibi akıllı olsam belki mutlu olurum.
2: Yahu Hacivat'a ne bakıyorsun sen? O kadar akıllı mı sanki?
1: Değil mi?
2: Hem akıllı olsa ne yazar? Allah ona ayrı, sana ayrı meziyetler vermiştir.
1: Ya bana bir şey vermemiş.
2: Vermiştir, vermiştir.
1: Allah Allah. Vermiş midir?
2: Düşün bakalım.
1: Elimde ne gelir benim? Yemek yerim. Su içerim, uyurum, uyanırım, keçiye yem... Yok, onu da yapamadım.
2: Ha, ben buldum.
1: Yemin et.
2: Yahu neden yemin edeyim? Sen bana geçenlerde kendi dokuduğun bir kilimden bahsetmemiş miydin?
1: Evet, ne olmuş?
2: İşte bu bir meziyet.
1: Ne meziyeti ya? Alt tarafı kilim.
2: Kara gözüm, herkes kilim dokuyabilir mi?
1: Dokuyamaz mı?
2: E dokuyamaz tabii.
1: Yani... Benim de mi bir meziyetim var artık?
2: Elbette.
1: Herkes Hacivat gibi okuyamaz ama Karagöz gibi kilim de okuyamaz. Amanın da amanın, amanın, amanın, amanın, amanın, amanın.
2: Dur artık, dur tamam.
1: Duramıyorum Çelebi. Çok mutluyum, çok.
2: Bak ne yapalım?
1: Ne yapalım?
2: Yarın çarşıya dokuduğun kilimi getir de herkese gösterin. Mahalleli meziyet görsün.
1: Tamam be. Getireyim. Amanın da amanın, amanın, amanın.
3: Aman, ne kadar güzel bir kilim.
4: Ben böyle güzel bir kilim görmedim. İlmek ilmek maharet kokuyor.
1: Aman, iltifat ediyorsunuz.
2: İyisi mi sen satmak için tekrar doku Karagöz. Belli ki herkes çok sevdi kilimleri.
1: Amanın olur.
2: Üstelik sende olmayan bir özellik için mutsuz olmak anlamsızdır.
1: Doğru söylersin Çelebi. Allah razı olsun.
2: Güçlü olmak ya da çok okumak değildir bizi biz yapan. Asıl dost ise dostunu olduğu gibi kabul edendir.
0: Doğru dersin Çelebi. Karagöz'ü cahillikle suçlayıp durdum. Alay edip üzdüm.
5: Ben de güçlü olursa takdir toplayacağını sandım.
6: Özür dilerim Karagöz.
1: Canım, benden birer kilim alırsınız, ödeşi veririz. Amanın.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm.

0: Maç gününe az kaldı arkadaşlar. Antrenmanları sıklaştırmalıyız.
1: Evet. Bu da yetmez bence. Yeni taktikler de bulmak lazım.
0: Kesinlikle. Yeni taktikler bulmazsak hücumda bizi kolayca durdururlar.
1: Defansta da sürekli gol yeriz.
2: Korkmayın. Ben varken kaleye top yaklaşamaz bile.
3: O kadar kendine güvenme.
2: Bence daha çok antrenman yapmak yerine daha çok dinlenmeliyiz.
0: Niyeymiş o?
2: Çok basit. İyice dinlenirsek maçta daha dinç oluruz.
1: Olur mu öyle Aziz? Unutma, son maça çok iyi antrenman yaptığımız için kazandık.
2: O da doğru. Neyse canım, benimki de güzel fikir bence. İsterseniz bir kere de onu deneyelim.
0: Yok, biz en iyisi çalışmayı tercih edelim.
1: Ne duruyoruz o zaman? Hemen antrenmana başlayalım.
0: Dur bakalım şampiyon. Bir şey unutmuyor musun?
1: Yumurluk topu mu? Hemen alıp gelirim.
0: Hayır.
1: Deve kuşları mı? Onları da getiririm.
0: Hayır. Şu anda bizim ne yapmamız gerekiyor?
1: Antrenman. Oho. Bu akşama kadar sürer.
0: Antrenman krizine girdi.
1: Tabii ki yumurtaları toplamamız lazım.
0: Ve satmamız. Onu da unutmayalım.

0: Furkan, dün akşam topladığımız yumurtaları sen mi aldın?
1: Hayır. Niye ki?
0: Çünkü ya birileri yumurtaları almış ya da ben hala uyuyorum.
1: Ne?
0: Sabah kolaylık olsun diye kolileyip kümesin yanına koymuştum.
1: Emin misin buraya koyduğunu?
0: Tabii ki.
2: Belki buralarda bir yerdedir. Arayalım.
1: Hadi. Arkadaşlar, burada kırık yumurtalar var.
2: O zaman kesin birileri aldı. Ve kaçarken de bazılarını düşürüp kırdı.
1: Arkadaşlar, bu köyde kimse böyle bir şey yapmaz. Sakin olun.
2: Belki de başka yerden gelmiştir.
1: Olabilir. Etrafı aramaya devam edelim. Belki bir ipucu buluruz.
0: Buldum.
1: Ne buldun?
0: Bir eldiven. Yumurtaları olan kişinin olabilir.
3: Kesin onundur.
1: İyi de arkadaşlar, bu eldivenleri sadece yumburlop oyuncuları kullanıyor.
3: Demek ki bu yukarı yumurcalıların işi.
0: Bunun hesabını soralım.
1: Sakin olun arkadaşlar. Onlar böyle bir şey yapmazlar. Önce bir işin aslını öğrenelim.
0: Yumurtalarımızı yukarı yumurcalılar aldıysa ne yapacağız?
1: Sakin olun. Cemillerin böyle bir şey yapacaklarını sanmıyorum.
2: Bence de yapmamışlardır. Acele karar verip kalplerini kırmayalım.
0: Haklısınız. Çok dikkatli olmalıyız.
1: Araştırmamızı gizlilikle yapmamız lazım.
0: Bakın bakalım. Kimde eldiven yoksa aradığımız odur.
2: Cemil değil.
1: Hadi at.
2: Burak da değil.
0: Kerim de değil.
4: Ne yapıyorsunuz siz burada? Arkadaşlar gelin buraya. Casusları yakaladım.
5: Arkadaşlar ne yapıyorsunuz burada?
3: Taktiklerimizi öğrenmek için mi geldiniz?
0: Niye öğrenelim sizin taktikleri? Bizimkiler daha iyi.
3: Niye geldiniz o zaman?
0: Bu eldivenin sahibini bulmak için.
1: Benim eldivenim. Nerede buldunuz?
2: Kaybolan yumurtalarımızın yanında.
1: Bir dakika. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi?
0: Hayır canım, tabii ki hayır. Ama yine de insan bir merak ediyor. Eldivenin orada ne işi vardı ki?
5: Maçı kaybettik diye sizin yumurtaları topladığımız için olabilir mi acaba?
0: Doğru ya. Hakkınızı helal edin. Bunu düşünemedik.
1: Of, şimdi yumurtalar alanı nasıl bulacağız?
5: Biz de yardım edelim. El ele verirsek buluruz.
1: Gerçekten mi?
5: Tabii ki. Dost kara günde belli olur.
1: Hadi o zaman herkes fikrini söylesin.
4: Caminin minaresinden anons edelim. Bir daha yumurtaları alma diyelim.
5: Yumurtaların üstüne yapıştırıcı sürelim.
6: Yumurta şeklinde taş koyalım.
1: Arkadaşlar, biraz mantıklı fikirler mi geliştirsek acaba?
5: Bence yumurtaları almak için yine gelecektir.
0: O belli zaten. Bedava yumurtanın tadını aldı bir kere.
5: Kümeslerin yanında gizlice nöbet tutalım. Böylece yumurtaları kimin aldığını görürüz.
1: Harika fikir. Teşekkürler Cemil.
0: İnşallah bu yumurtaları da kaybetmeyiz.
1: Merak etme. Gel sen buraya.
0: Furkan!
3: Ne var Aziz?
0: Plan işe yarayacak mı?
3: Böyle bağıra bağıra konuşursan yaramayacak tabii ki.
0: Tamam sustum.
2: Cemil.
7: Ne oldu Hami?
2: Benim uykum geldi.
7: Ama beklediğimiz kişi gelmedi.
2: Ne zaman gelir?
7: Bilmem. Telefonla arayıp sorayım istersen.
3: Oluyor muydu öyle? Niye aramadınız en başından?
1: Arkadaşlar, lütfen sabırla bekleyelim.
0: Eyvah! Uyuyakalmışız. Kalkın.
7: Ne oldu? Yumurtaları almışlar mı?
1: Demek ki endişe edecek bir şey yok.
8: Çocuklar!
7: Ne oldu baba?
8: Yumurtaları siz mi aldınız?
7: Yok.
8: Vay başıma gelenler. Gitti güzelim yumurtalar.
1: Dün gece çok yürüdüm.

0: dikkatli olun, geliyor. Yakaladım seni.
1: Ha?
0: Aa, tilkiymiş. Ha?
2: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Ne demek izinsiz yumurta almak?
1: Canı çok istiyorsa gitsin marketten alsın yumurtaları.
3: Ya da gelsin biz uygun fiyattan verelim.
0: Dalga geçmeyi bırakın arkadaşlar. Bu iş ciddi.
3: Tabii. Yumurtalara alışırsa sürekli gelir. Hatta fırsatını bulursa tavukları da yiyebilir.
2: Ne? Tavukları mı? O zaman biz yumurtasız kalırız.
1: Yumurtasız bir yumurcalı köyü düşünülemez.
2: Bence o tilkiye gününü gösterelim.
4: Tuzak kuralım.
3: Ama nasıl?
5: Çukur kazalım, içine düşsün. Üstüne de ağ atalım.
3: Yakalayınca da yumurtaların parasını alalım.
1: Yapmayın arkadaşlar. Siz de gördünüz, çok sevimli bir hayvandı.
2: Ne yapalım, sevimliyse tavuklar daha sevimli.
1: Bence Osman Hoca'ya danışalım.
5: Vefa haklı. Osman Hoca'ya soralım.
6: Peki sizce tilki yumurtalarınızı neden almıştır?
2: Satıp zengin olmak için mi?
6: İlahi Aziz, olur mu hiç öyle şey?
2: Doğru ya hocam. Biz zengin olamıyoruz. Tilki nasıl olsun?
5: Acıktığı için mi?
6: Tabii ki. Peki aç bir hayvanı yakalayıp cezalandırmak bize yakışır mı?
1: Yakışmaz hocam.
4: Ama ne yapacağız hocam? Ya tavuklarımızı yerse?
6: Tok olursa niye yesin?
5: Anladım hocam.
2: Ne anladın? Bize de söyle.
5: Gelin benimle.
0: Tilki bu civarda yaşıyor olmalı.
2: Aferin Cemil. Dahice bir fikir.
4: Tilkinin yumurtalarını alacağız ve ödeşmiş olacağız.
3: Tilki de bizim halimizden anlayacak ve bir daha aynı hatayı yapmayacak.
2: Hayal gücünüze hayranım arkadaşlar.
0: Bu yiyecekleri tilkiye vereceğiz. Karnı doyunca bizim kümeslere gelmek zorunda kalmayacak.
1: Harikasın Cemil. Hem de büyük bir sevap işlemiş olacağız. Yaratılana merhamet edelim ki yaratan da bize merhamet etsin.
0: Bakalım yiyecek mi?
3: Geliyor galiba.
2: İnşallah bu yöntem işe yarar.
1: Sevgi en büyük çözümdür. Bence yarayacak.
3: İnşallah yumurtalar yerinde duruyordur.
4: Aa, yoksa yandık.
7: Aa, hepsi ha? Duruyor.
0: Hem de hediyesiyle birlikte.
1: Ne güzel bir hayvan.
0: Evet, bir dahaki sefere daha çok yiyecek bırakalım.
2: Biz daha çok bırakırız, merak etmeyin.
3: Hayır, biz daha çok bırakırız.
2: İlk önce bizim yumurtalarımızı aldı. O yüzden en çok yiyecek bırakmak bizim hakkımız.
8: Öyle bir şey yok Aziz.
4: Arkadaşlar, arkadaşlar, sakin olun. Hemen rekabete girmeye gerek yok.
2: Tamam, rekabete girmeyelim ama en çok biz yiyecek verelim.
9: Aziz!
2: Tamam, şaka yaptım.

0: mucize. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Deli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani yamağım Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
2: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.

Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Anne, bu yuvarlak yerin adı ne?
1: Kubbe.
0: Peki buradan kayılıyor mu?
2: Düşersin akıllım.
1: Ceren haklı, kayılmaz. Orası caminin çatısı.
0: Çok mu yüksek?
1: Hı-hı. Genelde çok yüksek olur.
2: Oo, benimki bitti.
1: Çok güzel olmuş. Eline sağlık kızım.
2: Teşekkür ederim anne.
1: Bu yeşil kubbenin altında peygamberimizin kabri var, biliyor musunuz?
2: Hı-hı.
0: Okulda öğretmenimiz söylemişti, ben de biliyorum. İşte bitti.
1: Aferin sana.
0: Peki bu altın sarısı kubbeli yer neresi anne?
1: Orası da Kubbetüs Sahra, Kudüs'te. En sevdiğimiz mescitlerden biridir. İkiniz de iyi iş çıkardınız. Tebrik ederim.
0: Bitti. Elhamdülillah. Bütün işleri bitirdim anne.
1: Maşallah sana. Tekrar ister misin?
0: Yok, istemem. Başka işlerim var.
1: Başka işleri varmış benim oğlumun. Nelermiş, çok merak ettim.
0: Arabalarımı gezmeye çıkartacağım.
1: Hmm, ciddi bir iş.
0: Çok ciddi.
2: Elhamdülillah benimki de bitti.
1: Tekrar ister misin canım?
2: Teşekkür ederim anneciğim, eline sağlık.
0: Eyvah.
1: Ne oldu?
0: Halam gelecekti.
1: Evet, gelecek.
2: Koş Eren, işimiz var.
1: Hey, ne oluyor bakalım?
2: Halam için oteli hazırlamamız lazım anne.
1: Eller yukarı minik robotlar. Bana dönün. Eller aşağı. Bir adım öne. Bir adım yana. Bir adım daha öne. Sehpaya doğru eğil. Kalemler kutuya.
2: Ama anne.
1: Kalemler kutuya. Resimler odaya.
0: Bu kez otelimiz çok güzel olsun.
2: Her zaman güzel oluyor zaten Eren.
0: Evet ama bu kez güp güzel, en güzel olsun.
2: Tamam.
0: Ben kapıda karşılarım.
2: Ben de kolonya döküp şeker tutarım.
0: Odayı seçmedik. Kaç numaralı odada kalsın?
2: Buldum. Misafir odası.
0: Hadi gidip bakalım yerinde mi?
2: Oda mı?
0: Evet.
2: Koş.
0: Bu kez otel müdürü ben olacaktım ama.
2: Geçen sefer sen oldun ya akıllım.
0: Ama o zaman halam gelmemişti ki.
2: Oteli kim gelirse artık. Misafir seçmek yok.
0: Tamam.
2: Yaz bakalım. Bir sürahi su ve su bardağı.
0: Not alıyorum efendim.
2: Okunmuyor liste.
0: Şimdi...
2: Evet, şimdi oldu. Meyve de getirelim.
0: Hemen not çiziyorum.
2: Tamam, çok iyi not çizdin.
0: Başka? Oyuncak?
2: Gerekmez, aşağıda oyun bölümünde oynarız.
0: Tencere, tabak.
2: Komiksin, ev restoranında yemek yiyeceğiz. Akıllım, buraya gerek yok.
0: Tamam o zaman.
2: Hadi, eksikleri tamamlamaya.
0: Anne.
1: Efendim canlarım.
2: Otelimizin aşçısı ne pişirmiş bakalım?
1: Mercimek çorbası.
0: Başka?
1: Köfte.
2: Başka?
1: Pilav.
0: Süper aşçı, yaşasın. Halam otelimize geldiğine çok sevinecek.
2: Biraz da iş konuşalım.
0: 5 numaralı odanın bazı ihtiyaçları var.
1: Hemen karşılayalım. Nelermiş? Sürahi, bardak ve meyve tabağı. Bir otel odasının olmazsa olmazları.
0: Anne, sen benim yazımı okuyabiliyorsun.
1: Okurum tabii.
2: Hala Hanım gelmeden odaya götürün lütfen.
1: Tabii efendim. Başka bir şey var mıydı?
0: Şimdilik bu kadar.
2: Müşteri halamız için çiçek toplamayı unuttum.
0: Olamaz.
2: Koş.
1: Koşmadan.
0: Hadi toplayalım.
2: Unuttuk.
0: Neyi?
2: Topladığımız çiçekleri neyin içine koyacağız?
0: Buldum. Hemen gidip getireyim.
2: Hadi ama geç kalıyoruz Eren.
0: Geliyorum.
2: Kamyonu neden getirdin ki?
0: Çiçek toplayacağız işte, 5 numaralı oda için.
2: Ama bu çok büyük kardeşim. Bütün bahçeyi toplamamız gerekir.
0: Bütün odayı çiçek doldururuz işte. Müşteri halamız çok sevinir.
2: Ama bahçedeki bütün çiçekleri topladığımız için annem üzülebilir.
0: Haklısın. Annem üzülmesin. Yarısını toplayalım o zaman.
2: Yarısı da çok. Yine üzülür.
0: O zaman biraz toplayalım. Annemizi üzmek istemeyiz.
2: Ben hemen geliyorum.
0: Kelebek. Hey, nereye gidiyorsun? Gelsene.
2: Ay, kafam acıdı.
0: Benim de.
2: Nereye koşuyordun? Dikkatli olman gerekir.
0: Kelebek kovalıyordum.
2: Annem koşmayın demişti.
0: Haklıymış. Bak düştük.
2: Hadi kalk.
0: Tamam. Özür dilerim abla.
2: Ben de özür dilerim. Dikkatli olmalıydım.
0: Geçti bile.
2: Evet, benim de geçti. Bak, bu sepete toplayalım çiçekleri. Sonra da vazoya koyarız.
0: Zavazo mu?
2: Vazo, vazo.
0: Zavo. Tamam, hadi toplayalım.
2: Anne bak.
1: Çok güzel. Eren nerede?
0: Buradayım anne.
1: Aa, Eren'in sesi var, kendisi yok. Hay Allah, nerede bu çocuk? Ceren, sen Eren'i gördün mü kızım?
2: Ya, görmedim.
0: Buradayım anne, çiçek adam oldum ben.
1: Aa, Eren buradaymış Ceren. Büyümüş de çiçek adam olmuş. Aa, Eren, Ceren nerede?
0: Demin buradaydı anne, yok olmuş.
1: Allah Allah, uçtu mu bu çocuk?
2: Geldim, geldim.
0: Uçtun sandık.
2: Uçamam akıllım, kanatlarım yok ki. 5 numaralı odanın

0: anneciğim.
1: Çok tatlısınız, biliyorsunuz değil mi? Çok seviyorum sizi.
2: Biz de seni.
0: Biz halama kale yapmadık.
1: Kale mi?
0: Ne kalesi Eren?
3: Hala kalesi, hadi koş.
1: Durun bakayım. Bugün sürekli koşuyor musunuz, bana mı öyle geliyor?
3: Acelemiz var anne.
1: Bunu konuşmalıyız. Acele etmek sorun çıkarabilir.
0: Bahçede de çarpıştık zaten ama çok acımadı anne.
1: Durum ciddi demek. Bunu halletmemiz lazım. Evde koşmak, çok hızlı hareket etmek düşmelere, sakatlanmalara neden olabilir çocuklar.
0: Ne yapabiliriz peki?
1: Mesela uzay yürüyüşü.
0: Uzay yürüyüşü mü?
1: Aklınıza koşmak geldiğinde hemen bir astronot olduğunuzu hatırlayın ve uzay yürüyüşüne geçin.
3: Oldu mu?
1: Harika oldu.
0: Bana bakın, bana bakın.
1: İşte böyle minik astronotlarım. Güvenli bir şekilde hareket ediyoruz, anlaştık mı?
2: Anlaştık. Hoş geldin.
3: Kimse yok. Zili duyduğuma eminim.
1: Çok garip. Birileri zile basıp kaçtı mı acaba?
2: Sürpriz.
3: Hala.
1: Buyurun.
4: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam. Otelimize hoş geldiniz.
4: Otel mi? Otelimiz mi var Emel?
1: Yatılı misafirlerimiz için artık oteliz.
3: Kolonya.
5: Evet, lütfen. Oh, mis gibi.
4: Bana yok mu?
3: Var tabii. Almaz mısınız?
4: Çok teşekkürler. Ne güzel karşılama.
3: Hadi Allah, 5 numaralı oda seni bekliyor.
5: Geliyorum canım.

0: Bu haftaki konuşmama iyi hazırlanmalıyım.
1: Ehem, ehem.
0: Bugünkü konumuz insanlara değer vermek üzerine olacak dostlarım. Bununla ilgili ayetlere önce bir göz atalım. Tamam, giriş böyle olsun. Allah'ım, yine mi kapı? Kim bilir şimdi ne soracaklar.
2: Hocam, size bir sorum olacaktı.
0: Buyur, sor Hatice Hatun.
2: Hocam, şimdi bunu ne böyle...
0: Her duyduğuna inanma Hatun. Haydi selametle.

0: Bu ne yahu? İnsanlarla uğraşmaktan kendi işime bakamaz oldum.
1: Baba, ödevime yardım eder misin?
2: Tam değirmenden bir çuval un getirir misin? Gitmişken de kasaptan biraz et alsana zahmet.
0: Yahu işim var diyorum, kimse beni anlamıyor mu?
1: Baba, kara koçanın yemi de hiç kalmamış.
0: Kaçış yok. Yapalım bakalım şu işleri. Kusura bakmayın cemaat. İşler anca bitti de. Evet, bugünkü konumuz neydi? İnsanlara değer vermek. Bu konuyla ilgili ayetler ayetler, evet. Neydi ayetler?
3: Hocam çalışmadın mı yoksa?
4: Aa, olur mu öyle şey?
3: İyi bir konuşma için zaman ayırmak şarttır. Olmadı.

0: Babam hala gelmedi mi anne?
1: Hayır, gelmesi lazımdı aslında.
0: Allah Allah.
1: O büyük ihtimalle Laz Cemal'in yanında kalmıştır. Merak etme. Hadi yatalım biz de.

0: Selamın aleyküm. Hocaya hamsinin zekatıyla ilgili bir şey soracaktım yenge. Evde miydi?
1: Yo Cemal Efendi. Ben de senin yanındadır sanıyordum.
0: Allah Allah. Bende değildi. Nereye gitti o zaman?
1: Hiç böyle yapmazdı. Başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Babamın başına bir iş mi gelmiş?
0: Ağzından yel alsın uşağım. O nasıl söz? Dur bakayım. Yoksa haramilerimi kaçırmıştır?
2: Belki de askerler onu gece hırsız sanıp zindana atmışlardır.
0: Ya da çöle düşüp kaybolmuştur.
2: Belki de bir kuyuya düşmüştür ve kuyu dibi canavarının akşam yemeği olmuştur.
3: Bence ormanda ayılar kapmıştır.
0: Ayılar insan yemeği sevmez ama.
2: Sevmediğini nereden biliyorsun Cemal amca?
1: Sevmez oğlum, sevmez.
2: Bence sever ama durumdan duruma değişir.
1: Benim dedem anlatmıştı da adamın birini kovalamışlar ama yememişler.
3: Kurtlara da yakalanmış olabilir. Ben bilmiyorum ki ama olabilir.
4: Yeter!
5: Ne diyorsunuz siz? Çabuk boş lafları bırakın da hocayı aramaya başlayın. Her yere bakılacak. Kocamı istiyorum!

0: bulamadı Guşağım. Acaba ne oldu hocaya?
1: İyi adamdı. Yazık oldu.
2: İyi babaydı.
3: Ah hocam, ne güzel anılarımız oldu seninle.

0: kocanın değerini bilemedik.
1: İyi babaydı. Allah rahmet eylesin.
2: Hayırdır? Kimin helvasını yiyorsunuz?
0: Şeker hocanın helvasını. Adamın değerini bilemedik.
3: Çok yüklendik ona. Hiç rahat vermedik.
2: Helvanın fıstığını bol katın o zaman. Kendisine de vermeyi unutmayın. Ne de olsa onun helvası. Ha?
1: Baba!
3: Hocam!
0: Uy! Bu bizim hocadır da.
3: Hocacığım benim. Sen...
4: Neredeydin sen bakayım? Ne kadar merak ettik seni. Haberin var mı?
2: Yahu ne yapayım? Camide yapacağım konuşmaya çalışmak için sakin bir yere gidip çalıştım.
1: Kuyu dibi canavarıyla karşılaşmadın yani.
0: Hocam, bir daha seni gereksiz sorularla yormayacağız. Hakkını helal et da.
1: Evet hocam, helal et.
2: Ne demek dostlar, helal olsun. Sevdiğine rahat ver, bıktırma onu dünyada. Kadir kıymetini bil, geç olur bir gün yoksa.
5: Hocam, hipopotam beslemek günah mıydı, sevap mıydı?

0: Spor yap, güçlü ol. Gago! Aç! Misket!
1: Çok çok! Çok! Ya git!
2: Fila! Aç!
1: Ne oldu?
2: Kalk! Ha? Nerede?

Ah!

0: 三。
1: うん。

0: Hadi, hadi.
1: Aha. Aha. Aha.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca

0: Tatlı Karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunlar. Heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta. Yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostluklar. Aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana. Tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda. Ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola. Fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula. O küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda. Zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya. Duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne. Sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle. Dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese. İşte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille. Mimi mimi kolar bir tane.

0: Hazreti Diyanet çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kokla bakayım.
1: Hala koku alamıyorum.
2: Bunun kokusunu almaman imkansız. Kokla bakayım.
1: Hayır, hiçbir şeyin kokusunu alamıyorum. Benim küçük fındık burnum tıkandı.
0: Fındık burnum mu? Dostum, hiç gülesim yoktu. Ama dur bakalım. Bir yer biliyorum. Orada kesinlikle burnun açılır. Beni takip edin. Temtem, biraz daha hızlı hareket etmen gerek. Hadi.
2: Tamam. Oy.
3: İşte uzun bir çizgi çiziyorum.
4: Ne yapacağız ki bu çizgiyle?
3: İşte böyle. Çizginin dışına çıkmadan